0: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
1: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Çay tutalım mı biraz?
1: Evet.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
2: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

buz olur kesilir yanarken içim. Buz olur kesilirim

yazık ki aynıydı her giden. Yok, ah kalbim yok. Sevgiler çok insafsız, yarını yok. Ağlarım gün geçmez, ağlarım öfkeyle sustum diye ardından.

Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.

0: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldı. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum.

0: Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

0: ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
2: Radyo Radar 91.8.

her salı saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: 91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. İşte bu haftanın sağlık gelişmeleri. Antalya'daki sağlık kongresinde konuşan meslek örgütleri temsilcileri, aile sağlığı merkezlerinde artan iş yükü, gelirler ve özgürlük haklarına dikkat çekti. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, "Mesele artık yalnızca ekonomik değil, mesleki saygınlık ve gelecek güvencesi meselesidir," dedi. Adana Çukurova Üniversitesi ile Danimarka Roskilde Üniversitesi'nde görevli akademisyenler, ortak çalışma ile tıbbi tedavilerde kullanılan serumları inceleyip, bir litrelik serumlarda 65 adet mikroplastik olduğunu tespit etti. Profesör Doktor Sedat Gündoğdu, bu çalışmalarla damar yolu ile verilen sıvıların doğrudan mikroplastik maruziyetine neden olduğunu ortaya koyduk, dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 171 sigara bırakma danışma hattında 2025'te 420.651, 2026'nın ilk 4 ayında ise 143.534 vatandaşa destek ve rehberlik sunduklarını açıkladı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nca tütünle mücadele kapsamında yürütülen sigara bırakma hizmetlerine ilgi artarken, bu yılın ilk 4 ayında sigara bırakma polikliniklerine 75.184 kişi başvurdu. Büyük şehirlerde yeşil alanların yerini alan cam binalar ve asfalt yüzeylerin güneş ışınlarını yansıtarak cilt kanseri riskini arttırdığına dikkat çekilirken, deri kanserine erken teşhis farkındalığı oluşturmak amacıyla 1-12 Haziran tarihlerinde Türkiye genelinde bent araması yapılacağı duyuruldu. Türkiye'de binlerce kişinin çölyak hastası olduğunu bilmeden yaşadığı tahmin ediliyor. Uzmanlar, toplumda her 100 kişiden birinde görülen ve genellikle sessiz ilerleyen çölyak hastalığına karşı uyarılarda bulunurken, tanı almadan bilinçsizce glutensiz beslenmenin faydadan çok zarar getirebileceğine dikkat çekiyor. 91.8 Radyo Radar'da Sağlık Rehberi'ni dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın.
0: Sağlık Rehberi
2: Radyo Radar 91.8.

0: Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yola Çık başlıyor.
1: Kayseri'nden çok dinlenen sabah programında Yola Çık'ta sizlerle beraberiz.
2: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yola Çık.
3: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
4: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
2: günaydın, sanatlar. Günaydınlar herkese.
1: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi. Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor herhalde.
4: Evet.
1: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava. Öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yola Çık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan. Kar, kış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yola Çık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Güllü.
4: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
1: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak.
2: Yol Açık başlıyor efendim.
1: Aslında ya öyle değil. Benim param o da benim. Benim param o da benim.
4: O da benim.
1: Benim param benim.
4: 11 tane diyor çeyrek altın alırken diyor, bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
1: 2011.
4: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
1: Sana bayılıyoruz Halil'cim. Sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar kardeşim.
5: Ben konuşuyorum. Siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
1: Tamam. Ve dilenci de Türkçe dileniyor. Mahalle Suriyeli. Hepinize selamlar olsun. Yol Açık bugün itibariyle de başlıyor.
0: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
1: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin en çok dinlenen ve 5. yılını neredeyse tamamlayacak olan sabah programı Yol Açık'tan hepinize günaydınlar olsun efendim. Bugün de güne başladık ve çok uzun zamandır yağmurdan, yaştan gözümüzü açamadığımız yeri birazcık normal hava şartlarına doğru döndürmüş olmanın keyfi. Belki de hava bize böyle bir keyif veriyor. En azından bugünlük böyle veriyor diye başlayalım. Birazdan meteoroloji ve hava durumunu da anlatacağım. Önümüzdeki günler çok öyle devam etmiyor ama olsun yani. Böyle bir iki günlüğüne de olsa bir mutlu etti diyelim. Efendim ben Mustafa Bayram. Stüdyolarımızda Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Bilor bizlerle birlikteler. Aslında tam Halil Bey gecikti diyecektik ama stüdyoya evet, giriş yaptı. Evet. Şimdi elinde kahvesiyle, çayıyla böyle bardaklarıyla. Halbuki ne güzel arkasından atacaktık yine gecikti. Yine o geç kaldı. Bak dün bana söylüyordu filan diyecektik ama mikrofonunu kapatsak geç kalmış gibi muamele yapsak mı acaba?
4: Evet.
1: Cezalandıralım bir daha.
4: Radyo şakası derler mi? Radyo şakası yapalım Halil Bey.
1: Halil'cim günaydın, Ahmet Bey'cim günaydın, hoş geldiniz
4: günaydın,
1: efendim.
4: Günaydın, sabahlar. Günaydın, günaydınlar herkese. Evet, mevsim normallerini yaşamaya başladık. Birkaç gündür.
1: Dür. Ama meteoroloji diyor ki öyle çok da şey yapmayın, mutlu da olmayın diyor. Bugün itibariyle gün ortasında ufak bir yağmur atıştırabilir. Çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi itibariyle bende yağış gösteriyor. Sizde ne gösteriyor?
4: Dolu mevsimi diyor. Geldi biliyorsun değil mi? Ha. Dolu mevsimindeyiz şu anda aslında.
1: Ya.
4: Yani tam bu zamanlar böyle Haziran'a girdiğimizde yağışlar bitme zamanı dolu başlar. Yani böyle ani dolu yağışları geçen yıllarda hatırlıyorsun böyle ceviz büyüklüğünde dolular vatandaş avucuna 3 tanesini almış fotoğraflarını falan çok paylaştık biz bunların. İnşallah bununla ilgili de eğer meteoroloji sadece yağış değil de doluyla ilgili de bir uyarılarda bulunursa
1: yaparsa,
4: araçların üzerine battaniye serenler halı atanlar hatırlayın yani geçen sene bu mevsim çok ciddi dolu zamanındaydık. İnşallah bu sene bir afet bir felaket durumu olmaz. Meteoroloji de uyarır, herkes de tedbirini alır.
6: Kaldı ki şeyden önce, bayramdan önce de biliyorsun bu ince su, Bette'de o bölge, Boğaz Köprü, Ambar ve Erkilet hattında da bir dolu, bilye büyüklüğünde dolu yağışlı oldu.
4: İşte geçen yılki cevizlere bakınca bu sene küçük kaldı onlar.
1: Değil mi? meteorolojik uyarı kısmında şu an itibariyle meteoroloji yarın itibariyle yağış var haberiniz olsun diyor. Öyle çok da bahar havasına triplerine falan girmeyin yarın görürsünüz gününüzü diyor. Haberiniz olsun efendim bir para piyasası yapalım ki paranın durumunu Amerika'nın İran'la ne halt ettiğini ve sonra da içerideki durumlara doğru dönmüş olalım. Müsaadenizle an itibariyle dolar kuru 45 lira 89 kuruştan euro ise 53 lira 40 kuruştan işlem görüyor. Altın ons fiyatında 4482 dolarlık bir gerileme fiyatı var. Brent petrolde ise 95 dolar 15 centlik bir fiyat var karşımızda ve son gelişmeleri hep beraber değerlendiriyor. Her ne kadar öyle deseler de serbest piyasada şu an itibariyle altının onsunda 4515'lik fiyat var. 4500'ün üstü mü altı mı? Bir tane de sen kaynaklarından bakar mısın Halil'cim? Benim iki kaynağım farklı şeyler söylüyor bu ara. Gram altında serbest piyasada 6720 lira, bir çeyrek altında ise 10961 liralık bir fiyat söz konusu. Amerika'da ne oluyor? Daha doğrusu savaşta ne oluyor? Birazcık ona bakacağız. Dün akşam saatleri itibariyle İran Amerika ile olan mesaj alışverişini durdurdu mesajı verdi İran basını üzerinden. İran'ın İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle müzakereler kapsamında Amerika ile olan mesaj alışverişini durdurduğunu söylemiş. Haber petrol fiyatlarında sert yükselişe sebep olmuştu. Bu dün akşam saatlerindeki haberdi. Taslim Haber Ajansı'na göre İran müzakere heyeti arabuluculuklar aracılığıyla görüşmeleri ve belge alışverişine askıya alacak. Bu hamle Washington ile Tahran arasında artan gerilimin bir işareti oldu. İki tarafta ateşkes uzatacak ve Hürmüz Boğazı üzerinde Basra Körfezi enerji ihracatını yeniden başlatacak bir taslak anlaşmada değişiklik yapılması yönündeki karşılıklı mesajlar veriyor. Tahran hükümeti Washington'u çelişkili sinyaller göndermekte ve müzakereleri uzatmakla suçlamış. Bu sefer Tahran Washington'u suçluyor. Pazartesi günü erken saatlerde Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, İran'ın Amerika ile güvensizlikle görüşmeye devam ettiğini söylemiş. Başkan Donald Trump dün akşam iki ülke arasında güçlerin Hürmüz Boğazı yakınlarında tekrar çatışmasına rağmen İran ile geçici bir barış anlaşmasına varma konusunda görüşmelerin iyi sonuçlanacağını söylemişti. Sabah saatlerinde, daha doğrusu gece saatlerinde bir başka haber geldi. Trump Hürmüz Boğazı için anlaşmaya varabiliriz mesajını vermiş efendim. Ne demiş? Burada ilginç ifadeler var. İran'la ateşkes uzatacak ve Hürmüz Boğazı'nı açacak bir anlaşmaya varabileceklerini söylemiş. Donald Trump ABC News'e yaptığı açıklamada İran ile müzakerelerde ufak bir aksaklık olduğunu ancak bu durumun hallettiğini ifade etmiş. Bu durumun İran'ın İsrail'in Lübnan'a saldırılarından hoşnut olmamasından kaynaklandığına dikkat çeken Trump, yaptığı görüşmeler sonucu İsrail ve Hizbullah'ın birbirlerine saldırmayı kabul ettiğini aktarmış. Trump İran ile olası barış anlaşmasının askeri zaferden daha iyi olacağını belirterek Hürmüz Boğazı açılmasına ilişkin mutabakat zaptının gelecek hafta içinde tamamlanacağını ve anlaşmaya varılacağını işaret etmiş. Trump bazı maddelerin dahil edilmesi için henüz İran'la anlaşmaya varmadığının da altını çizmiş. Trump'ın Netanyahu'ya sert tepki gösterdiğini de Amerikan basını ifade etmiş. Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturma süreçlerine de atıf yaparak ben olmasaydım şu an hapiste olurdum değerlendirmesi yaptığını işaret edilen haberde yetkililerden birinin Trump'ın Netanyahu ile "Seni ben kurtarıyorum. Şu an herkes senden nefret ediyor. Herkes bundan dolayı İsrail'den nefret ediyor" şeklinde ifadeler kullandığı bilgisine de yer verilmiş.
4: Birbirlerine düştüler yani.
1: Yok, ayar veriyorlar birbirlerine. Hıt filan yapıyorlar.
4: Düşme yok, ayar.
1: Ne dersin? Nasıl baktın?
6: Ya şöyle, dün akşam da birazcık takip etmeye de çalıştım. Şimdi şöyle olsaydı, böyle olsaydı falan Trump'ın açıklamaları var da, asıl açıklamalar Trump'ın zaten dakikasını tutmuyor. Asıl İran'ın açıklamaları benim için daha önemli. Yani benim için derken, yorum yapmak için, bir fikir almak için daha önemli. Ne dedi? Biz dedi görüşmelerden ve konuşmalardan, masadan çekiliyoruz. Sadece Hürmüz Boğazı değil, Bab-ül Men, yani Süveyş kanalı üzerinde diğer tarafı da kapatmayı gündemimize aldık dedi. Bak, bugüne kadar hiç kurmadığı bir cümle. Kızıldeniz. Yani Hürmüz Boğazı'ndan daha Rusya'yla önemli üzerinde diyebileceğimiz bir yer. Evet. Ve oraya bir böyle bir el altından füzeydi, bombaydı, bilmem neydi, bir şeyler gönderdiği de zaten biliniyor.
1: Güvensiz hale gelebilir ortalıktan.
6: Aynen öyle. Eğer Kızıldeniz'in o boğazını, yani orası neredeyse işte Somali, Sudan'ın bir kenarı, öbür tarafta Yemen, ucu nereye gidiyor? Süveyş kanalına gidiyor. Dünya ticaretinin %30, %40'ı da tek başına orada.
1: Evet.
6: Asıl gümbürtü orada kopar. Ben orayı da kapattım dediği anda, ya da gelen geçen gemilere birkaç böyle füzeydi, drondu, saldırısı yapıp bir iki gemiyi batırırsa, seyrele sen o zaman gümbüş. Tabii gümbüş. Hem de nasıl? Asıl tehlike bu. Bu açıklamayı yaptıktan sonra Trump o ikinci okuduğun açıklamaları yapmaya başladı. Hemen R'ye taktı. Aslında şöyleydi de, aslında ben olmasam böyleydi. İran'la ABD şu an için hala bir şey içinde değiller. Anlaşma içerisinde değiller. Şey dedi ki ABD tarafı, 20 yıl boyunca nükleer bomba çalışması yapmayacaksın, şunu yapmayacaksın, bunu yapmayacaksın. Şimdi karşı tarafta tabii arabulucular var ya, söyledikleri cümle neymiş biliyor musun? Çok güldüm ben dün öğrendim bunu, çok güldüm. Tamam, yapmayalım da nükleer bomba satın alırsak ne olacak dışarıda?
1: Ne olur?
6: Ayda demişler. Ya biz bunu düşünemedik. ABD heyeti bunu duyuyor. Tamam, üretmeyeceğim söz diyor. Tamam, üretmeyeceğim.
4: Ama satın alacağım.
6: Satın alırım diye giderim. Pakistan'dan alırım, Rusya'dan alırım, Çin'den alırım. Demişler ki ABD'li heyet, ya biz bunu maddeye koymayı unuttuk. Sonra değiştirmişler ikinci madde.
4: Sahip olamayacak gibi bir cümle mi?
6: Üretmeyecek ve satın almayacak diye madde koyuyorlar. Bizde de olur ya, bir kanun maddesi olur da sonra unuttururuz. Eyvah şu işte varmış, hemen bir açık pencere.
1: İran'la Türk gibi düşünmüş.
4: İran ondan sonra şey dese, ya zaten bende vardı, bu mevcutları ne yapacak? Bunlar da dursun bari.
6: Maksat aslında süreci de uzatmak. Şu süreç kimin işine yarıyor derse İran'ın işine yarıyor.
1: Elinde petrol olan herkesin işine yarıyor.
6: Aynen öyle.
1: Kafadan bu. Yani milyar dolarlık bir ticarette şu anki fiyatla düşmüş haliyle bile normal olması gereken fiyatın %50 üzerinde ürün satıyorsun.
6: Şimdi maddelerden biri de neydi? En önemli işte Hürmüz, nükleer ve üçüncü en önemli vesayet, işte vekalet, özür dilerim, vekalet savaşlar içerisinde sen İran dışındaki desteklediğin, özellikle Hizbullah ve Husileri desteklemeyeceksin diyordu. Irak'ta, Suriye'de, işte Lübnan'da, şurada burada. Dün yaptığı açıklama ne demek? Ben Kızıldeniz'de kapatırım demek ne demek? Ben destekliyorum, sen kimsin demek.
1: Ula benim
6: desteklemeye
1: gücüm.
6: De devam ediyorum demek.
1: Zaten Amerika'nın da durdurmaya, Amerika'nın da durdurmaya çalıştığı hem kendi güvenli alanını hem de ticaret akışını tutmak, bunun içinde çabası, mücadelesi devam ediyor.
6: Son cümle düşünsene. Hürmüz Boğazı'yla birlikte Kızıldeniz'in, yani Süveyş Kanalı'nın kapandığını düşünsene. Dünya ticaretin %45-50'sine tekamül ediyor ya.
4: Ya ne oldu? 15-20 günde Trump buraları dümdüz ediyordu.
6: Yok, onu öyle gitmiş. Olmayacağını da anladı. Yani. Vietnam'dan daha beter olacağını da anladılar.
4: Karasal savaş, sen bir ara hep söylüyordun her gün.
1: Bu kadar diyordun, asker yığdı.
4: Bu kadar asker yığdı, girdi girecek falan, işte bu iş olacak. Bak o da hikaye oldu.
6: Belli olmaz. Boşuna
1: onun operasyonunu şöyle yapıyor. Amerika algı yönetimiyle savaş yönetimini birbiriyle çok fazla karıştırıyor. Bunu daha önceki dönemlerde de yaptı. Kaybettiği yeri kazandık olarak gösterebilen, biz aslında çok başarılıyız ve büyüğüz gösterebilen, asker sevk etmediği yere asker sevk ettik, sevk ettiği yere sevk etmedik diyebilecek kadar da kendi rahatı içerisinde olan bir alan var. Halil o zaman söylediğinde de aynısını söylemiştim. Yani bu sadece bir askeri operasyon olmanın ötesinde bir intihar operasyonu olur. Çünkü düşünsene sene hikaye, yani 100 bin tane askerle İran'a giriyor. 3 günün sonrasında, 5 günün ya da bir haftanın sonrasında 3 bin askerini kaybetmiş. Amerika kamuoyunda Trump'ın ya da başka birinin kalma ya da durma şansı yok. Şimdi vekalet savaşları dediğimiz hikaye oradan başlıyor. Yani şimdi Hizbullahçı ölmüş, öbürü ölmüş, öbürü gitmiş. Çok da umurunda değil adamın. Yani tohumuna para mı verdim, benden ne alakası var diyor. Ama kendi askeri resmi olarak cephede olup da bu hareketliliği gerçekleştirecek olursa, özellikle bu savaşı da çıkaranın Amerika olduğunu hesap edecek olursanız bunun altından kalkması da zor bir iş. Anlaşma yöntemi değerlendiriyor ama Halil'in söylediği noktada önemli bir kısım var. Anlaşmak yerine anlaşmamak da iki tarafında belli bir süre itibariyle işine geliyor. Tehditler ve riskler, yani şöyle düşün. İkimiz kavga ediyoruz ama ikimizin cebindeki para artıyor, dışarıdakilerinki azalıyor. Kavga ediyoruz abi biz, bak ya gelin ya gelmeyin, karışın karışmayın filan diyoruz.
4: Dövüşe dönecek bu iş o zaman.
1: Öyle. Onun içinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşandığı gibi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bir tarafı Avrupa, bir tarafı Amerika, bir tarafı Rusya'ydı işin. Ukrayna hatta işin içerisinde yok gibiydi nereden bakarsan bak. Rusya da parasını kazandı, Amerika da parasını kazandı. Rusya'yı Rusya üzerinden Avrupa'yı istediği köşeye sıkıştırdı. Ben siz olmazsanız güvenliğiniz benden geçer, bak ben olmazsam görürsünüz gününüzü dedi. Şu an Avrupa Birliği de müthiş derecede enerji kriziyle, enerji yokluğuyla, enerji fiyatlarının yüksekliğiyle mücadele etmek zorunda kalıyor. Kim kazandı? Rusya da kazandı, Amerika da kazandı. Ama sorarsan Avrupa ve Amerika Rusya'daki ürünlerini ve markalarını çıkartıyordu. Yani çıkartmıştı da hatta. Ne kadar güzel sterilizasyon. Bizden de çıksalar ya. Şöyle bir gidiyoruz biz deseler mesela. Düşünsene.
6: Bizimkiler zorla açar ya.
1: Değil mi? Yan sanayisini açarlar, yine açarlar. Aynen. Bizim o yabancı sevdamız başka bir noktada. Efendim dün Erdoğan kabine toplantısı açıklamalarda yaptı. Sen yayına gelmeden önce Ali'cim, Ahmet Bey canlı yayında kendisi aktarmıştı. Ne konuştuk diye bakıyoruz. Hiçbir şey konuşmadık Bakanlar Kurulu sonrasında. Bir şey yok.
6: Evet.
1: Yani ne oldu? Efendim şu kadar altyapı yaptık, şu kadar işte İstanbul Havalimanı'nda bayram döneminde bir günde 1730 uçak trafiğiyle rekor kırdık. Hızlı tren hatlarında 322 bin yolcu taşıdık. Böyleyiz, şöyleyiz, şöyle de güzeliz dedi. İstanbul Havaalanı'ndan bahsetti. Ulaştırma projelerinden bahsetti ama onun dışında herhangi bir veri çıkmadı. Ama sorarsan Bakanlar Kurulu yaptık biz.
6: Öyle.
1: Rutin diyorsun artık, mutat. Ulusa sesleniş.
6: Sürekli
1: yapıyor. Onu yapacak zaten toplantıyı da. Sonrasındaki açıklamada bir aksiyon bekliyorsun ister istemez. Mesela ne aksiyonu bekliyorsun? Kardeşim Kurban Bayramı geçti ve bizim elimizde şu var. Ekonomik olarak sıkıntımız var ama burada da şu var gibi bir açıklama bekliyorsun. Yani canımız nereden yanıyorsa oradan bir rahatlama bekliyoruz ister
4: istemez. İcraatın içinden programı gibi oldu yani açıklamaların hepsi.
1: Değil mi?
4: Vatandaşın beklediği, hani alıştık ya kabine sonrası işte müjdeli haberler, ülkenin ekonomik durumunu kararlar, ya da diğer durumunu açıklayacak kararlar bekleniyor.
1: Evet.
4: Bekliyoruz. Yok.
1: Cumhuriyet Halk Partisi mutlak buttan kararı sonrası başlayan tartışmalarla ilgili de konuşmuş Sayın Tayyip Erdoğan. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşınan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz. Olmadık olmayacağız. Kavgaya ve polemiğe ayıracak vaktimiz yok demiş. Ayrıca Erdoğan hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, halkımızın halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine de müsaade etmeyeceğiz demiş. Tartışmaların kendilerini ilgilendirmediğini belirten Erdoğan, teröristli Türkiye sürecinin her türlü polemikten uzak bir şekilde ele alınması gerektiğini söylemiş. Diplomaside güçlü bir Türkiye var demiş. Coğrafyamızda ve sınırlarda her sataşana cevap vermek gibi bir lükse de sahip değiliz iktidar ve muhalefet anlamında söylemiş. Ana muhalefetin içindeki tartışmalar bizi ilgilendirmiyor. Çözüm çabalarına katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir demiş ve böyle bir etliye sütlüye dokunmadan ince mesajlar vererek işin içerisinden çıkmış. Şimdi ülke gündeminde birkaç konu var. Dün Kürşat'ta yaptığımız yayında da benzerini konuştuk. Şu an Ankara bir taraftan masaya şunu yatırmış durumda. Bu Kasım'da baskın seçim yapar mıyız? Kasım yetişmezse Mart'a Nisan'a seçim atmosferine girer miyiz? Çünkü 2027'de öne alınmış bir seçimden ideal tarih olarak da Ekim-Kasım'dan bahsediliyordu. Süreç olarak da öne alınmış olması için, erken seçim olması için 6 aydan önce olması gerekiyor. Yani seçime 6 ay süreden daha az kalması gerekiyor. Ekim-Kasım bunun için ideal süreymiş gibi görünüyor. Şimdi muhalefet hali hazırda bu durumdayken dün akşam giderken denk geldi. Ömer abiyle yayında da hemen hemen benzerini konuşmuşlar. Muhalefet bu kadar kündeye yakın hale gelmişken acaba biz de bu sırada baskın seçimi yapıp şu seçimi de aradan çıkartabilir miyiz? İhtimal bir. İhtimal iki, yerel seçimle alakalı tartışmalar var. Yerel seçimlerle alakalı da tartışmanın sebebi şu, birçok yerde seçilmiş belediye başkanı koltuğunda oturmuyor. Oturanlar partilerini değiştirdi. Anayasal bir değişiklik yapıp CHP'nin de içinde bulunduğu, madem seçim istiyorsunuz hadi beraber yerel ve genel seçimi beraber bir anayasa değişikliğiyle beraber yapalım, hepsi beraber tek batında çıksın, ne olacaksa olsun kıvamına gelir miyiz? Halihazırda muhalefet bu kadar dağılmışken bu da önemli bir alternatif olarak masada duruyor.
4: Bildiğin referanduma dönmesi lazım o zaman.
1: Neyin referandumu?
4: Yani eğer yerel seçim falan dalıyorsan, yani vatandaş her şeye vatandaş oyuyla karar verecekse referandum gibi bir şey olur o zaman diyorum.
1: Yani seçim olmuş oldu işte, hem vekili hem cumhurbaşkanını hem yereli yeniden seçeceğiz. Referandumda anayasa değişiklikleriyle alakalı ya da bir bazı şeylere karar vermeyle alakalı referandum yapıyoruz ama bu da aslında bir karar mekanizması olacak. Ülkeyi bu saatten sonra kim yönetsin? Biz mi yönetelim, dağılmış CHP mi yönetsin?
4: Kim yönetsin, ülkeyi yönetsin, bütün yöneticileri kim yönetsin?
1: Aynen.
4: gibi şey olacak. Aslında seçim tarihlerini de bir araya alsalar da, hani bu seçimle ilgili de ülkenin...
1: Tek seferde bitirsek
4: keşke.
6: Yok, tek sefer olmaz. Arada bir sene olsun en az.
4: Tabii reklamda yani seçim... şey, para kazanacak bir şey.
1: ya seçimin algısı şöyle. Ülke seçime hazır mı ya, bir kez daha bakalım. Ülke seçime ne kadar hazır bir kez daha bakalım. Bilmiyorum ben mi yani son 15 gündür 20 gündür özellikle Mayıs ayı itibariyle moralmen de, piyasa morali itibariyle de bize dönüşler ya da konuştuğumuz süreçler itibariyle de bir şeyler düzgün gitmiyor. Biz bunu bağıra çağıra görüyoruz ve anlatıyoruz ama bu dönemde seçimi yaparsak ne olur? Mesela bundan 3 ay sonrasında ekonomi daha güzel olacaksa seçim için uygun atmosfer ya olabilir aslında filan dersin. Hani çünkü hükümet seçime götürmüş olacak işi. Hükümetin de bir sonraki seçim için elinin rahat olması lazım. Şartlar bu kadar sert ve derinken işte bayram öncesinde tak diye açıklama yaptık. Bankalara kredi musluklarını birazcık daha kapatın açıklamasını yaptık. Oradan kastık, buradan kastık. Bu çok seçim ekonomisi gibi durmuyor. Seçim ekonomisi böyle olmamalı bildiğimiz kadarıyla. Ha de ki, seçim ekonomisini uygulayabilecek şeyimiz var mı? Gücümüz var mı? Ekonomik anlamda gücümüz var mı? Burası tartışılır bir konu ama şu an hükümetin yaptığı çalışmalar çok seçim ekonomisi için bir orta açar, bir pozisyon açar modunda ya da pozisyonunda değil gibi görünüyor. Ama muhalefetin içinde bulunduğu durumu da hesaba katacak olursan, oradaki belirsizliği hesaba katacak olursan İşte yargı süreci var, itiraz süreci var, itiraz sürecinin sonuçlanması var. Mahkeme çok hızlı karar veriyorum dese herhalde birkaç ayda karar verir Yargıtay tarafından. Bu karar verdi, Yargıtay yanlışlıkla, ya bu karar yanlış oldu derse ne yapacağız?
6: Sil başa.
1: Özgür Özel yeniden gelsin, bu sefer Kılıçdaroğlu mu çıkartacağız partiden?
6: İhtimal mi ihtimal?
4: Tomalarla onu gönderecekler bu sefer.
1: Değil mi? Toma taşıma aracı. Öyle devam edecek. Vallahi zor yani o kısmın çokması bence birazcık bu anlamda zor gibi görünüyor ama önümüzdeki Kasım'a, Aralık'a, Ocak'a kadar belki de süreçte bir saçmalık ortaya çıkartacak gibi. Bu arada CHP'li milletvekilleri de konuyla alakalı kurultay çağrısında bulunmuş. 12 Temmuz'da yapalım kurultayı demiş. Grup Başkanı Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 111 milletvekilinden kurultay çağrısı gelmiş ve tarih verilmiş. Kılıçdaroğlu'nun Ankara Bölge İdare Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin yani istinafın mutlak mutlak kararıyla birlikte genel başkanlığa dönmesinden sonra gözler CHP'de atılacak adımlara çevrildi. Özgür Özel kurultay için delegelerden yeterli imzayı topladı. Ayrıca 111 CHP milletvekilinin de yayımladıkları ortak bildiriyle olağanüstü kurultayın 12 Temmuz pazar günü yapılması çağrısında bulunmuş. Meclisteki grup toplantısı içinse gözler meclis başkanlığının tavrındaydı. Duman Kurtulmuş bu bizim vazifemiz değil. CHP'nin meseleleri kendi içinde çözmeli demiş ve Kılıçdaroğlu da kendi A takımı üzerinde şu an itibariyle çalışıyor bilgisi gelmiş. 111 milletvekili ortak bir açıklama yapıyor. Açıklamada yaşanan krizin ülkemize ve partimize daha fazla zarar vermemesi adına olağanüstü kurultayımızın en kısa sürede toplanması gerekmektedir demiş. 25 Temmuz 2026 tarihine kadar bir kurultay yapılmaması halinde partinin seçimlere girmeme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtilen açıklamada CHP iradesini yeniden tartışmasız bir şekilde tecelli etmesi amacıyla olağanüstü kurultayın 12 Temmuz 2026 pazar günü toplanması çağrısında bulunuyoruz demiş. 138 milletvekilinden 27'sinin bildirdiği imzası yok. Bunlardan 17'sinin bildiriye imzayı atmak istemediği, onun ise tarafsız kalma amacıyla ortak bildiride yer almadığı öğrenilmiş. Bildiride Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç gibi isimlerin imza vermesi de dikkat çekmiş. Yani ona yakın isimler de var. Bu 111 kişinin içerisinden totali 111 değil gibi görünüyor. Nasıl çıkar sonuç?
6: Çok zor.
1: Temmuz. Bu arada özellikle listeye bakıyorum. Aşkın Genç de o Kayseri CHP milletvekili şeyin içerisinde.
6: 111
1: imzanın içerisinde. Evet.
6: Yani Ekim-Kasım gibi bir seçim olma ihtimali ben çok zor görüyorum. İhtimal mi? Evet ihtimal. Ama %10'u geçmeyecek bir ihtimal. Çok büyük bir ihtimalle biz yine 2027 Ekim ya da Kasım'da seçimi görürüz. Önümüzde 1,5 yıla yakın bir zaman var gibi görünüyor. Şimdi CHP'nin delege sayısı 1368 toplam. Ama bunun içerisinde görevden alınanlar, hapiste olanlar, görevden uzaklaştırılanlar var, ihraç edilenler var, başka partiye geçenler var. Kalan delege sayısı 1088. Yani 280 tane delege şu an yok. Oy kullanamıyor. Kanunen kullanamayacak durumda. Tekrar bu delege yapısını da mutlaka Sayın Kemal Kılıçdaroğlu illaki değiştirmek isteyecektir. Çünkü o mevcuttaki şu an kalan 1088
1: şu anki delegeyle Kemal Kılıçdaroğlu çıkmaz sandıktan.
6: Çıkmaz. Sandıktan çıkmaz. Mutlaka o seçimde oy kullanacak delege yapısını değiştirmek isteyecektir.
4: Zaten muhalefetin görsel tamamını bu 1080 kişi mi belirliyor? Nasıl? Muhalefeti bu 1080 kişi mi karar veriyor?
6: CHP'nin delegeleri bunlar.
4: Tamam. Onlar muhalefette değil mi?
6: Muhalefet.
4: Yani ana muhalefeti belirleyecek kişi 1080 kişi.
6: Evet, 1088 kişi.
4: Şu an 1088 kalan kişi onları belirleyecek.
6: 368 kişiden kalan 1088 kişi illa ki şimdi tekrar. Ya
1: bunu bilmeyenler için şöyle aklındaki ne olur unutma, not al cümleni. Bu şöyle gerçekleşiyor. Sen burada delege yapısını seçerken şöyle yapıyorsun. Mahalle delegelerini seçiyorsun. Mahalle delegeleri il yönetimini seçiyor. İl yönetimini seçerken ilçe ve il yönetimleri seçiliyor. İl yönetimi seçilirken sana bir de seçmen için delege listesi çıkartılıyor. Bu delege listesinde işte doğal üyeler var, doğal olmayan üyeler var. Parti normalde taban teşkilatı bu delegeleri seçiyor. Misal veriyorum 1000 küsur kişi içerisinden misalim veriyorum rakamları bilmediğim için 30 tanesi Kayseri'den gidiyor, 20 tanesi Kayseri'den gidiyor, 50 tanesi atıyorum Konya'dan gidiyor vesaireden gidiyor. Bu delegelerde seçim zamanı, kurultay zamanı Ankara'ya gidiyor. Normalde aslında mevzuatımız bunun için çok güzel bir mevzuat. Yani tabandan üyenin seçimiyle delegeyi oluşturuyorsun. Parti üye olmayan senin delegene müdahale edemiyor. Üyeler delegeleri seçiyor. Daha doğrusu hem ilçe yönetimini hem il yönetimini seçiyor. İl yönetimin kongresinde delegeler ortaya çıkıyor. Delegelerde genel merkezde genel başkan başkanı ya da genel başkan tutumunu tercih ediyor. Ama burada bizim siyasi hikayemiz de aynı Kayseri Spor'un yönetimi gibi. Yönetim kurulunda delegasyonda kim var? Yazdık birilerini. Onlar kimin adamı? Benim adamım, senin adamın. Buraya yönel, buraya yönel deyip de yola devam ediyor.
4: Halil, devam merak ediyorum şimdi. Ben şimdi gitsem herhangi bir siyasi partiye üye olsam delege olmak için ne yapmam gerekiyor?
6: Seni seçmeleri gerekiyor.

0: Aynen öyle.
1: Partiye seçimleri... üye olmanın ne anlamı var? Delege olup da söz hakkında yoksa partiye niye üye oluyor ki insanlar? İşte
2: delegeyi de seçiyorsun. Ya düşünsene o zaman 5 milyon tane insan var. 5 milyon kişi delegasyon mu kursun? Bu temsil yeteneği. Yani üyesi kaç taneyse üye sayısına göre yönetimini seçiyor, delegesini seçiyor, delegeleri belirliyor, ilçe yönetimini belirliyor. O da genel merkez tabanını belirliyor. Aslında iş demokratik. Yani çoğunluğun içerisinde birileri aday oluyor ve sen de seçiyorsun. Orada senin en temel ya da en alt kademe diyelim işin parti üyeliği. Parti üyeliğiyle sen delegeni ya da oyunu, oy hakkını burada kullanıyorsun. Sen mesela partinin içindesin, ben değilim, misal veriyorum. Senin delegede söz hakkın var ama benim yok. Bu da bir başlangıç yani. Aslında iş demokratik şeylere göre, yapıya göre. Buyurun Elif Beyciğim. Unuttum
0: evet, adını seni. Son derece demokratik ama
2: uygulaması öyle değil.
0: Uygulama tabii, öyle tabii. Değil. Yani olağan ya da olağanüstü genel kurullarda oy kullanacak olan delege yapısını genel başkan değiştirirse muhalefeti genel başkanla seçtirmeyebiliyor. Ya da tam tersi muhalefet işte diyor ya işte rüşvet verildi, yok pavyonunda oldu, yok işte şöyle oldu böyle oldu deyip satın alma olmazsa
1: kim o pavyona
0: kendini seçecek. Kendini seçecek delegeleri kendi oluşturuyor. Sonra diyor ki gel bana oy ver. Türkçesi bu değil mi? Uygulamada bu.
2: Tabii, tabii, tabii.
0: Şimdi bak mesela başka bir soruşturma daha açıldı. Dün haberiniz oldu mu bilmiyorum. Bu delegelerin hesap hareketleri, para hareketleri.
2: Sosyal medya hareketlerine kadar mahkeme inceleme yanlış.
0: Belediyelerden delegelere para gitti mi gitmedi mi? Vekillere nereden para geldi? Bu vekiller nereleri dağıttı? Masak raporları istendi. Bu işin altından başka şeyler de çıkabilir. Ha şimdi seçim Ekim-Kasım'da olur mu? Kongre olur mu diyorsan çok büyük bir ihtimalle olmaz. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun bu delege yapısını değiştirmesi akşamdan sabaha olacak bir şey değil. Minimum 6 aylık bir süreç.
1: Meşhur bir laf var ya. Fakir niye fakirdir? Çalmasını bilmediği için fakirdir diye. Parti niye bu durumdadır? Beceremediği için bu durumdadır.
0: Belki bir bakış açısı. O yüzden hani CHP'nin kongresi bence en erken yapılacağı tarih Kasım Aralık'tır yani. En erken tarih.
1: Hayır, Kılıçdaroğlu açısından öyle. Ama
0: Kılıçdaroğlu açısından.
1: Şimdi en erken yapılacağı tarih deyince böyle bir kesinlik yok. Ama Kılıçdaroğlu kazanmak istiyorsa ve kendi yapısını oluşturmak istiyorsa en erken tarih bu tarih. Daha öncesinde değiştiremez.
2: Ama burada şöyle bir hadise de var. Kurultaya çağırmak için belli bir yeter sayıyla başvuru yaparsan. Şimdi mesela...
1: Baskın iç sen, delege
2: sen,
1: yapısı.
2: Sen seçim kararını normalde aldırabiliyorsun. Tabi burada kanuni boşluklar vardır. CHP Genel Merkezi bunu kabul etmiştir. Olağanüstü durum demiştir dememiştir. Ama normal şartlar altında mesela kooperatif var. Şeyler mantık aynı işliyor ya zaten. Kooperatif var. Belli bir üye sayısıyla, yeterli üye sayısıyla biz genel kurulu istiyoruz dediğinde genel kurula gitmek zorunda. Bir şekilde gitmek zorunda.
1: Özgür Özel tarafta bunu değerlendiriyor o zaman.
0: Partiler kanunda aslında söylediğiniz gibi çok da olmuyor. Yani orada 111 değil, 511 tane vekil imza toplasa, 5000 tane delege desen, hepsi imza verse yine kongre yapılamayabiliyor. Dün bununla alakalı bir hukuki durum nedir? Yani
2: oradaki boşluk var.
0: Zorlar mı diye bir fırsatım oldu. Şöyle
1: yapmıyorum
0: bir
1: der.
0: Haber başlığı da aslında tam da birisi de benim düşündüğüm gibi düşünmüş. Haberin başlığı onu bulursam siz konuşurken bakayım bir tane çok güzel bir başlık atmış. Diyor ki her yol Kılıçdaroğlu'na çıkıyor diyor. Yani imza toplanmasının karşısında Kılıçdaroğlu'nun başka yetkileri var. Delege yapısında yapısıyla alakalı başka bir itiraz süreci var. Her bir itiraz süreci yani Kılıçdaroğlu'nun vereceği bir karar yani kongrenin yapılmaması adına imzaların karşısında her bir karar diyor minimum 2 aylık 3 aylık süreçler.
1: Kendini yıpratmaz yani, mı peki bu?
0: İsterse 1 yıla kadar da uzatabiliyor. Kanunen de genel başkanın da böyle bir yetkisi de var. Diyor ki işte delege ben bunların diyor gerçekten delege olup olmadığının araştırılmasını istiyorum dediği anda bitiyor. Sen imza topluyorsun, imzayı sümen altına atabiliyor, 3 ay bekletebiliyor. Ben peki, karar verdim diyemiyor.
1: Böyle bir şey yaptığında şimdi bu kadar şeffaf derken yani sosyal medyanın ya da birçok şeyin gizli kalmadığı ortamda bunları yaptığı zaman kendi yapısını oluşturmak için kendi CHP'nin büyük bir kitlesine karşı bir hainlik içerisinde olmuş olmaz mı? Yani onlardan bir tepki almaz mı?
0: Bu onu düşünmüyor bence Kılıçdaroğlu. Düşündüğü tek şey delege yapsın.
1: Düşünse diye. Zaten arada bir iki seçim kazanırdı zaten böyle şeylere.
0: Yani 15-16 tane seçim kaybetmiş. Kaç yıl? 2011'den 2023'e kadar değil mi? Yok 2010-2023. Evet. 13 yıla yakın bir genel başkanlığı var. Bu 13 yılın içinde yereli, ulusalı, referandumu, cumhurbaşkanlığı seçimleri falan derken 16 ya da 17 tane seçime girdi.

0: Genel başkan olarak Kılıçdaroğlu ve tamamını kaybetti.
1: İşte diyorum ya, bu hesaplar yaparsa bir iki tane kazanırdı.
2: Yani, dün de kısmen konuştuk. Şey soruyoruz, malzemeyi soruyoruz. Kılıçdaroğlu diyor ki özür dilerim diyor, ben yanılmışım diyor. FETÖ'nün nasıl? FETÖ. Ne? FETÖ. Yahu kardeşim, bir seçim öncesine kadar 15 Temmuz'da koltuk kenarındaki fotoğrafından darbe girişimindeki tutumuna ve tüm süreçlerle alakalı ve hatta altılı masada masanın altında kimler kimler var derken de FETÖ'cülükle suçlanılan şahıs ya da onlara destek veren, aleni olarak karşısında durmadı denilen şahıs Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Şimdi dönüyorsun diyor ki işte FETÖ emari, Allah Allah. Ya neredeydiniz efendim bugüne kadar?
1: O, yani, bu biraz geriden takip ediyor.
2: 2023'te kaybettiğiniz kurultay öncesine kadar hiç bunların isimleri ve anları olmuyordu. Ha, şimdi mantık şöyle, çok büyük bir tehlike atlatmışız. Dün Halil'le de konuştuk yürürken, dün Kürşat da aynısını söylüyor. Cumhur İttifakı aynı düşünüyor demek ki dedim. Dün Kürşat da söyledim, hatta arkandan da atıyorduk belki. Sen de Halil dinlemiyordur bu saatlerim, dinliyorum diye de mesaj atmış. O da dinliyormuş aynı anda. Yani hakikaten mantık şöyle, biz büyük tehlike atlattık. Niye? Kılıçdaroğlu olsaydı, büyük tehlike atlattıysak Kılıçdaroğlu yeniden olsun diye oluşturuyoruz. Hadi Özgür Özel olsaydı diyorsanız Kılıçdaroğlu'yla panzehiri yapıyoruz. Hangisinin noktasındayız? Ya yani mesela seçim döneminde Cumhur İttifakı üzerinde söylüyorum bunu. Bunlar zillet ittifakı, masanın altında dem var. Bunlar işte şeyle anlaşacak, PKK ile anlaşacak, ülkeyi bölecekler diyen de bizdik. Ve o zaman da o masanın başında Kılıçdaroğlu vardı, oyun kuran. Şimdi baktığımızda ise hiçbir şey olmamış gibi efendim, işte partinin içerisinde FETÖ. Dün de aynısını söyledim. CHP'nin kendi içerisindeki problemi olmanın bir adım ötesinde CHP'nin muhalefet yapabilme kabiliyetini de elinden almıştır bu süreç. Çünkü kendi iç kavgasına dönüşmüştür. Kendi içinde kavga eden dışarıyla mücadele edemez. Bu işin adı da, tarzı da bu. Bunun için kaybedilmiş bir siyasi alan yaşıyoruz. Yani sonucu olmayacak kadar bir alan. Dediğin gibi biri hadi bakalım o zaman kurultaya gidelim diyecek. Kılıçdaroğlu yer mi? Yemez. Yani çünkü delege yapısı sana ait şu an itibariyle. 1000 delegenin nereden baksan 900'ü 800'ü seninle alakalı ya da sana onay verecek kitleler. Bu delege yapısıyla sen yeniden seçime gidiyorum dersen o seçimi kaybedeceğin aşikar. O zaman mutlak butların da bir anlamı kalmıyor. Derdimiz olmuş olsaydı zaten Kemal Kılıçdaroğlu şöyle derdi. Kanuni olarak burada olmam gerekiyorsa da genel başkan Özgür Özel'dir. Hızla kongreye gidilecek ve Özgür Özel bizim de desteğimiz yeniden genel başkan seçilecektir derdi. İşin adını kapatır giderdi. Öyle demedi. Birbirleriyle mahkeme öncesindeki dönemde bile konuşmadılar. Yüz yüze gelmediler. Birbirlerine yani ateş ediyorlar birbirlerine tabiri caizse. Ondan sonra diyoruz ki efendim buradan şey çıkarma. Halil'in dediğine katılıyorum. Bu süreç bu yıl sonuna kadar ancak biter en erken ihtimalle. Ama yıl sonu civarında hadi bakalım bir baskın seçime doğru gidiyoruz. Seçim kararı aldık denilecek olursa o zaman başka bir muammadan bahsedebiliriz. Türkiye için başka bir siyasi tablodan bahsedebiliriz. O zaman mesela Kayseri üzerinde düşünsene bir tanesi şey olsun, Ekim Partisi olsun, hani o zaman konuşuldu iptal oldu o işlem, bir tanesi CHP olsun, sol cenahta iki parti var. Şimdi bir tanesi bir milletvekili, bir tanesi iki milletvekili çıkarım derken ikisi totalde baraj sınırında kalacaklar da olabilir. Sıfır milletvekili çekebilir. Sıfır. Hiçbir şey alamadık. Yani meclisteki aritmetik yoğunluk vesaire hepsi başka bir noktaya doğru gelebilir. Bir de işin içerisinde böyle bir tehlike varsa Bülent demiş ki artık şey yapın demiş. Konuyu değiştirin demiş.
1: Sıkıldı.
2: Ya, tabii. Ama herkes bak çok güzel harika. Yani herkes canı nereden yanıyorsa orada. Ne diyor? Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, Koca Sinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan asfaltların, yolların durumu mesela. Fuzuli Caddesi, Farabi Caddesi, Erkilit Bulvarı, Bekir Yıldız Bulvarı devam. Kartal Kavşağı yapılıyor diye diğer yolları unutan bir belediye mevcut demiş. Kendi yorumu tabii ki. Şehir merkezindeki kaldırım taşlarını değiştiriyorlar yine. Taşların hepsi oynuyor. 2 yıl önce yaptıkları seramikleri değiştiriyorlar. Bunları konuşun biraz sıklamış.
1: Bu da şehrin içerisinde bir gündem.
2: Aynen öyle. Yollarla alakalı sıkıntı şöyle, birilerini savunmak adına bunu söylemiyorum ama kışın ortasında, yağmurun ve yaşın ortasında yol ve tadilat yapamıyorsun. Yolunda yapılacak mevsim var. Kış sert geçti ve yolların durumu gerçekten berbat durumda. Ufak yamalıklarla atlatılabilecek yerlerde problem yok. Ama büyük tadilatlar isteyen yerler var. Hava şartları müsaade ederse muhtemelen itibariyle bir çalışma programı içerisine alınmıştır diye tahmin ediyorum. Ama karar kıldığımız ve özellikle söyleyeceğimiz nokta şu var. meydan civarındaki kaldırım taşlarıyla alakalı ciddi bir düzenlemeye ihtiyaç var. Ve gecikilmiş bir düzenleme. Giderken ayağınızı takılıp düşüp düşmemeniz çok an meselesi ve şehrin vitrini, şehrin misafir odası demiş olduğumuz alan, meydandaki çadırlar dahil olmak üzere, hatta bir adım ötesi Filistin çadırı da dahil olmak üzere meydanda hem yeni bir düzenlemeye, hem kaldırım taşı düzenlemesine, hem de estetik görüntüsünün düzelmesine ihtiyacımız var. Böyle bir
1: derdiniz. Bizim tek ihtiyacımız bastığımızda paçamızın arasına su sıçratmayacak taş sistemi.
2: Evet.
1: Bizim başka bir şeye ihtiyacımız yok. Kazancıların girişine kadar taşlara bastığımızda, o bir de yağmur mevsimi malum yani, altları hep üstten kuru görüyorsun. Bastığın zaman o arasında, iki taşın arasından paçandan çorabına sıçrayacak su. Ülkenin, şehrin en büyük sorunu bu bence. Meydanın.
2: Ya şu an itibariyle böyle, bu daha önce bazı arkadaşlar da gündeme getirdi. Harekette edilmedi. Çok yüksek maliyetli bir iş değil ama zahmetli bir iş yani. Meydanı 3-5 gün belki de kilitleyebilecek bir iş. Ama özellikle yağmur yaş gözümüzü açarsa, programa alındı mı bilmiyorum gerçekten. Ama bu kısmı hızla çözmek gerekiyor gibi. Yollardaki o bahsetmiş olduğumuz çukurlar içinde mevsimini beklemek gerekecek. Daha önce de bildirmiştim. Dün yine konuştuk hatta aynısını. Mesela şehrin bir üst geçit problemi var. Üst geçitlerle alakalı bir yıla yaklaştı neredeyse meclisten çıkan kararda, işte 20 tane üst geçit yaptıracağız reklam karşılığında, yap işlet devret modeliyle, işte şey yapsın birisi. O zaman da söylemiştim, şimdi de söylüyorum. Şimdi Kayseri Spor'la adı anılan Mehmet Saçmacı'nın ismi var, işte tramvayları da aldı, onu da aldı, bu da ona özel. Açık söylüyorum, başka birisi alacaksa da alsın, ya da almayacaksa, bu iş reklam karşılığı olmuyorsa da birileri elini cebine atsın, belediye elini cebine atsın. Ama bizim üst geçide ihtiyacımız var. Şu an şehirde işte arabamın lastiği mi patladı ya da yolda çukur mu var derdinden daha çok yaya güvenliğiyle alakalı, ölümlü kazalarla alakalı riskli olan bölgelerimiz var. Şimdi Kartal Kavşağı yapılıyor. Kartal Kavşağı açılıyor dediği gün itibariyle, söylediğin gün itibariyle, o üst geçidi oraya koymadıysan Kartal Kavşağı bence çöp.
0: Bence de.
2: Şimdi yani, o öğrenci nasıl geçecek karşıya, millet bahçesine?
0: Yani öğrenci var.
2: Tabii tabii canım, okul var
0: orada.
2: Aynen öyle.
1: Dün bahsetmiştim, bir vatandaş telefon açtı. Bu Yeşilyurt Kavşağı'na ışık takılmış. Dedi ki buradaki trafik, dedi, ben size çekeceğim göndereceğim dedi, bunu bir yayınlayın dedi. Yani hangi akla hizmeten, Yeşilyurt Kavşağı'nda daha önce ışık yoktu. İlerideki o polis noktasına kadar dedi müthiş bir şekilde Yeşilyurt trafik.
2: Yeşilyurt nereydi ben?
0: Kaykop'tan sonra.
1: Okay, Kaykop'tan tamam. Sonra. Ben dedim orada mesela riskli, daha önce birkaç defa kazasını paylaştığımız, bizim de tehlike gördüğümüz Bağpınar çıkışı orası mı dedim. Yok dedi, ondan bir önceki dedi yani.
0: O polis noktası, o Kuzey Çevre Yolu'nun bağlantıyla birlikte Bünyan Yolu'na bağlanan yolda bir kilometre sonraki küçük bir, orada bir göbek var. Sağ tarafa
2: İhtiyaç
0: doğru.
2: Vardı?
0: Ya ihtiyaç yoktu bence. O da bir ay, iki ay falan oldu. Biliyorum oradaki ışığı. Hı-hı. Sağ taraf Yeşilyurt'un içine giriyor. Sol tarafa döndüğünüz zaman orada şeyler var. Besit çiftlikleri ve tarlalar falan var. Traktörler.
1: Yeni bir ışık uygulaması yapılmış.
0: Çok geçiyor oradan. Kamyonlar da geçiyor. Oraya bir ışık uygulaması yapıldı. Evet. Orada kontrol.
1: Online gibi de.
0: Yani orada ışık gerekiyor muydu, gerekmiyor muydu derken, yani çok daha bir sorun olacak bir yer değil. Çünkü orasında, orada özellikle yüklü kamyonlar ve traktörler yola çıkamıyor. Karşıdan karşıya geçemiyordu. Hatta ışıktan önce orada kazalar oldu.
2: Yamula'da yapıldığı gibi alttan şöyle karşıya geçiş olmuyor muydu?
0: Yok, orada yok.
2: Yapılamıyor muydu yani? Yapılır.
0: Ya işte o da maliyet. Bir ışığı koymanın maliyeti 5000 lira. Alt tabii geçit canım. Yapmanın maliyeti 5 milyon lira. Tabii. Şimdi belediye hangisini tercih eder?
2: Yapıştır devlet olanı.
1: Evet. Olmaz mı? Vatandaş da diyor zaten buraya bir üst geçit. Dedim dur, şehrin içerisinde üst geçit eksiğimiz çok. Hele bir onları tamamlasınlar. O muhtemelen yayalar için dedi. Yani bir üst geçit yapılsın da ışık olmasın.
0: Bir tane yayalar için üst geçit inşaatı var. Bir tanesi eski Talas Durağı dediğimiz Han Camisi'nden sonra, yani Yoğunburç alt geçidinden işte Kartal'a doğru giderken hemen şeyde Seyit Burhanettin'in önünden yolun karşısındaki hastanelere geçen yerde bir üst geçit çalışması var. Evet, isabetli.
1: Orada ışıklar kalkacak yani.
0: Evet, yani alt inşallah. Geçti,
1: giriş ve çıkışta ışık bitecek.
0: İnşallah kaldırılacak. Orada bir üst geçit çalışması var. Bir üst geçit çalışması da Tepe Durağı dediğimiz Koca Sinan Bulvarı üzerinde Galericiler Sitesi'ne giderken o en tepedeki ışıkların bir altında bir yaya geçidi için bir şey vardı orada. Trafik sadece yayalar için kırmızı ışık vardı. Ben her gün kullandığım için biliyorum. Orası ciddi sorun oluşturuyordu. Araçlar için de ciddi sorun, yayalar için de sorun. Yaya karşıdan karşıya geçemiyor. En yakın geçebileceği yer yukarıda 400-500 metre, aşağıda belki 600-700 metre mesafe. Çünkü çocuklar var, yaşlılar var, bilmem
1: ne. Burası çevre yolu bir de.
0: Orası
1: yani eski çevre yolu diye geçiyor. Kocasından evet, bulvar ama yolu. Bizim bildiğimiz
0: oraya
1: çevre yolu.
0: Oraya lüzumlu muydu, gerekli miydi? Evet, kesinlikle gerekliydi. Çünkü okul bölgesi, orası da okul bölgesi. Oraya da bir inşaat var. Herhalde bir aya falan, bir ay iki aya kadar biter. Ama sadece burayla da bitmiyor. Şehrin birçok noktasında üst geçitlere ihtiyaç var. Yayalar için.
2: Valla işte biraz önceki söylediğim, yolda efendim çukur vardı. Aracın lastiği, evet gerçekten bu ciddi bir problem. Küçük yamalarla çözülebilecek ya da geçiştirilebilecek problemlerden bir tanesi. Ya da çok kalıcı yol yapmamız gereken yerlerde çıkabilir. Ama üst geçitle alakalı yine söylüyorum. Sizin aracınızın lastiği mi? Bir adamın bacağının kırılması mı, arabanın üstünde takla atması mı ya da ölmesi mi diye bakacaksan, ya da işte eski Atatürk Lisesi'nin orası, şimdi ne oldu adı, Atatürk Lisesi diyorduk biz eski ama Sümer Kampüsü'nün orası, bu alanlarda ciddi anlamda yaya ve yaya geçidi problemi var. Şimdi bu kısım trafikte önemli mi? Evet, yaya öncelikli bir trafikten bahsediyorsak bu kısımda bir o kadar öncelikli hale geliyor. Eğer illa bir dertten bahsedeceksek en önemli dertlerimizden bir tanesi bu. Hem bununla alakalı da işte alan firma hepsini almamış olsa da şu ana kadarki süreçte sıkıntı var. Sıkıntının sebebi de şu. İşte Kayseri Spor'da adı geçince şak diye manşeti taşıyorsun. Bu kadar ihale almış, bu kadar bu yapmış, bak görüyor musun filan diye. Ben o zaman da aynısını tavsiye etmiştim. Şimdi de söylüyorum. Üzerinde reklam olmazan da bu köprüler yapılabilir. Tanesinin 50-60 milyon lira civarında para olduğunu düşündüğümüzde 20 tane yaptım. 1 milyar paradan bahsedeceksin şehir için. Bu bütçenin içerisinde yap. Daha sonra istiyorsan üzerine reklam ihalesini yap ama ihtiyacımız var. Yayaların geçici için ihtiyacımız var. Alt geçitlere, üst geçitlere ihtiyacımız olduğu kadar yaya üst geçitlerine ihtiyacımız var. Şu an stüdyoda 3 kişiyiz. Üçümüzün de aracı var. Genel itibariyle araçla seyahat ediyoruz. Ama açık bir şey söyleyeyim. Yayanın hakkı bizim hakkımızdan çok çok daha önemli. Çünkü şehrin çoğunluğu yayadan oluşuyor ve o yolu senin benim kullandığımdan çok çok daha fazlasıyla evet, kullanmak zorunda. Canını yolda bulmasın.
1: Geçen yıllardaki yayınlarda da söyledik ya. Belki hiç uğramadığımız, normal günlük yaşantımıza gitmediğimiz mahallelerde bile bu ihtiyaçlar öncelikli. Tabii. Ve ben hatırlıyorsanız yerel seçim öncesi bir şey demiştim. Yani buralara kim yaya geçidi yapıp insan sağlığını hiç geçmedi mi? Yani benim şahsi olarak kullandığım yer olması önemli değil. Vatandaşın kullandığı, zarar gördüğü, kaza yaşadığı, Erkilet Bulvarı gibi yerlere kim üst geçitleri yapacaksa ben ona oy vereyim dedim ya.
2: Evet.
0: Erkilet bunlardan bir tanesi. Mesela biz travmayı yaparken en büyük hatalardan bir tanesi travma. Bak, yani niye travma yapıldı derdinde değilim. Travma yolun ortasından geçiyor ve sen koskoca o yolun içerisinde travma yolun ortasından geçtiği için durak da yolun ortasında, yayalar yolun ortasında iniyor. Oraya çok tuhaf, anlamsız ışıklandırma sistemi ve birdenbire yola çıkan çocuklar, yaşlılar görüyoruz. Bu memlekette kaç tane tramvaydan inip de yolun ortasında kaç kişi kazadan öldü ya?
1: O Sivas Caddesi'nde meşhurdur Alparslan Durağı biliyorsun.
0: Alparslan, şelale taksinin olduğu.
1: Orası meşhur yani, ne kadar kazası
0: kaç
1: geldi
0: kişi
1: yazık
0: öldü ya. Kaç kişi öldü tramvaydan inip de yolda ölen?
1: Ya da onu görüp koşup yetişmeye çalışarak aynen, yola atlayan insanlar çok fazla oluyor.
0: Bak, Konya'da da var. Biliyorsunuz. Zaten İstanbul'dakilerini zaten biliyorsunuz. Bu işi en güzel yapan yer nere dersen de Ankara. Tramvay, o metro hattı üzerinde yaya güvenliği önceliği anlamında duraklar ve yayaların duraktan çıktıktan sonra kaldırımda gitmesi anlamında en güzel yerde Ankara. Mükemmel ötesi. Yapanların eline konulası.
2: Ankara'da ray sistem yok zaten, metro var.
0: İşte o Demet Evler tarafında da yukarıdan gidiyor falan ya. Oradaki yaptığı yerden sonra da alt geçitler, üst geçitlerle beraber yayalar çıkıyor. İstanbul'da da mesela tramvay, özellikle bu Gülhane'nin, Karaköy'ün olduğu yerler bölgesinde hep yolun kenarından, Konya'da yolun kenarından inen kişi kaldırıma direkt çıkması lazım. Yapmıyor musun? Yolun ortasına mı yaptın? Her bir durağı alttan ya yayalara üstten, sağa ya da sola ya kaldırıma da çıkartman lazım. Ya da üstten bir yerden çıkarman lazım. Kaç kişi ya? Benim en yakınlarımdan bir tanesini ben kaybettim. Ana tamir fabrikasının önünde 2 sene oldu ya.
2: Yani orada hala üst geçici
0: yok. Hala yok. Şimdi düşünsene, eski çevre yol. Adam Allah ne verdi basıyor. Hani orada 82 hız limiti ama
2: basit,
0: çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Cümlemi tamamlayayım. 82 hız limiti ama buna uymayıp da 100, 110, 120 ile giden var. Sen orada tramvayda o ana yol üzerinde indirdiğin anda yaşlısı çocuğu birden yola çıkabilir. Kırmızı ışık yanıyor derken adam son anda görüp ya yetişeyim diye basıyor ve ölüyor. İzzet amcam Allah rahmet eylesin bu yüzden öldü ya. Ana tamirin önünde. En büyük strateji ya da yapısal hatalardan biri buydu. Yolun ortasından gitmesi, daha da büyüğü oryalara alt geçit üst geçit yapılmamasıydı.
2: Ya şimdi hatırlıyorsun Yeşilisarlı bir öğretmen ablamız vefat etmişti. Terminalin orada. Evet. Meysu AVM'nin, Toyota'nın işte eski adıyla Toyota şimdi başka bir şey oldu filan. Oradaki yaşadığım sadece. Toyota Kavşağı diye geçer oraya. Yani öyleydi bizdeki adı.
0: Onun bir önceki değil miydi? Terminal.
2: Yok o terminalle oranın arasında vefat oranın etmişti. Tamam. Şimdi bakıyorsun orada mesela karşıdan karşıya Belsinli vatandaş yolun karşı tarafından terminale geçecek. Mesela düşünsene İncesu'dan geliyorsun terminale gideceksin. Nerede duracaksın? Karşı tarafta Ömer Oteli'nin, eski Ömer Oteli'nin sonradan Crown olan ve şu an kapalı olan otelin orada, AVM'nin orada ineceksin. Karşıya geçeceksin. Üst geçidin, alt geçidin hala yok. Belsin'den gelen vatandaş Meysu AVM'ye gidecek karşı taraftakine. Hala üst geçidin yok. Işığa zorluyorsun, araya barikat kurduk, hala insanlar üstünden atlıyor. O yolu kullanan arkadaşlarımız çok çok iyi bilir. Yeni bir hikaye mi? Yok. Bu bahsettiğimize 10 yıl oldu. O alt geçit yapılalı da herhalde bir 6-7 yıl oldu. Değil mi? Alt geçit oldu. Yapıldığından bu tarafa çok rahatlıkla oldu. Hatta fazlası var, eksiği yok. Nerede abi bir üst geçit?
1: Ortayı kapattılar ya, işte öyle kurtardılar.
2: Bitiyor o zaman.
1: İnsanların ortadan geçmesini engelleyip ilerideki ışıklara, Toyota kavşağındaki ışıklara ya da bu taraftaki terminal önündeki kavşağı yönlendirerek kurtardılar göğe.
2: Hikayeyi kesintisiz yapıp alt geçitlere yapıp alt geçitlerin çıkışına ışık koymak bizde marifet. Hunat'ta yaptığımız gibi. Burada tabii yani alt geçit yapıyorsun trafik. Alt geçitten önce trafik ışığı, alt geçişe çıkıyorsun trafik ışığı ve yola devam ediyorsun ama soruyorsan alt geçitim var. Bu mantıktan da bir an evvel bizim çıkmamız lazım. Biz burada insanların, yayaların ve taşıtların tabii ki hepsi için geçerli. Önce can güvenliği, sonra mal güvenliği. Yani işte atıyorum ya arabamızın lastiği, evet bu da önemli kardeşim yani, ama bir taraftan da başka bir noktaya bakalım. Karşında yayayla bir örüntülenmiş bir alan var ve bu alanlarda çözüme muhtacız. Birilerinin taşın altına elini koyması ve hızlı ve aksiyonel kararlar alabilmesi gerekiyor. Bu ister yap işlet modeli olsun, ister başka bir model olsun, ya hiç bir model olmasın. Yani taştan biriketten yap ama o adam karşıya rahatlıkla geçsin. Özellikle Sümer Kampüsü'nün olduğu, okulların bulunduğu bölge, ki orada adliye var vesaire var, onların da geçişleri var biliyorsun. Beraberinde o Atatürk Lisesi kavşağı dediğimiz orada bir lise ve okul var. Buradaki geçiş Erkilet kesinlikle sıkıntılı noktalardan bir tanesi. Üst geçit bulunmaz bir evi arayış haline geliyor. Bunlar da şehrin önemli problemlerinden bir tanesi. Ama yine söylüyorum muhtemelen yaz sezonu başladığında, yağmur yağıştan kurtulduğumuzda asfaltla alakalı bir çalışma ya da hummalı bir çalışma başlayacak gibi görünüyor. Ama şu an artan maliyetler, bütün maliyetleri, petrol maliyetlerini hesap ettiğinde kimse de şunu beklemesin. Belediyeler müthiş derecede asfalt atacak. Yok, atmayacaklar. Geçen sene ne kadar attıysa muhtemelen bu sene yarısı kadar atacaklar. Evet. Yani çünkü bütçe meselesi kardeşim. Yani sen asfaltı dök dök gitsin diyorsun da o tarladan filan çıkmıyor. Yani bağdan bahçeden çıkmıyor. Kışın sert geçmesiyle beraber, kullandığımız yoğun tuz miktarıyla beraber hesap ettiğimizde elimizde de yol namına çok fazla bir şey kalmadı işin içi.
1: Yakın tarihlerde bahsetmiştin. Hulusi Akar Bulvarı'ndan Talas girişindeki o Gudubet kavşak sistemi var ya. Orada bir değişiklik yapılacağıyla alakalı bir bilgi var mı, kulis bilgisi? Yani burayla ilgili bir projelendirme. Var, bir
2: projelendirildi diye biliyorum. Çünkü o zaman konuşulmuştu. Ben de onu sormuştum. 3-4 yıl oldu, ne oluyor diye. Kertmeler Kavşağı'nın orası, senin bahsettiğin ya. Evet, Sami evet. Bulvarı'yla Hulusi Akar Bulvarı'nın birleştiği yer. Orada da bir geçiş projesi ya da bir kavşak projesi yapılacakmış. Orada hakikaten Gudubet. Ve özellikle Talas güzergahında Kartal Kavşağı'nın kapanmasıyla beraber orada da ciddi bir yoğunluk oluşmaya başladı. Kullanım alışanlar için çok gudubet gibi değil ama bir taraftan da yani yeni yapılmış olması hasabıyla.
1: Ya rutin kullananlar için mesela, bizim hanım şey diyor, yok diyor burayı değiştirmesene, ben buraya alıştım diyor, ancak bunu öğrenebildim diyor yani buranın sistemini.
0: Tabii. Ama 5 yılda öğrendim.
1: Şimdi doğru, ciddi anlamda yani hala o kavşakta normal rutin olarak Hulusi Akar Bulvarı'ndan şehre doğru giderken bir sıkıntı, ama ya sola dönmem lazım falan dediğin zaman yok cebe gireceksin, yok alttan üste çıkacaksın, bilmiyorum. Ya saçma sapan bir sistemi var. Günlük kullanan için söylemiyorum. Yani geçenlerde ben evimin güzergahı olduğu için oradan gidiyorum. Şimdi sola dönmek için ya da U dönüşü yapmak için sağ tarafa girmen lazım. Sağ tarafta zaten çok böyle daralan bir yer var biliyorsun, birleşim noktasında sıkıntılı. Yabancı bir plaka araç normal düz dümdüz giden şeyde cebe girmemiş, oradan dönüş yapıyor. Ya aniden düşünsen oradaki trafiğin ve alışmış rutin olarak orada basıp evet, giden düz aynı, giden insanlar
2: aynı, için. Aynı şey şeyde de var biliyorsun. Talas'ta yurdun Kızılyurt'un önündeki kavşakta da benzeri bir durum evet, var. Evet. Hala yabancı plakalı araçların özellikle üniversite kayıt döneminde saçmalatıyoruz. Yani ileriden döner dönebilirsin adam bilmiyor ki ileriyi. İstanbul Ankara gibi zannediyor ben burayı kaçırdım. Yani
1: dönemeyeceğini zannediyor ileriye gittiği zaman.
2: Bir bakıyorsun tramvay yolunun ortasında bir araç var bekliyor karşı taraf müsaade etsin diye. Burada aslında trafik kültürümüzle alakalı alışkanlığı da iyi motive etmek lazım. Şimdi Ankara'da durum ne oluyor? Var mı böyle bir seçenek diye bakıyorsun. Benim hatırladığım yok. Var mı? Buna benzer Sami Pek Bulvarı'ndaki o ketmeler kavşağında öyle bir model yok. Yani sola döneceksen sola döneceksindir. Sadece yol içerisinde iç cepler oluşturur. Değilse orada bir yol dümdüz devam edersen sağdan gidersin. Yolun altından geçer karşıya geçersin. Hikaye böyle yazılır ama bizde hikaye böyle yazılmıyor. Bir başka noktamız daha var. Mesela özellikle o İldem tarafında TOKİ tarafındaki futbol sahası büyüklüğündeki orta göbeklerimiz var. Senin ev yolu arka yol. Yani abi hız kessin filan diye başladık hikayeyi. Yol zaten iki şerit. Dönel kavşak modeliyle içerideki yetkin diyorsun. Kimse bunun farkında değil. Burası ayrı bir muamma. Yan tarafından otobüs gidiyor. Şimdi o yolda o koca göbeğin etrafından dönmek zorundasın. Otobüsün öyle bir manevra kabiliyeti yok. Taksi olarak sen zorlanıyorsun. Otobüsün zaten kamyonun öyle bir manevra kabiliyeti yok. Orada da kocaman bir alan oluşturdum. İşinize geliyorsa böyle dedik kenara çekildik. Böyle bir kavşak düzeni olabilir mi ya da olmalı mı? Falan ancak şöyle olur yani böyle mahalle içerisindeki yollarda yaparsın bunu maksimum. Orası bildiğin binlerce insanın hatta on binlerce insanın kullandığı ana arterlerden bir tanesi. Halil Bey o tarafta derdi o anlamda çok ev orada olduğu için artık kafası birazcık daha o mantıkta bakıyor. Ama İldem'in iki girişinde de yani o TOKİ içerisinden girişte de ana girişte de ciddi anlamda problem var. Çok ciddi problem var hem de. Ya mesela buradan Arnas'a gidiyorsun, İldem tarafına gidiyorsun, Mimar Sinan'a doğru gidiyorsun. Ya abi giriyorsun Beyazşehir'in içerisinden o Beyazşehir'le İldem'in arası oluyor değil mi orası? O yoldan giriyorsun. Sol tarafa dönenler için geçiş sistemi var. Sağda bir şerit kalıyor. Yolda kaç kişi var? Ya yüz binlerce insan gidiyor oraya.
0: Şimdi bak Beyazşehir o İldem bölgesinde tam sayı bilmiyorum ama herhalde bir 200 bin kişi yaşıyordur. Yani başta başına bir Kırşehir'den, başta başına Niğde'den, Nevşehir'den toplamında daha büyük bir yerleşim yeri ve hani eski çevre yolu bir de Beyazşehir'in içinden dediğin zaman iki tane alternatifim var. Ama %90'ından fazlası Beyazşehir. Yani Gesi Kavşağı dediğimiz sağ tarafa doğru döner, içeri girer. Bak o tam Gesi Kavşağı'ndan sağ tarafa doğru döndüğün anda şimdi o geride de bir sürü işletmeler açılıyor.
2: Evet.
0: İnanılmaz.
2: Onun da yoğunluğu var.
0: Yani Erkilet'in girişi diye söylüyoruz ya çarpı 10. Bak mübalağa yapmıyorum. Çarpı 10 bir yoğunluk var orada. Çok daha fazla. Oradan ta İldem'in merkezine kadar tramvayın döndüğü, İldem'in içine döndüğü yere kadar inanılmaz bir keşmekeş. Hem çok fazla işletme var, çok fazla okul var, çok fazla ev var, çok fazla araba var ve alternatif bir yol yok.
2: Yolda iki şerit.
0: Enteresan bir şey daha söyleyeyim. 50 metrede bir ışık var.
2: Doğru.
0: 50 metre gidin ölçün ya gidin ölçün vallahi billahi 50 metrede bir ışık var ya.
1: Kızdırdığından sonra Talas'ın girişiyle yarışır mı?
0: Oradan beter. Bak
1: orada 6 tane çünkü.
2: Talas'ın girişinde Ahmet Bey yolun kenarına eğer arabayı park ettirmezsen Talas'ın girişinde 3 şeritli yol var.
0: Evet normalde 3 şerit.
2: İldem'de yolu park ettir ettirme zaten edemiyorsun orada 2 şerit. Şimdi 2 şeritlik yolda giderken şöyle bir şey yapıyor. Talas'ta o Timuçin benzinliğinin orası gibi düşün. Aynı mantık. 2 şerit sola dönecekler solda beklesin diyor. Kırmızı ışık var orada. Sağa dönecekler devam edemiyorsun ki.
1: Tek şerit.
2: Edemiyorsun. Tek şerit ve hani araç sayısı böyle az olur da yani düşünsene İldem'in kalanı orada. Toplu konutlar orada. O İldem C, B, A ve B vesaire dediğim bölge orada. Gesi orada. Mimar Sinan orada. Arnas orada. O orada. Bu burada. Hepsinin trafiği orada. Ya alternatif yol olsa ya mesela basit bir şekilde söyleyeceğim. Ben Gesi'ye gitmek istiyorum. Bana alternatif yol söyleyin.
0: Yok ki.
2: Gesi'ye gitmek için.
1: Mimsin tarafından gideceğim.
2: Aynı yola dönüyorsun. Mimsin tarafından da gitsen aynı yere düşmek zorundasın.
1: Ortasına mı? İleriye çıkmıyor mu?
2: Yok o TOKİ'nin içerisinden yine aynı ışığa kavşağa dönüyorsun.
0: Yine aynı yere çıkıyorsun.
1: Ha,
0: aynı
1: yere. Oralar hani arka yollar biraz daha geniş ya yeni açılan yollar.
0: Yurttan gireceksin. Orada ne vardı? Ispıdın mıydı? Eski adı.
2: Bağpınar tarafından.
0: Bağpınar. Işte. Eski adı Ispıdın.
2: Bağpınar'dan da Gesi'ye giriş. Var mı?
0: Var. Oradan.
2: Hatta şeyden gireceksin. Turan Vekse vesaire aradan gireceksin.
0: Ki zor olan bu. Ama normalde kullanımın yerin tek bir tane var. Beyazşehir, İldem, Gesi. Bak şimdi ne oluyor biliyor musun? Enteresan bir tespitte bulunayım. Şimdi biz hep neyi konuşuyoruz? Talas'ın girişi, Kartal Kavşağı bilmem ne bilmem ne. Ya oradan daha beteri İldem Beyazşehir'de var. Ama o bölgede yaşayan garip kuraba insanların sesi çıkmıyor. Şükrediyor. Bir şey söyleyemiyor ya da söylemiyor. Buna diyor. Da şükür diyor. Bilmem ne diyor. Halbuki oradan daha beteri burada var. Ama oradaki en ufak lastiğinin tekerine ufacık taş değse her şey, her yeri ayağa kaldırıyor. Şikayet üstüne şikayet. Haklı mı? Haklı. Onunla bir şey demiyorum. O başka. Şikayet etmesi anlamında değil. Hı-hı. Ama öbür tarafta yolun ortasında kocaman kaya var. Kimse ya burada kaya var. Niye biz buradan geçemiyoruz demiyor. Şikayet etmiyor. Şikayet etmeyince, sesini yükseltmeyince o bölgede yaşayanlar sanki orada bir sorun yokmuş. Her şey yolundaymış gibi algılanıyor. Ya bir akşam 4'te, 5'te, 6'da, 7'de bir gidin. Sabah saatlerinde bir gidin de görün. Evet. İnanılmaz bir keşmekeş var. Bak net söylüyorum, Erkilet'in girişi çarpı 10. Orası daha büyük sorun. Bir diğer sorun da sabah saatlerinde geliyorsun. Özellikle ve özellikle Mazakalant'la Mimar Sinan Köprülü kavşağı arası tek geçiş yeri. Akşam da sabah da. İnanılmaz bir yoğun. Kartal kavşağından vallahi daha yoğun ya.
1: Tamam sen söylüyorsun işte. Kimse söylemiyor diyorsun da şimdi, sen söylüyorsun.
0: Sesi ben oldum oradakilerin.
1: Ne güzel.
0: Gelsinler bizim bir yetkili, ilgili birimler, delegeler, delege diyoruz ya ağzımız alışmış. Görevler, meclis üyeleri, başkanlarımız ya bir akşam saatinde bir Mimar Sinan Köprülü kavşağı bir gidin. O köprülü kavşak şehirler arası yolu çık. Tamam güzel. Yukarıdan 10 araba geçiyor, aşağıdan 10 bin araba geçiyor. Yukarıdaki transit geçiyor, aşağıdaki 40 tane ışık bekliyor. Tramvay da aynı yerden geliyor. Hadi bir de ışığa denk gelirken bir de tramvayın geçtiğini varsay.
2: Sen hani selam selam.
0: Her zaman söylediğimiz yer neydi?
1: İpek Saray.
0: İpek Saray kavşağı. Ya oradan beteri Mimar Sinan Köprülü kavşağı.
1: Orada ışıkta beklerken iki sezon dizi izleyen var. Ne diyorsun sen? Öyle yazmış vatandaş. Ben burada ışıkta iki sezon dizi izledim diye.
0: Sayın Belediye Başkanım, burası hem Melik Gazi hem Koca Sinan hem Büyükşehir. Bak yolun o caddenin bir tarafı Koca Sinan, bir tarafı Melik Gazi. Hepsini içine alan da
2: büyük yollardaki Büyükşehir Belediyesi'nin. İşimiz şey. Sen söyle.
0: Yani orada ilden beyaz şehirle şehri ya da şehrin batısını bir araya getiren alternatif bir güzergah yol ne olur bir şey düşünün. Orada yoğunluk Mazakalandı'nın önü. Mazakalandı'nın önünde de kaç tane orada bak hani üst geçit diyoruz ya belki en fazla ihtiyaç yerlerinden biri o. Önümüz yaz 3 ay boyunca orada Luna Park işleyecek. Kaç kişi hayatını kaybetti orada?
1: Yani evet. Bari hatırladığım Hacı Lallı bir dede vardı hatırlıyor musun?
0: Dede kayak yapan dede vardı.
1: Kayakçı buz pateninden çıkmıştı. Evet. Buz pateni de yapıyordu böyle. Simge olmuştu yani şehre simge olmuş birisiydi.
0: Sanki şeydesiniz Beşiktaş meydandasınız. O yayalar yola atlar arabalar bilmem ne Ortaköy meydan var. Onun gibi bir yer oluyor. Ama oradaki adam 20 ile 30'la giderken burada 80-100 ile gidiyor. Orada en fazla yere düşer kolu kırılır burada hayatını kaybediyor. Bakın tehlikeli yerlerden biri de bu. Yani önlem alacaksanız, derecelendirecekseniz en önemli yerlerden biri, birinci sırada yerlerden biri burası. Evet. Hem yol hem yaya. Ne olur belediyedeki yetkili arkadaşlar bir rahat koltuklarınızdan bir kalkın da ne olur. Saat 4 dedim miydi mesaimin bitti deyip gözünün içine bakıp da karta ne zaman basacağım diye düşünmek yerine gidin de bir 5'te 6'da 7'de ya da sabah saatlerinde akşam bir gidin de oraları bir gözlemini yapın ya. Çok zor değil ya.
1: Oralarda oturanlar da vardı ya öyle deme yani çalışanlardan, belediye çalışanlarından da o bölgede ikamet eden insanlar vardır mutlaka biliyorlardır.
0: O zaman dile getirsinler abi.
1: Yani onlar özel belediyenin yanındaki binada lojmanda kalmıyorlar. Öyle değil mi? Onlar da bu şehirdeler.
0: Karar vericilerin orada o tarafta oturduğunu zannetmiyorum ben. Belediye çalışanları orada oturanlar vardır da karar mekanizmasındakiler orada o tarafta değildir diye tahmin ediyorum.
1: Bilmiyorum. Evet.
2: Bakacağız göreceğiz ama şehrin evet böyle problemleri var ve bu problemlerin içerisinde de şehrin kendi gündemine doğru da geçmek lazım. Şimdi şehrin kendi gündeminde çok fazla malzeme var, çok tartışacağımız yer var. Başta Kayseri Spor'u tartıştık ama siyasi belirsizlik, aldıklarımız alamadıklarımız, siyasetin bir araya gelememesi, kendi içindeki kavgası, kavgadan çıkamayıp şehrin hakimiyetinin ya da stratejisinin tam anlamıyla belirlenememesi. İşte kaç ay oldu? Ocak'ta açıklamışlardı. 5 ay oldu. 5 ay önce bir kaşe raporu açıklandı. Müsiyat Başkanı da burada ağırladık. Oturduk biz beraber konuştuk. Günlerce konuştuk hatta. Bununla alakalı ya adım atan var mı acaba diye şöyle etrafıma bakıyorum. Hatırlayan yok. Aa öyle bir şey vardı. Evet değil mi? Haklısın. Bir de öyle bir şey çıkmıştı filan modundayız. Şehrin kendi içerisindeki dinamik problemleri çok fazla. Tabii ki biz burada ulusal gündemle de girmek zorunda kalıyoruz. Bazen bazı dostlarımız diyor ki efendim diyor biraz da yereli konuşsanız. Yerel de her gün bu kadar yoğunluklu konumuz olmuyor. Mesela her gün biz aynı yolları konuşamıyoruz. konuşamayız sizlerle. Hani yol belli, durum belli. Düşünsenize yani aynı konuyu yaşıyoruz. Farklı cümleler çıkmayacak. Halil Bey yine vefat eden ana tabirinin önündeki akrabasından bahsedecek. Yani var mı alternatifimiz? Yani bir günün içerisinde başka bir aksiyon yaşamıyoruz ama bunun için ulusalı da, yereli ilgilendiren ulusal konuda da var olmak zorundayız ama şehrin kendi içerisindeki problemleri de vahim boyutlara ulaşmış durumda. Sahipsiz kalmayacak bir şehir için sahip çıkabilecek insanlara ihtiyacımız var ve bunu da çok açık söylemek gerekirse sadece basın mensuplarının, sadece 3-5 kişinin ya da bir elin parmaklarını geçmeyen kişilerin konuşmasıyla şehri kurtarma şansımız yok. Şehrin gündemine bunun gelmesi gerekiyor. Bakın mesela hiç konuşamadık, artık yarına bırakalım, vaktimiz de geçmiş. Koskoca İstikbal elden gitti, satıldı. Konuşamadı, şehir bunu fark edemedi yani. Çünkü aynı sürece Kayseri Spor Lig'den düşüyor muyu konuşuyorduk. Hani tam Fiesta Siesta dönemine döndü futbol, Fiesta Siesta dönemine döndü. Yani ya bitti gitti, mal gitti. Yani artık bir şeyimiz yok ama bir bakıyorsun efendim işte ne oldu, Kayseri Spor düştü. Yerine bu geçecek, bu olmazsa bu geçecek kıvamında ilginç tartışmalarla da gündemimizi kapatıyoruz. Efendim müsaade isteyelim ve yarın yeniden görüşmek üzere diyelim. Nedir efendim Laf Sokak'ta konumuz?
1: 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. İnsanlara bayramda neler yaptınız diye sorduk.
2: Peki. Bayram nasıl geçti? 9 günde ne yaptığınızı sormuşuz. Bakalım vatandaş ne yapmış, biz de onu dinleyelim. Biz şimdilik müsaade istiyoruz efendim. Yarın yine aynı saatlerde görüşünceye kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
3: Ben bayramlara çok zaten önem vermiyorum. Bugün de tatilimi dinleyeyim. Bir sendromum yok. Çalışmayı da çok seviyorum.
4: Kurban kestik, eşe dosta gittik, geldik. Bayramlaştık. Gelen gideni ağırladık.
5: İstanbul'daydık. Gezdik, dolaştık. Ailemle beraber. O şekilde geçti.
6: Aile ziyareti. Gücümüz yettiği oranda insanlara yardım ettik. Evde geçirdik.
7: Köye gittim. Akrabalar ziyaret ettim. Çok güzel, verimli geçti. Çok güzel oldu.
8: 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. Bu bayramda neler yaptınız?
4: İşte kurban kestik, eşe dosta gittik, geldik. Bayramlaştık. Gelen gideni ağırladık. Yani klasik bayram. Ya tabii o sendrom her zaman oluyor. Her pazartesi oluyor yani. Sadece bayram dönüşü değil, her pazartesi oluyor.
6: Normal evde yani aile ziyareti de geçirdik. Hava şartlarından dolayı bir yere gidemedik. Ne diyeyim, artık bayram demek şeye döndü. Tatil bölgelerine, tatile gitmek durumuna döndü ya artık, eski bayramlar kalmadı artık. İnsanlar o yöne yöneldiler.
3: Birinci gün gezdim. İkinci gün çalıştım, çalışmayı tercih ettim. Evet, tatilde çalışmak istedim. Çünkü iki gün izinliydim. Ben bayramlara çok zaten önem vermiyorum. Bugün de tatilimi izinliyim. Bir sendromum yok, çalışmayı da çok seviyorum.
5: İstanbul'daydık, gezdik, dolaştık ailemle beraber. O şekilde geçti. Kurban kesmedik, tatil amacıyla değil, kayınvalidemgil o taraflardaydı. Mecbur gitmek zorunda kaldık bayramlaşma amacıyla. Bir sene burada, bir sene orada geçiyoruz zaten. Kurban kesemedik. Çalışmıyoruz. Bayramdan sonra bir hafta daha tatil verdik kendimize. Bir hafta da memlekette geçireceğiz, ondan sonra işe devam.
9: Bayram tatiline güzel girmedik aslında, ülkede yaşanan olaylardan dolayı. Devlet memuruyum, emekli olmak üzereyim. Kendimi o kadar emekliliğe hazırlıyorum ki herhangi bir sendrom da yaşamadım.
10: Güzeldi ve biz böyle ilçeleri de gezdik, köyle güzeldi yani. Ama biraz hava şartları evet kötü, daha iyi olabilirdi ama yine de iyi eğlendik. Yani sadece dışarı çıkarak eğlenmek diye bir şey yok, evde de eğlenebiliriz.
7: Köye gittim, akrabalar ziyaret ettim. Çok güzel, verimli geçti, çok güzel oldu. Birlik beraberlik sağlandı, en önemlisi oldu. Kuzenimle gezdim daha çok, kuzenimle. Beraber takıldık, gezdik, eğlendik. Arkadaşlarımla takıldım. Bayram verimli geçti, çok güzel geçti, verimli geçti. Tatil alışmak değil de biraz yorgunluk hissettim. Bir rahatlık hissettim. Öyle oldu.
11: Fena geçmedi, güzel geçti.
2: Ziyaretlerde bulundunuz mu akrabalar?
11: Bulunduk, ziyarete geldiler, ziyarete gittik derken.
2: Kurban kesebildiniz mi?
11: Yok, kesemedik. Maddi durumumuz, emekliyiz. Neyden keselim oğlum?

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenli.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
5: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
6: Bugünün semt pazarları: Esenyurt Semt Pazarı, Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi, Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak, Yeni Mahalle Semt Pazarı, Yeni Mahalle 8. Cadde, Turgut Reis Semt Pazarı, Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri, Bünyan Semt Pazarı, Sümer Mahallesi İnönü Caddesi, Bünyan Anayurt Semt Pazarı, Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas, Başakpınar Semt Pazarı, Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas, Palas Halk Pazarı, Palas Mahallesi 38.870 Sarıoğlan Kayseri, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, İbrahim Ağa Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi No 32 Develi, Ertuğrul Gazi Semt Pazarı, Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
5: Radyo Radar Pazar Yerleri.
7: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
8: Baba, bana bir yer ver. Arabada benim de koltuğum olsun. Aracınızda çocuk koltuğu bulundurmak, çocuklarınızın hayatına verdiğiniz değeri gösterir. Hayata yer ver. Trafik hayattır.
3: Sağlık Rehberi.
1: 91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. İşte bu haftanın sağlık gelişmeleri. Antalya'daki sağlık kongresinde konuşan meslek örgütleri temsilcileri, aile sağlığı merkezlerinde artan iş yükü, gelirler ve özgürlük haklarına dikkat çekti. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, Mesele artık yalnızca ekonomik değil, mesleki saygınlık ve gelecek güvencesi meselesidir, dedi. Adana Çukurova Üniversitesi ile Danimarka Roskilde Üniversitesi'nde görevli akademisyenler, ortak çalışma ile tıbbi tedavilerde kullanılan serumları inceleyip, bir litrelik serumlarda 65 adet mikroplastik olduğunu tespit etti. Profesör Doktor Sedat Gündoğdu, bu çalışmalarla damar yolu ile verilen sıvıların doğrudan mikroplastik maruziyetine neden olduğunu ortaya koyduk, dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 171 sigara bırakma danışma hattında 2025'te 420.651, 2026'nın ilk 4 ayında ise 143.534 vatandaşa destek ve rehberlik sunduklarını açıkladı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nca tütünle mücadele kapsamında yürütülen sigara bırakma hizmetlerine ilgi artarken, bu yılın ilk 4 ayında sigara bırakma polikliniklerine 75.184 kişi başvurdu. Büyük şehirlerde yeşil alanların yerini alan cam binalar ve asfalt yüzeylerin güneş ışınlarını yansıtarak cilt kanseri riskini arttırdığına dikkat çekilirken, deri kanserine erken teşhis farkındalığı oluşturmak amacıyla 1-12 Haziran tarihlerinde Türkiye genelinde bent araması yapılacağı duyuruldu. Türkiye'de binlerce kişinin çölyak hastası olduğunu bilmeden yaşadığı tahmin ediliyor. Uzmanlar, toplumda her 100 kişiden birinde görülen ve genellikle sessiz ilerleyen çölyak hastalığına karşı uyarılarda bulunurken, tanı almadan bilinçsizce glutensiz beslenmenin faydadan çok zarar getirebileceğine dikkat çekiyor. 91.8 Radyo Radar'da sağlık rehberini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın.
3: Sağlık Rehberi
5: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının öncelikli ve en sıcak gündem maddesi ABD ile İran arasındaki müzakere süreci oldu. Ayrıca Orta Doğu'daki son gelişmeler ve Türkiye ekonomisindeki son durum masaya yatırıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi.
2: Ulaştırma yatırımlarımızın üretime etkisi 2 trilyon doları bulmaktadır. Bu yatırımların yıllık ortalama istihdama etkisi ise 1 milyon 200 bin civarındadır. Ekonomideki katkılarının yanı sıra bu yatırımlar sayesinde vakit ve yakıt israfı önlenmiş, çevre kirliliği azaltılmış, turizmden tarıma birçok sektörde ilave katma değer üretilmesi sağlanmıştır. Ulaştırma alanındaki yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. 2025 yılında aralarında Aydın-Denizli Otoyolu, Konya ve Malatya Çevre Yolu ikinci etapları ile Antalya Havalimanı İç ve dış terminal binalarının olduğu 55 projemizi hizmete açmıştık. 2026 yılı için hedefimiz 144'ü karayolu olmak üzere toplam 188 projeyi halkımızın istifadesine sunmaktır. Özellikle 42 şehrimizi birbirine bağlayacak olan Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu'yla ilgili çalışmalarımızı hızlandırmış durumdayız. 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük, 22 kavşak köprüsünün yer aldığı toplam 120 kilometre uzunluğundaki bu projeyi inşallah gelecek yıl hizmete alacağız.
1: Türkiye ekonomisi 2026 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda %2,5 büyüme kaydederek kesintisiz büyüme performansını 23. çeyreğe taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da dikkat çektiği verilerle birlikte yıllıklanmış milli gelir 1 trilyon 639 milyar dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'de yaşanan genel başkanlık ve grup başkanlığı tartışmalarına ilişkin meclis başkanlığı herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir. Meclis başkanlığı kendini mahkeme yerine koyamaz. CHP bu meseleyi kendi iç dinamikleri çerçevesinde çözmelidir dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş, Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin detaylar ele alındı. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını, orada İsrail bayrağı açılmasını ve milli marşlarının okunmasını güçlü bir şekilde kınadı. İzmir Buca Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap operasyonu düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 62 şüpheliden aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 53 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2026 yılı genel atamaları kapsamında 1722 subay, 7933 astsubay, 1663 uzman çavuş ve 18.035 uzman erbaşı olmak üzere toplam 29.353 personelin yeni görev yerlerine atandığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili boyunca yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında maalesef 70 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ilköğretim ve ortaöğretim Eğitim Kurumları bursluluk sınavı sonuçlarına göre sınava katılan 70 bin öğrenci burs almaya hak kazandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçen yıl gece müzeciliği uygulamasıyla 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlandığını belirtti. Uygulama bu yıl 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında bakanlığa bağlı 11 müze ve 9 öğren yeri olmak üzere toplam 20 noktada ziyaretçilere açık olacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının öncelikli ve en sıcak gündem maddesi ABD ile İran arasındaki müzakere süreci oldu. Ayrıca Orta Doğu'daki son gelişmeler ve Türkiye ekonomisindeki son durum masaya yatırıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi.
2: Ulaştırma yatırımlarımızın üretime etkisi 2 trilyon doları bulmaktadır. Bu yatırımların yıllık ortalama istihdama etkisi ise 1 milyon 200 bin civarındadır. Ekonomideki katkılarının yanı sıra bu yatırımlar sayesinde vakit ve yakıt israfı önlenmiş, çevre kirliliği azaltılmış, turizmden tarıma birçok sektörde ilave katma değer üretilmesi sağlanmıştır. Ulaştırma alanındaki yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. 2025 yılında aralarında Aydın-Denizli Otoyolu, Konya ve Malatya çevre yolu ikinci etapları ile Antalya Havalimanı İç ve dış terminal binalarının olduğu 55 projemizi hizmete açmıştık. 2026 yılı için hedefimiz 144'ü karayolu olmak üzere toplam 188 projeyi halkımızın istifadesine sunmaktır. Özellikle 42 şehrimizi birbirine bağlayacak olan Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu'yla ilgili çalışmalarımızı hızlandırmış durumdayız. 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük, 22 kavşak köprüsünün yer aldığı toplam 120 kilometre uzunluğundaki bu projeyi inşallah gelecek yıl hizmete alacağız.
1: Türkiye ekonomisi 2026 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda %2,5 büyüme kaydederek kesintisiz büyüme performansını 23. çeyreğe taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da dikkat çektiği verilerle birlikte yıllıklanmış milli gelir 1 trilyon 639 milyar dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'de yaşanan genel başkanlık ve grup başkanlığı tartışmalarına ilişkin meclis başkanlığı herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir. Meclis başkanlığı kendini mahkeme yerine koyamaz. CHP bu meseleyi kendi iç dinamikleri çerçevesinde çözmelidir dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş, Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin detaylar ele alındı. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını, orada İsrail bayrağı açılmasını ve milli marşlarının okunmasını güçlü bir şekilde kınadı. İzmir Buca Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap operasyonu düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 62 şüpheliden aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 53 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2026 yılı genel atamaları kapsamında 1722 subay, 7933 astsubay, 1663 uzunluğu,

0: Lan Çavuş ve 18.035 uzman erbaş olmak üzere toplam 29.353 personelin yeni görev yerlerine atandığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili boyunca yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında maalesef 70 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları bursluluk sınavı sonuçlarına göre sınava katılan 70 bin öğrenci burs almaya hak kazandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl gece müzeciliği uygulamasıyla 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlandığını belirtti. Uygulama bu yıl 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında bakanlığa bağlı 11 müze ve 9 öğren yeri olmak üzere toplam 20 noktada ziyaretçilere açık olacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel bir.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniye Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün semt pazarları: Esenyurt Semt Pazarı, Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi, Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak, Yeni Mahalle Semt Pazarı, Yeni Mahalle 8. Cadde, Turgut Reis Semt Pazarı, Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri, Bünyan Semt Pazarı, Sümer Mahallesi İnönü Caddesi, Bünyan Anayurt Semt Pazarı, Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas, Başakpınar Semt Pazarı, Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas, Palas Halk Pazarı, Palas Mahallesi 38.870 Sarıoğlan Kayseri, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, İbrahim Ağa Mahallesi, Alpaslan Türkeş Caddesi, No 32, Develi, Ertuğrul Gazi Semt Pazarı, Ertuğrul Gazi Mahallesi, Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
4: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Günün önemli olaylarıyla her gün karşınızdayım. Haber alma özgürlüğünüz kısıtlanmadığı müddetçe sesimi duymaya devam edeceksiniz. Ancak şu anda yaptığım anonstan hiçbir şey anlamadığınızı biliyorum. Hayatı duymak istiyorsan elini kornadan çek. Trafik hayattır.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada iktidar ve ittifak olarak tarihi değişimlerin yaşandığı dönemde tarihi bir sorumluluk üstlendiğimizin idrakindeyiz. Kavgaya, polemiğe ayıracak vaktimiz yok. CHP'deki tartışmalar bizi ilgilendirmez. Bizim tek derdimiz Türkiye'dir. Türkiye yüzyılı inşasıdır ifadelerini kullandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in çağrısının ardından parti içindeki hareketlilik sürüyor. Olağanüstü kurultay talebiyle başlatılan imza kampanyasında delege imza sayısı 700'ü aştı. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Kurultayda oy kullanan tüm delegelerle birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları ile ilgili kurumlardan talep edildi. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü merakla beklenen hububat alım fiyatlarını duyurdu. Ton başına fiyatlar makarnalık ve ekmeklik buğdayda 16.500 lira, arpada ise 12.750 lira olarak belirlendi. Araç sahiplerine sevindirici haber geldi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1,39 TL, motorinin litre fiyatına ise 1,80 TL indirim uygulandı ve değişiklikler pompaya yansıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının tam kapasiteyle işletmeye alınması dolayısıyla yarın Gürcistan'da düzenlenecek resmi sembolik açılış törenine katılacak.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, İstanbul'da karşılaştığı Kuzey Makedonya'yı 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Müsabakanın ilk yarısında tedbir amacıyla oyundan alınan milli sporcumuz Eren Elmalı'nın sağlık durumu hakkında bir problem olmadığı açıklandı. A Milli Futbol Takımının 2026 Kupası, D grubundaki rakiplerinden biri olan Paraguay'ın turnuvada mücadele edecek 26 kişilik nihai kadrosu belli oldu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi heyecanla başladı. Serinin ilk maçında evinde Anadolu Efes'i konuk eden Fenerbahçe Beko kıran kırana geçen mücadeleyi 60-59 kazanarak seride 1-0 öne geçti. Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu haftalık kararlarını açıkladı. Kurul, açıklanan disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray MCT Teknik ve Beşiktaş Gain kulüplerine para cezası verdi. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası olan Fransa Açık'ta favoriler yoluna devam ediyor. Kadınlar dünya bir numarası Arina Sabalenka rakibini mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. ABD'nin Iowa eyaletinde aile içi anlaşmazlık sonucu yaşandığı değerlendirilen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in belediye başkanı Klitschko, Rus ordusunun kente yönelik geceden bu yana yoğun hava saldırısı sürdürdüğünü bildirdi. Donald Trump'ın müttefiklerine tazminat ödemesi amacıyla kurulan 1,8 milyar dolarlık fonu sürdürme konusunu yeniden değerlendirdiği bildirildi. Karar, ABD Adalet Bakanlığı'nın bir mahkeme kararına uymak üzere programı askıya almasının ardından geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonla görüştüğü İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya Lübnan'da gerginliği tırmandırdığı için sert tepki göstererek "Ben olmasaydım şu an hapiste olurdun" dediği iddia edildi. Filistin Devlet Başkanı Muhammed Abbas'ın din işlerinden sorumlu baş danıştayı Şeyh Muhammed El-Hebbaş, İsrail'in camilerde ezanı yasaklamaya yönelik attığı adımın dini savaş ilanı olduğunu bildirdi. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu Fars Körfezi Su Yolu İdaresi, Nisan ayından bu yana 300'den fazla geminin geçiş izni için başvuruda bulunduğunu duyurdu. Irak basını, ülkenin güneyindeki Basra Körfezi'ndeki Umman Kars Limanı yakınlarında Panama bayraklı bir yük gemisinde patlama meydana geldiğini duyurdu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: 22, Bünyan, Felahiye ve Tomarza 23, Sarıoğlan, İncesu, Yahyalı 24, Develi 25, Yeşilhisar 26, Erciyes Kayak Merkezi ise 16 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 22, Sivas 23, Nevşehir 24, Kırşehir ve Niğde 26 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 27, İstanbul 29, İzmir 33 derece olacak.
1: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Merhaba, ekonomi haberlerini dinleyeceksiniz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü hububat alım fiyatlarını ton başına makarnalık ve ekmeklik buğdayda 16.500 lira, arpada 12.750 lira olarak tespit etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 680 sözleşmeli personelin yerleştirme sonuçları açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının tam kapasiteyle işletmeye alınması dolayısıyla yarın Gürcistan'da düzenlenecek resmi sembolik açılış törenine iştirak edecek. Brent petrolün varil fiyatı İran'ın ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğuna ilişkin haber akışının etkisiyle 96 doları aştı. Rusya Merkez Bankası yurt dışına para transferine yönelik kısıtlamaları 6 aylığına uzattı. Tarım ve Orman Bakanlığı son 6 yılda süt üreticilerine sağlanan 24,6 milyar liralık desteğin Türkiye'yi Avrupa'da 3. sıraya taşıdığını duyurdu. Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp sınır kapısında 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 185.621 yolcu giriş ve çıkış işlemi yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji alanında örnek bir işbirliği yaptığını belirterek, Türkiye-Azerbaycan'la birlikte hem kendi arz güven

0: güvenliğine hem de Avrupa'nın arz güvenliğine önemli katkı sunuyor dedi. Ekonomi haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
0: Ekonomide bugün dolar 45,93, euro 53,54, gram altın 6646, çeyrek altın 10.891 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar 91.8.

Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Merhaba, Yerel Haber Bülteni'ni dinleyeceksiniz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Melikgazi Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında alkollü içki, satış ve tüketim yerleriyle ilgili yeni bir düzenleme geldi. Konuya ilişkin konuşan Başkan Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Değerli arkadaşlar, geçen hafta tekel bayilerinin sayısının hızla arttığını, binalara sorun oluşturduğunu, en azından binadan muvaffakat alınması, gerekirse birinci katta muvaffakat alınması konusu demiştik. Komisyonumuz toplantılar yapmış. Burada birinci kattan değil ama bina geneline %51, 50 artı 1 muvaffakat alınmasını uygun görmüş. Bu şekilde de inşallah geçireceğiz. Böyle birinci katı işin içine sokmadan sadece binanın genelinden %51 en az muvaffakat alınması şartıyla komisyon raporunu kabulüne oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy bile kabul edilmiştir.
1: Kocaesnan Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında 9 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısında konuşan Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: İmar planlarında okul alanı ile ilgili bir düzenleme talebi var. İmar Bayındır Komisyonu'nun havalesi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Almış olduğunuz kararlarımızın Kocaesnan için, Kayseri'niz için hayırlı olmasını diliyorum.
1: Kayseri İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine cep telefonuyla görüntülü olarak bağlanan Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Allah izin verirse önümüzdeki dönem yükseleceksiniz. Şimdi baraj sınırına gelmek üzere partimiz. Biz partimizi çok iyi koruyarak her geçen gün güçlendirerek önümüzdeki dönem Türk milletinin hizmetinde göreceğiz. Şartlar bizim lehimize, rüzgarlar bizim lehimize ve kendimizden başka rakibimiz yok," dedi. Erenköy Mahallesi'nde son zamanlarda yaşanan asayiş olayları ile ilgili konuşan CHP Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Özgür Özer şunları söyledi.
4: Son birkaç aydır Erenköy Mahallesi'nde akşamları yaşanan trafik sıkışıklığıyla ilgili çeşitli kişilerden ihbarlar alıyoruz. İnsanların çoğu bu durumdan rahatsız. Hem gürültü, hem etraf kirliliği, hem de trafik kirliliği oluştuğu çok net bir şekilde ortada. Bununla ilgili emniyet güçleri bir çalışma yapıyorlar. Biz de bugün Melikgazi Belediye Meclisi olarak gerekirse bazı noktalara MOBESA kamerası konulmasını ve daha farklı önlemler alınması konusunda görüşlerimizi bildirdik. Sürecin takipçisi olacağız. Bu sorunu en iyi şekilde çözmeye çalışacağız meclis grubu olarak. Bu konuda bizlere olduğu gibi belediye başkanımıza da ciddi şikayetler geliyor. Kendisi de bu konuyla ilgileniyor. Emniyet güçleriyle hem başkan bey görüşüyor hem bizler görüşüyoruz. Emniyetimize de desteği için çok teşekkür ediyoruz. O bölgede daha geniş çaplı uygulamaların yapılması lazım. Çünkü bölge insanı oldukça rahatsız bu durumdan. Başkan Bey de sürecin takipçisi.
1: Talas Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Meclis toplantısında 9'u asıl 1'i ek olmak üzere toplam 10 gündem maddesi görüşüldü. Kocaesnan Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Kocaesnan Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş şunları söyledi.
5: Parkların içinde işletmelerimiz var. Evet, güzel işletmeler. Buradaki hizmetler gayet iyi fakat biraz hijyen açısından sıkıntılı. Bir de Hasan Esemiye Katartaş Camii'nin olduğu parkta ölüş yapıyorum bazen. Oradaki tuvaletler gerçekten çok kötü. Girilmeyecek vaziyette ve tuvaletin üstünde de Kocaesnan Belediyesi olarak geldi. Gerçekten de belediyemizin kurumsal kimliğine ve belediyemizin kalite standartlarına uygun bir hizmet orada veriliyor. Verilmediği için acilen oradaki hizmetin düzeltilmesini ve hijyen şartlarına uygun o tuvaletlerin bir elden geçirilmesine talep ediyoruz.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit ve tahşiş yaptığı belirlenen firmalar listesinde Kayseri'de gıda sektöründe faaliyet gösteren iki firma daha yer aldı. Safi Süt ve Süt Ürünleri Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi firmasına ait Ahlas markasının eritme taze çeçil peyniri ürününde nişasta tespiti uygunsuzluğu belirlendi. Ayrıca Mastek Yemek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi firmasına ait köfte harcı dana çiğ üründe kanatlı eti tespiti uygunsuzluğu tespit edildi. Yerel Haber Bülteni'ni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
7: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
8: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 38 04. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenli.
6: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
9: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
10: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
11: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
12: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniyi Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Er

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün semt pazarları. Esenyurt Semt Pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak. Yeni Mahalle Semt Pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis Semt Pazarı. Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri. Bünyan Semt Pazarı. Sümer Mahallesi İnönü Caddesi. Bünyan Anayurt Semt Pazarı. Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas. Başakpınar Semt Pazarı. Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas. Palas Halk Pazarı. Palas Mahallesi 38.870 Sarıoğlan Kayseri. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. İbrahim Ağa Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi No 32 Develi. Ertuğrul Gazi Semt Pazarı. Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
1: Bu hafta çok önemli bir konuyla karşınızdayız. Suya kanmış hatun türbesi. Bu türbe hakkında halk arasında gerek isminden gerekse tarihlenmesi açısından oldukça fazla bilgi kirlilikleri mevcuttur. Peki dört dörtlük olarak tam doğru bilgileri edinmek ister misiniz?
2: Yanıkoğlu Mahallesi'nde bulunan bu yapının hiçbir kitabesinin olmaması bilgi kirliliklerinin baş sebebi olmaktadır. Türbe, baldaken tarzda bir türbedir. Yani bu tarz türbelerin üst örtüleri ayak ve sütunlarla taşınan kapalı, yanları ise açık formdadır. Türbe sanat tarihi açısından 14. yüzyıla tarihlenir. Başka bir deyişle, Eratna dönemidir. Efsaneler tarihi eserleri yaşatırlar. Halk tarafından bilinirliğini sağlayarak sahiplenilmesine katkı sağlarlar. Efsanede anlatan da dinleyen de bilir ki çok hoş olsa da anlatılan gerçek dışıdır. Bir de hurafe vardır. Efsane gibi asla masum değildir. Çünkü akla ve mantığa aykırı olsa da anlatan bunu inanarak anlatır. Dinleyenin algı ve tepkisi ise bilgi birikimiyle doğrudan ilintilidir. Suya kanmış hatun türbesi hakkında anlatılan yaygın ama tamamen yanlış bilgi ise Yavuz Sultan Selim Büyük Mısır Seferi sırasında güzergah üzerindeki Kayseri'ye 16 Haziran 1514 yılında uğrayarak 4 gün kalır. Burası doğrudur. Ancak sıcaktan bunalan orduya suya kanmış hatun tarafından su verilir. Suya kanmış hatun eline aldığı bir testi ile içindeki su hiç bitmeden tüm ordunun susuzluğunu giderir. İsmini de bu olağanüstü olaydan alır şeklinde iyi niyetle anlatılsa da tam bir hurafedir. Oysa anlatılan olayın içeriği aslında bizi çok ilgilendirmese de akademik ve objektif tarihçilik açısından tamamen yanlıştır. Şöyle ki, suya kanmış hatunun dönemi 14. yüzyılın 3. çeyreği yani Eratna dönemine, dahası ölüm tarihi de 1281 yılına tarihlenmektedir. Bu bakımdan Yavuz Sultan Selim'in Kayseri'de konaklanması ile suya kanmış hatunun dönemi arasında neredeyse 230 yıl fark vardır. Burada karışıklığa sebep olan durumlardan birisi de türbeyle ilgili Osmanlı arşivlerindeki ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ndeki belgeler en erken tarih olarak 1512 yılına tarihlenmektedir. Fakat belgelerde doğrudan bu türbeden değil, suya kanmış hatun zaviyesinden bahsedilmektedir. Ayrıca günümüzde de devam eden bir mülhak yani vakıf evlatları tarafından yönetilen Suya Kanmış Hatun Binti Abdurrahman Vakfı elinde Hicri 917 yani 1511 yılına tarihli bir vakfiye bulunmaktadır. Daha önceki tahrirlerde vakfiyenin kaybolduğu belirtildiğine göre çok daha eskilerden gelen vakıf bu tarihte vakıf evlatları tarafından yeniden kurulmuş veya vakfiye tarihi yanlış okunmuştur. Arapçada 9 sayısı yani tis'a ile 7 sayısı yani seb'a okunurken sıkça karıştırılabilmektedir. Eğer böyle ise vakfiyenin tarihi Hicri 917 değil 717 olur ki bu da türbenin mimari olarak yapım tarihine ve suya kanmış hatunun dönemine daha akla yatkın bir tarihlenme olur. Bir başka önemli husus ise isminin yani suya kanmış adının aslında nereden geldiği ile ilgilidir. Kayseri, Moğol İlhanlılar döneminde Moğollar içindeki Uygur Türkleri tarafından kurulan Eratna Devleti idaresindeyken Türklerde bulunan Ülüş Teşkilatı'na bağlı olarak mal varlığını suyurgal etmek uygulaması vardı. Bu uygulama bizlerin bildiği vakfetmenin karşılığıdır aslında. Suyurgal ise kadim Türkçemizde bağışlamak demektir. Bu uygulamadan kaynaklı olan isimlendirme, halk arasında söyleniş kolaylığı ile suyurgatmış hatun değişerek suya kanmış hatun şekline dönüşmüştür. Baldaken tarzı yani üst örtüsü ayak ve sütunlarla taşınan, üstü kapalı, yanları ise açık olan, içinde sanduka bulunmayan bu sıra dışı türbenin hurafelerden arınmış tarihini bilmek kadar, Tomarza, Talas, Gesi, Delikli Taş, Gedriz, Billur ve Tontar Burnu'nda vakfiyelerinin olduğunu bilmek de türbeyi koruyup, kollayıp ve yaşatmak adına önemli bir husustur.
1: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında suya kanmış hatun hakkındaki en doğru bilgileri dört dörtlük olarak öğrendiniz.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada iktidar ve ittifak olarak tarihi değişimlerin yaşandığı dönemde tarihi bir sorumluluk üstlendiğimizin idrakindeyiz. Kavgaya, polemiğe ayıracak vaktimiz yok. CHP'deki tartışmalar bizi ilgilendirmez. Bizim tek derdimiz Türkiye'dir. Türkiye yüzyılı inşasıdır ifadelerini kullandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in çağrısının ardından parti içindeki hareketlilik sürüyor. Olağanüstü kurultay talebiyle başlatılan imza kampanyasında delege imza sayısı 700'ü aştı. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Kurultayda oy kullanan tüm delegelerle birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları ile ilgili kurumlardan talep edildi. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü merakla beklenen hububat alım fiyatlarını duyurdu. Ton başına fiyatlar makarnalık ve ekmeklik buğdayda 16.500 lira, arpada ise 12.750 lira olarak belirlendi. Araç sahiplerine sevindirici haber geldi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1,39 TL, motorinin litre fiyatına ise 1,80 TL indirimi uygulandı ve değişiklikler pompaya yansıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının tam kapasiteyle işletmeye alınması dolayısıyla yarın Gürcistan'da düzenlenecek resmi sembolik açılış törenine katılacak. İstanbul merkezi 27 ilde dijital platformlarda kurdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Kendilerini yatırım uzmanı olarak tanıtan şebekeye ait 4 milyar 606 milyon liralık mal varlığına el konulurken 89 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında ayrıca suçtan elde edildiği belirlenen 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve LPG dolum tesisine kayyum atandı. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını, burada İsrail bayrağı açılmasını ve milli marş okunmasını güçlü bir şekilde kınadı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan topraklarında işgal faaliyetlerini artırmasına sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada Netanyahu hükümetinin amacının Lübnanlıları kalıcı göçe zorlamak olduğunu bildirdi. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, İstanbul'da karşılaştığı Kuzey Makedonya'yı 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Müsabakanın ilk yarısında tedbir amacıyla oyundan alınan milli sporcumuz Eren Elmalı'nın sağlık durumu hakkında bir problem olmadığı açıklandı. A Milli Futbol Takımının 2026 Kupası, D grubundaki rakiplerinden biri olan Paraguay'ın turnuvada mücadele edecek 26 kişilik nihai kadrosu belli oldu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi heyecanla başladı. Serinin ilk maçında evinde Anadolu Efes'i konuk eden Fenerbahçe Beko Kıran Kıran'a geçen mücadeleyi 60-59 kazanarak seride 1-0 öne geçti. Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu haftalık kararlarını açıkladı. Kurul, açıklanan disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray MCT Teknik ve Beşiktaş Gain kulüplerine para cezası verdi. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası olan Fransa Açık'ta favoriler yoluna devam ediyor. Kadınlar Dünya 1 numarası Arnya Sabalenka rakibini mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
4: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
5: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
6: Sağlık Rehberi.
7: 91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. İşte bu haftanın sağlık gelişmeleri. Antalya'daki sağlık kongresinde konuşan meslek örgütleri temsilcileri, aile sağlığı merkezlerinde artan iş yükü, gelirler ve özgürlük haklarına dikkat çekti. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, "Mesele artık yalnızca ekonomik değil, mesleki saygınlık ve gelecek güvencesi meselesidir," dedi. Adana Çukurova Üniversitesi ile Danimarka Roskilde Üniversitesi'nde görevli akademisyenler, ortak çalışma ile tıbbi tedavilerde kullanılan serumları inceleyip, bir litrelik serumlarda 65 adet mikroplastik olduğunu tespit etti. Profesör Doktor Sedat Gündoğdu, bu çalışmalarla damar yolu ile verilen sıvıların doğrudan mikroplastik maruziyetine neden olduğunu ortaya koyduk, dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 171 sigara bırakma danışma hattında 2025'te 420.651, 2026'nın ilk 4 ayında ise 143.534 vatandaşa destek ve rehberlik sunduklarını açıkladı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nca tütünle mücadele kapsamında yürütülen sigara bırakma hizmetlerine ilgi artarken, bu yılın ilk 4 ayında sigara bırakma polikliniklerine 75.184 kişi başvurdu. Büyük şehirlerde yeşil alanların yerini alan cam binalar ve asfalt yüzeylerin güneş ışınlarını yansıtarak cilt kanseri riskini arttırdığına dikkat çekilirken, deri kanserine erken teşhis farkındalığı oluşturmak amacıyla 1-12 Haziran tarihlerinde Türkiye genelinde bent taraması yapılacağı duyuruldu. Türkiye'de binlerce kişinin çölyak hastası olduğunu bilmeden yaşadığı tahmin ediliyor. Uzmanlar, toplumda her 100 kişiden birinde görülen ve genellikle sessiz ilerleyen çölyak hastalığına karşı uyarılarda bulunurken, tanı almadan bilinçsizce glutensiz beslenmenin faydadan çok zarar getirebileceğine dikkat çekiyor. 91.8 Radyo Radar'da Sağlık Rehberi'ni dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın.
6: Sağlık Rehberi.
1: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
3: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. ABD'nin Iowa eyaletinde aile içi anlaşmazlık sonucu yaşandığı değerlendirilen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in belediye başkanı Klitschko, Rus ordusunun kente yönelik geceden bu yana yoğun hava saldırısı sürdürdüğünü bildirdi. Donald Trump'ın müttefiklerine tazminat ödemesi amacıyla kurulan 1,8 milyar dolarlık fonu sürdürme konusunu yeniden değerlendirdiği bildirildi. Karar, ABD Adalet Bakanlığı'nın bir mahkeme kararına uymak üzere programı askıya almasının ardından geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonla görüştüğü İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya Lübnan'da gerginliği tırmandırdığı için sert tepki göstererek "Ben olmasaydım şu an hapiste olurdun," dediği iddia edildi. Filistin Devlet Başkanı Muhammed Abbas'ın din işlerinden sorumlu baş danıştayı Şeyh Muhammed El-Hebbaş, İsrail'in camilerde ezanı yasaklamaya yönelik attığı adımın dini savaş ilanı olduğunu bildirdi. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu Fars Körfezi Su Yolu İdaresi, Nisan ayından bu yana 300'den fazla geminin geçiş izni için başvuruda bulunduğunu duyurdu. Irak basını, ülkenin güneyindeki Basra Körfezi'ndeki Umman Kars Limanı yakınlarında Panama bayraklı bir yük gemisinde patlama meydana geldiğini duyurdu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Merhaba, ekonomi haberlerini dinleyeceksiniz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, hububat alım fiyatlarını ton başına makarnalık ve ekmeklik buğdayda 16.500 lira, arpada 12.750 lira olarak tespit etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 680 sözleşmeli personelin yerleştirme sonuçları açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının tam kapasiteyle işletmeye alınması dolayısıyla yarın Gürcistan'da düzenlenecek resmi sembolik açılış törenine iştirak edecek. Brent petrolün varil fiyatı İran'ın ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğuna ilişkin haber akışının etkisiyle 96 doları aştı. Rusya Merkez Bankası yurt dışına para transferine yönelik kısıtlamaları 6 aylığına uzattı. Tarım ve Orman Bakanlığı son 6 yılda süt üreticilerine sağlanan 24,6 milyar liralık desteğin Türkiye'yi Avrupa'da 3. sıraya taşıdığını duyurdu. Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp sınır kapısında 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 185.621 yolcu giriş ve çıkış işlemi yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji alanında örnek bir işbirliği yaptığını belirterek, Türkiye, Azerbaycan'la birlikte hem kendi arz güvenliğine hem de Avrupa'nın arz güvenliğine önemli katkı sunuyor dedi. Ekonomi haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 45,93, euro 53,54, gram altın 6.646, çeyrek altın 10.891 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas ve Kayseri'nin güney ve doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 26, en düşük sıcaklık ise 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Akkışla, Özvatan, Pınarbaşı ve Sarız 22, Bünyan, Felahiye ve Tomarza 23, Sarıoğlan, İncesu, Yahyalı 24, Develi 25, Yeşilhisar 26, Erciyes Kayak Merkezi ise 16 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 22, Sivas 23, Nevşehir 24, Kırşehir ve Niğde 26 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 27, İstanbul 29, İzmir 33 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Merhaba, Yerel Haber Bülteni'ni dinleyeceksiniz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Melikgazi Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında alkollü içki satış ve tüketim yerleriyle ilgili yeni bir düzenleme geldi. Konuya ilişkin konuşan Başkan Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Değerli arkadaşlar, geçen hafta tekel bayilerinin sayısının hızla arttığını, binalara sorun oluşturduğunu, en azından binadan muvafakat alınması, gerekirse birinci katta muvafakat alınması konusu demiştik. Komisyonumuz toplantılar yapmış. Burada birinci kattan değil ama bina genelinden %51, 50+1 muvafakat alınmasını uygun görmüş. Bu şekilde de inşallah geçireceğiz. Böyle birinci katı işin içine sokmadan sadece binanın genelinden %51 en az muvafakat alınması şartıyla komisyon raporunu kabulüne oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy bile kabul edilmiştir.
1: Kocaeli Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında 9 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısında konuşan Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: İmar planlarında okul alanı ile ilgili bir düzenleme talebi var. İmar Bayındır Komisyonu'nun havalesi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Almış olduğumuz kararlarımızın Kocaeli'niz için, Kayseri'niz için hayırlı olmasını diliyorum.
1: Kayseri İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine cep telefonuyla görüntülü olarak bağlanan Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Allah izin verirse önümüzdeki dönem yükseleceksiniz. Şimdi baraj sınırına gelmek üzere partimiz. Biz partimizi çok iyi koruyarak, her geçen gün güçlendirerek önümüzdeki dönem Türk milletinin hizmetinde göreceğiz. Şartlar bizim lehimize, rüzgarlar bizim lehimize ve kendimizden başka rakibimiz yok," dedi. Erenköy mahallesinde son zamanlarda yaşanan asayiş olaylarıyla ilgili konuşan CHP Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Özgür Özer şunları söyledi.
4: Son birkaç aydır Erenköy mahallesinde akşamları yaşanan trafik sıkışıklığıyla ilgili çeşitli kişilerden ihbarlar alıyoruz. İnsanların çoğu bu durumdan rahatsız. Hem gürültü, hem etraf kirliliği, hem de trafik kirliliği oluştuğu çok net bir şekilde ortada. Bununla ilgili emniyet güçleri bir çalışma yapıyorlar. Biz de bugün Melikgazi Belediye Meclisi olarak gerekirse bazı noktalara MOBESA kamerası konulmasını ve daha farklı önlemler alınması konusunda görüşlerimizi bildirdik. Sürecin takipçisi olacağız. Bu sorunu en iyi şekilde çözmeye çalışacağız meclis grubu olarak. Bu konuda bizlere olduğu gibi belediye başkanımıza da ciddi şikayetler geliyor. Kendisi de bu konuyla ilgileniyor. Emniyet güçleriyle hem başkan bey görüşüyor hem bizler görüşüyoruz. Emniyetimize de desteği için çok teşekkür ediyoruz. O bölgede daha geniş çaplı uygulamaların yapılması lazım. Çünkü bölge insanı oldukça rahatsız bu durumdan. Başkan Bey de sürecin takipçisi.
1: Talas Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Meclis toplantısında 9'u asıl, 1'i ek olmak üzere toplam 10 gündem maddesi görüşüldü. Koca Sinan Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Koca Sinan Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş şunları söyledi.
5: Parkların içinde işletmelerimiz var. Evet, güzel işletmeler. Buradaki hizmetler gayet iyi fakat biraz hijyen açısından sıkıntılı. Bir de Hasan E. Semiye Katartaş Camii'nin olduğu parkta ben ürüş yapıyorum bazen. Oradaki tuvaletler gerçekten çok kötü. Girilmeyecek vaziyette ve tuvaletin üstünde de Kocasinan Belediyesi olarak geldim. Gerçekten de belediyemizin kurumsal kimliğine ve belediyemizin kalite standartlarına uygun bir hizmet orada veriliyor. Verilmediği için acilen oradaki hizmetin düzeltilmesini ve hijyen şartlarına uygun o tuvaletlerin bir elden geçirilmesine talep ediyoruz.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit ve tahşiş yaptığı belirlenen firmalar listesinde Kayseri'de gıda sektöründe faaliyet gösteren iki firma daha yer aldı. Safi Süt ve Süt Ürünleri Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited şirketi firmasına ait Ahlas markasının eritme taze çeçil peyniri ürününde nişasta tespiti uygunsuzluğu belirlendi. Ayrıca Mastek Yemek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited şirketi firmasına ait köfte harcı dana çiğ üründe kanatlı eti tespiti uygunsuzluğu tespit edildi. Yerel Haber Bülteni'ni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
6: lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
7: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
8: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
9: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
10: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
9: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
11: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yatakta değil.
6: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.

İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.

0: Mola AVM'de sizleri bekliyor. Tums Mola gelmek için bahaneniz çok.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün semt pazarları. Esenyurt Semt Pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak. Yeni Mahalle Semt Pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis Semt Pazarı. Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri. Bünyan Semt Pazarı. Sümer Mahallesi İnönü Caddesi. Bünyan Anayurt Semt Pazarı. Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas. Başakpınar Semt Pazarı. Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas. Palas Halk Pazarı. Palas Mahallesi 38870 Sarıoğlan Kayseri. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. İbrahim Ağa Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi No 32 Develi. Ertuğrul Gazi Semt Pazarı. Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada iktidar ve ittifak olarak tarihi değişimlerin yaşandığı dönemde tarihi bir sorumluluk üstlendiğimizin idrakindeyiz. Kavgaya, polemiğe ayıracak vaktimiz yok. CHP'deki tartışmalar bizi ilgilendirmez. Bizim tek derdimiz Türkiye'dir. Türkiye yüzyılı inşasıdır ifadelerini kullandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in çağrısının ardından parti içindeki hareketlilik sürüyor. Olağanüstü kurultay talebiyle başlatılan imza kampanyasında delege imza sayısı 700'ü aştı. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Kurultayda oy kullanan tüm delegelerle birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları ile ilgili kurumlardan talep edildi. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü merakla beklenen hububat alım fiyatlarını duyurdu. Ton başına fiyatlar makarnalık ve ekmeklik buğdayda 16.500 lira, arpada ise 12.750 lira olarak belirlendi. Araç sahiplerine sevindirici haber geldi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1,39 TL, motorinin litre fiyatına ise 1,80 TL indirim uygulandı ve değişiklikler pompaya yansıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının tam kapasiteyle işletmeye alınması dolayısıyla yarın Gürcistan'da düzenlenecek resmi sembolik açılış törenine katılacak. İstanbul merkezi 27 ilde dijital platformlarda kurdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Kendilerini yatırım uzmanı olarak tanıtan şebekeye ait 4 milyar 606 milyon liralık mal varlığına el konulurken 89 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında ayrıca suçtan elde edildiği belirlenen 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve LPG dolum tesisine kayyum atandı. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını, burada İsrail bayrağı açılmasını ve Milli Marş okunmasını güçlü bir şekilde kınadı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan topraklarında işgal faaliyetlerini artırmasına sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada Netanyahu hükümetinin amacının Lübnanlıları kalıcı göçe zorlamak olduğunu bildirdi. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, İstanbul'da karşılaştığı Kuzey Makedonya'yı 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Müsabakanın ilk yarısında tedbir amacıyla oyundan alınan milli sporcumuz Eren Elmalı'nın sağlık durumu hakkında bir problem olmadığı açıklandı. A Milli Futbol Takımının 2026 Kupası, D grubundaki rakiplerinden biri olan Paraguay'ın turnuvada mücadele edecek 26 kişilik nihai kadrosu belli oldu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi heyecanla başladı. Serinin ilk maçında evinde Anadolu Efes'i konuk eden Fenerbahçe Beko kıran kırana geçen mücadeleyi 60-59 kazanarak seride 1-0 öne geçti. Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu haftalık kararlarını açıkladı. Kurul açıklanan disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray MCT Teknik ve Beşiktaş Gain kulüplerine para cezası verdi. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası olan Fransa Açık'ta favoriler yoluna devam ediyor. Kadınlar Dünya 1 numarası Arnya Sabalenka rakibini mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
1: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. ABD'nin Iowa eyaletinde aile içi anlaşmazlık sonucu yaşandığı değerlendirilen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in belediye başkanı Klitschko, Rus ordusunun kente yönelik geceden bu yana yoğun hava saldırısı sürdürdüğünü bildirdi. Donald Trump'ın müttefiklerine tazminat ödemesi amacıyla kurulan 1,8 milyar dolarlık fonu sürdürme konusunu yeniden değerlendirdiği bildirildi. Karar, ABD Adalet Bakanlığı'nın bir mahkeme kararına uymak üzere programı askıya almasının ardından geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonla görüştüğü İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya Lübnan'da gerginliği tırmandırdığı için sert tepki göstererek "Ben olmasaydım şu an hapiste olurdun" dediği iddia edildi. Filistin Devlet Başkanı Muhammed Abbas'ın din işlerinden sorumlu baş danıştayı Şeyh Muhammed El-Hebbaş, İsrail'in camilerde ezanı yasaklamaya yönelik attığı adımın dini savaş ilanı olduğunu bildirdi. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu Fars Körfezi Su Yolu İdaresi, Nisan ayından bu yana 300'den fazla geminin geçiş izni için başvuruda bulunduğunu duyurdu. Irak basını, ülkenin güneyindeki Basra Körfezi'ndeki Umman Kars Limanı yakınlarında Panama bayraklı bir yük gemisinde patlama meydana geldiğini duyurdu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
2: Mirasın izleri.
3: Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrinini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliğini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Binlerce yıl süren medeniyetlerin mirasını, doğa ve kültürün eşsiz uyumunu gözler önüne seren, UNESCO tarafından dünya mirası olarak korunmaya alınmış değerli hazinelerdir. Her bir taş, her bir yapı ve her bir peysaj, insanlık tarihinin ortak belleğine ışık tutmaktadır. Bu programda Divriği Ulu Camii'nden bahsedeceğiz. Anadolu'nun kalbinde, Sivas'ın Divriği ilçesinde, taşın dile geldiği, insan emeğinin sanatla birleştiği eşsiz bir yapı yükselir. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası. 13. yüzyılın başlarında inşa edilen bu külliye, yalnızca İslam mimarisinin değil, tüm insanlığın ortak mirasının en nadide örneklerinden biridir. 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alınan eser, günümüzde hala hayranlık uyandırmaya devam ediyor. Böylece hem ruhun hem de bedenin iyileştiği, ilahi huzurla tıbbi tedavinin aynı çatı altında birleştiği bir mekan ortaya çıkmıştır. Bu, dönemin ileri görüşlü şehirleşme anlayışının da bir göstergesidir. Divriği Ulu Camii'nin en dikkat çekici bölümleri şüphesiz taç kapılarıdır. Üç ana giriş kapısının her biri farklı bir sanatçının elinden çıkmışçasına benzersizdir. Kuzey, batı ve doğu cephelerinde yükselen bu görkemli kapılar, taşın en ince detayına kadar oyulmasıyla ünlüdür. Kapılardaki motifler öylesine zengindir ki, her bir kareye bakıldığında farklı bir desen, farklı bir sembol fark edilir. Üstelik günün farklı saatlerinde, güneş ışığının açısına göre gölgeler değişir, motifler adeta yeniden canlanır. Sabah ayrı, öğle ayrı, akşam ayrı bir yüz gösterir. Bu yüzden kimi tarihçiler, Divriği'nin taç kapılarını taş üzerine işlenmiş canlı bir Kur'an tefsiri olarak tanımlarlar. Caminin içine adım atıldığında görkemli sütunlar, kubbeler ve kemerlerle karşılaşılır. Ama dikkat çekici olan hiçbir sütunun diğerine benzememesidir. Her sütun kaidesi, her başlık, her kemer farklı bir üslupla işlenmiştir. Bu çeşitlilik yapının tek bir sanatçının değil, pek çok farklı ustanın emeğiyle şekillendiğini gösterir. Sanki her usta kendi imzasını bırakmış, fakat hepsi aynı ahengin içinde birleşmiştir. Mihrap da ayrı bir sanat şaheseridir. İnce taş işçiliği, oyma teknikleri ve sembolik motiflerle süslenen mihrap, hem dini bir derinlik hem de estetik bir zenginlik taşır. Kubbenin göğe yükselen ihtişamı, iç mekana ilahi bir atmosfer kazandırır. İnsana sadece ibadet duygusu değil, aynı zamanda hayranlık ve huşu hissi de verir. Darüşşifa bölümü ise dönemin sağlık anlayışını yansıtır. Burada hastalara şifa dağıtılır, hekimler çalışır, tedavi yöntemleri uygulanırdı. İbadethane ile hastanenin aynı külliye içinde bulunması, Anadolu'daki toplum hayatının ne kadar bütüncül bir anlayışa sahip olduğunu ortaya koyar. İnsan bedeniyle ruhunun birlikte iyileştirilmesi gerektiğine dair felsefe, Divriği'de taş ve sanat aracılığıyla somut hale gelmiştir. Divriği Ulu Camii'nin bir diğer sıradışı özelliği, alışılmış Selçuklu camilerinde görülen avlu düzeninin burada yer almamasıdır. Bu durum, yapıyı mimarlık tarihinde ayrı bir konuma yerleştirir. Çünkü o dönemin cami anlayışından farklı olarak tasarlanan bu plan, Anadolu'nun özgün mimari gelişimini de gözler önüne serer. Külliyenin taş işçiliği, yalnızca dini değil, aynı zamanda kozmik ve felsefi semboller de barındırır. Bitkisel motiflerden geometrik desenlere, hayali yaratıklardan sonsuzluğu simgeleyen süslemelere kadar çok geniş bir yelpaze kullanılmıştır. Bu süslemeler, hem İslam estetiğini hem de dönemin kültürel çeşitliliğini yansıtır. Taş işçiliğinin bu zenginliği nedeniyle Divriği, kimi sanat tarihçileri tarafından Anadolu'nun Elhamra'sı olarak da anılmıştır. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, yalnızca bir ibadet ve tedavi mekanı değil, aynı zamanda Anadolu'da inanç, sanat ve bilim dünyasının nasıl iç içe geçtiğini kanıtlayan bir başyapıttır. Bugün bu yapıyı gezen herkes, taşların sessizce konuştuğunu, ustaların asırlar öncesinden günümüze seslendiğini hisseder. UNESCO Dünya Mirası listesine alınması da işte bu yüzden tesadüf değildir. Divriği Külliyesi sadece Türk İslam tarihine değil, tüm insanlığa ait evrensel bir değerdir. Onu görmeye gelen ziyaretçiler yalnızca bir camiyi değil, taşın sanatla buluştuğu, zamanın ötesine taşınmış bir hikayeyi de seyretmiş olurlar. Bugün Divriği'nin bu eşsiz mirası, geçmişin sanatçı ellerinden bugünün gözlerine ulaşan bir köprü gibidir. İnsanlığa, ortak kültürün ve estetiğin nasıl evrensel bir değere sahip olduğunu anlatır. Ve bize şu gerçeği hatırlatır. Bazı yapılar vardır ki taş olmaktan çıkar, insan ruhunun, emeğinin ve inancının sembolüne dönüşür. İşte Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası tam da böyle bir anıttır.
2: Mirasın izleri.

0: Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Merhaba, ekonomi haberlerini dinleyeceksiniz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü hububat alım fiyatlarını ton başına makarnalık ve ekmeklik buğdayda 16.500 lira, arpada 12.750 lira olarak tespit etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 680 sözleşmeli personelin yerleştirme sonuçları açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının tam kapasiteyle işletmeye alınması dolayısıyla yarın Gürcistan'da düzenlenecek resmi sembolik açılış törenine iştirak edecek. Brent petrolün varil fiyatı İran'ın ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğuna ilişkin haber akışının etkisiyle 96 doları aştı. Rusya Merkez Bankası yurt dışına para transferine yönelik kısıtlamaları 6 aylığına uzattı. Tarım ve Orman Bakanlığı son 6 yılda süt üreticilerine sağlanan 24,6 milyar liralık desteğin Türkiye'yi Avrupa'da 3. sıraya taşıdığını duyurdu. Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp sınır kapısında 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 185.621 yolcu giriş ve çıkış işlemi yaptı.

0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas ve Kayseri'nin güney ve doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 26, en düşük sıcaklık ise 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Akkışla, Özvatan, Pınarbaşı ve Sarız 22, Bünyan, Felahiye ve Tomarza 23, Sarıoğlan, İncesu, Yahyalı 24, Develi 25, Yeşilhisar 26, Erciyes Kayak Merkezi ise 16 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 22, Sivas 23, Nevşehir 24, Kırşehir ve Niğde 26 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 27, İstanbul 29, İzmir 33 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Merhaba, Yerel Haber Bülteni'ni dinleyeceksiniz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Melikgazi Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında alkollü içki, satış ve tüketim yerleriyle ilgili yeni bir düzenleme geldi. Konuya ilişkin konuşan Başkan Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Değerli arkadaşlar, geçen hafta tekel bayilerinin sayısının hızla arttığını, binalara sorun oluşturduğunu, en azından binadan muvafakat alınması, gerekirse birinci katta muvafakat alınması konusu demiştik. Komisyonumuz toplantıları yapmış. Burada birinci kattan değil ama bina genelinden %51, 50+1 muvafakat alınmasını uygun görmüş. Bu şekilde de inşallah geçireceğiz. Böyle birinci katı işin içine sokmadan sadece binanın genelinden %51 en az muvafakat alınması şartıyla komisyon raporunu kabulüne oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.
1: Kocaesnan Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında 9 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısında konuşan Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Tüm imar planlarında okul alanı ile ilgili bir düzenleme talebi var. İmar Bayındır Komisyonu'nun havalesi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Almış olduğumuz kararlarımızın Kocaesnan için, Kayseri'miz için hayırlı olmasını diliyorum.
1: Kayseri İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine cep telefonuyla görüntülü olarak bağlanan Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Allah izin verirse önümüzdeki dönem yükseleceksiniz. Şimdi baraj sınırına gelmek üzere partimiz. Biz partimizi çok iyi koruyarak, her geçen gün güçlendirerek önümüzdeki dönem Türk milletinin hizmetinde göreceğiz. Şartlar bizim lehimize, rüzgarlar bizim lehimize ve kendimizden başka rakibimiz yok," dedi. Erenköy mahallesinde son zamanlarda yaşanan asayiş olaylarıyla ilgili konuşan CHP Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Özgür Özer şunları söyledi.
4: Son birkaç aydır Erenköy mahallesinde akşamları yaşanan trafik sıkışıklığıyla ilgili çeşitli kişilerden ihbarlar alıyoruz. İnsanların çoğu bu durumdan rahatsız. Hem gürültü, hem etraf kirliliği, hem de trafik kirliliği oluştuğu çok net bir şekilde ortada. Bununla ilgili emniyet güçleri bir çalışma yapıyorlar. Biz de bugün Melikgazi Belediye Meclisi olarak gerekirse bazı noktalara MOBESA kamerası konulmasını ve daha farklı önlemler alınması konusunda görüşlerimizi bildirdik. Sürecin takipçisi olacağız. Bu sorunu en iyi şekilde çözmeye çalışacağız meclis grubu olarak. Bu konuda bizlere olduğu gibi belediye başkanımıza da ciddi şikayetler geliyor. Kendisi de bu konuyla ilgileniyor. Emniyet güçleriyle hem başkan bey görüşüyor hem bizler görüşüyoruz. Emniyetimize de desteği için çok teşekkür ediyoruz. O bölgede daha geniş çaplı uygulamaların yapılması lazım. Çünkü bölge insanı oldukça rahatsız bu durumdan. Başkan Bey de sürecin takipçisi.
1: Talas Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Meclis toplantısında 9'u asıl, 1'i ek olmak üzere toplam 10 gündem maddesi görüşüldü. Kocaesnan Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Kocaesnan Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş şunları söyledi.
5: Şimdi parkların içinde işletmelerimiz var. Evet, güzel işletmeler. Buradaki hizmetler gayet iyi fakat biraz hijyen açısından sıkıntılı. Bir de Hasan Esemiye Katartaş Camii'nin olduğu parkta ben ülüş yapıyorum bazen. Oradaki tuvaletler gerçekten çok kötü. Girilmeyecek vaziyette ve tuvaletin üstünde de Kocaesnan Belediyesi olarak geliyor. Gerçekten de belediyemizin kurumsal kimliğine ve belediyenizin kalite standartlarına uygun bir hizmet orada veriliyor. Verilmediği için acilen oradaki hizmetin düzeltilmesini ve hijyen şartlarına uygun o tuvaletlerin bir elden geçirilmesine talep ediyoruz.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit ve tahşiş yaptığı belirlenen firmalar listesinde Kayseri'de gıda sektöründe faaliyet gösteren iki firma daha yer aldı. Safi Süt ve Süt Ürünleri Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi firmasına ait Ahlas markasının eritme taze çeçil peyniri ürününde nişasta tespiti uygunsuzluğu belirlendi. Ayrıca Mastek Yemek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi firmasına ait köfte harcı dana çiğ üründe kanatlı eti tespiti uygunsuzluğu tespit edildi. Yerel Haber Bülteni'ni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
6: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
7: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
8: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
9: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya.
10: Yoğun ilgi gören eskiyi getir yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Erkekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering, profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
3: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün semt pazarları: Esenyurt Semt Pazarı, Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi, Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak, Yeni Mahalle Semt Pazarı, Yeni Mahalle 8. Cadde, Turgut Reis Semt Pazarı, Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri, Bünyan Semt Pazarı, Sümer Mahallesi İnönü Caddesi, Bünyan Anayurt Semt Pazarı, Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas, Başakpınar Semt Pazarı, Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas, Palas Halk Pazarı, Palas Mahallesi 38.870 Sarıoğlan Kayseri, Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı, İbrahim Ağa Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi No 32 Develi, Ertuğrul Gazi Semt Pazarı, Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
4: Radyo Radar Pazar Yerleri. Müzik Radarı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada iktidar ve ittifak olarak tarihi değişimlerin yaşandığı dönemde tarihi bir sorumluluk üstlendiğimizin idrakindeyiz. Kavgaya, polemiğe ayıracak vaktimiz yok. CHP'deki tartışmalar bizi ilgilendirmez. Bizim tek derdimiz Türkiye'dir. Türkiye yüzyılı inşasıdır ifadelerini kullandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in çağrısının ardından parti içindeki hareketlilik sürüyor. Olağanüstü kurultay talebiyle başlatılan imza kampanyasında delege imza sayısı 700'ü aştı. CHP'nin 38. olan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Kurultayda oy kullanan tüm delegelerle birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları ile ilgili kurumlardan talep edildi. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü merakla beklenen hububat alım fiyatlarını duyurdu. Ton başına fiyatlar makarnalık ve ekmeklik buğdayda 16.500 lira, arpada ise 12.750 lira olarak belirlendi. Araç sahiplerine sevindirici haber geldi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1,39 TL, motorinin litre fiyatına ise 1,80 TL indirim uygulandı ve değişiklikler pompaya yansıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının tam kapasiteyle işletmeye alınması dolayısıyla yarın Gürcistan'da düzenlenecek resmi sembolik açılış törenine katılacak. İstanbul Merkezi 27 ilde dijital platformlarda kurdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Kendilerini yatırım uzmanı olarak tanıtan şebekeye ait 4 milyar 606 milyon liralık mal varlığına el konulurken 89 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında ayrıca suçtan elde edildiği belirlenen 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve LPG dolum tesisine kayyum atandı. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını, burada İsrail bayrağı açılmasını ve milli marş okunmasını güçlü bir şekilde kınadı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan topraklarında işgal faaliyetlerini artırmasına sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada Netanyahu hükümetinin amacının Lübnanlıları kalıcı göçe zorlamak olduğunu bildirdi. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, İstanbul'da karşılaştığı Kuzey Makedonya'yı 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Müsabakanın ilk yarısında tedbir amacıyla oyundan alınan milli sporcumuz Eren Elmalı'nın sağlık durumu hakkında bir problem olmadığı açıklandı. A Milli Futbol Takımının 2026 Kupası, D grubundaki rakiplerinden biri olan Paraguay'ın turnuvada mücadele edecek 26 kişilik nihai kadrosu belli oldu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi heyecanla başladı. Serinin ilk maçında evinde Anadolu Efes'i konuk eden Fenerbahçe Beko kıran kırana geçen mücadeleyi 60-59 kazanarak seride 1-0 öne geçti. Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu haftalık kararlarını açıkladı. Kurul açıklanan disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray MCT Teknik ve Beşiktaş Gain kulüplerine para cezası verdi. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası olan Fransa Açık'ta favoriler yoluna devam ediyor. Kadınlar dünya bir numarası Arnya Sabalenka rakibini mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: misiniz? Son kararınız mı? Aracınıza biner binmez emniyet kemerinizi bağlayın ve aracınıza binen herkesi bu konuda uyarın. Emniyet kemeri kullanmayı asla ihmal etmeyin. Hayata bağlı kal. Trafik hayattır.
1: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
2: Sağlık Rehberi.
3: 91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. İşte bu haftanın sağlık gelişmeleri. Antalya'daki sağlık kongresinde konuşan meslek örgütleri temsilcileri, aile sağlığı merkezlerinde artan iş yükü, gelirler ve özgürlük haklarına dikkat çekti. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, "Mesele artık yalnızca ekonomik değil, mesleki saygınlık ve gelecek güvencesi meselesidir," dedi. Adana Çukurova Üniversitesi ile Danimarka Roskilde Üniversitesi'nde görevli akademisyenler, ortak çalışma ile tıbbi tedavilerde kullanılan serumları inceleyip, bir litrelik serumlarda 65 adet mikroplastik olduğunu tespit etti. Profesör Doktor Sedat Gündoğdu, bu çalışmalarla damar yolu ile verilen sıvıların doğrudan mikroplastik maruziyetine neden olduğunu ortaya koyduk, dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 171 sigara bırakma danışma hattında 2025'te 420.651, 2026'nın ilk 4 ayında ise 143.534 vatandaşa destek ve rehberlik sunduklarını açıkladı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nca tütünle mücadele kapsamında yürütülen sigara bırakma hizmetlerine ilgi artarken, bu yılın ilk 4 ayında sigara bırakma polikliniklerine 75.184 kişi başvurdu. Büyük şehirlerde yeşil alanların yerini alan cam binalar ve asfalt yüzeylerin güneş ışınlarını yansıtarak cilt kanseri riskini arttırdığına dikkat çekilirken, deri kanserine erken teşhis farkındalığı oluşturmak amacıyla, 1-12 Haziran tarihlerinde Türkiye genelinde bent araması yapılacağı duyuruldu. Türkiye'de binlerce kişinin çölyak hastası olduğunu bilmeden yaşadığı tahmin ediliyor. Uzmanlar, toplumda her 100 kişiden birinde görülen ve genellikle sessiz ilerleyen çölyak hastalığına karşı uyarılarda bulunurken, tanı almadan bilinçsizce glutensiz beslenmenin faydadan çok zarar getirebileceğine dikkat çekiyor. 91.8 Radyo Radar'da Sağlık Rehberi'ni dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın.
2: Sağlık Rehberi.
4: Coğrafi İz başlıyor.
5: Bir şehir düşünün. Sadece sokaklarıyla değil, kokusuyla hatırlanan. Taşında tarihi, rüzgarında sabrı, sofrasında yüzyılları taşıyan bir şehir. Bu programda haritalarda görünen sınırların değil, damakta kalan izlerin peşine düşüyoruz. Çünkü bazı lezzetler sadece yenmez, yaşanır, anlatılır, nesilden nesle aktarılır. Bir yemeğin içinden bir şehir çıkar bazen. Bir baharatın kokusundan bir tarih yükselir. Bir sofrada koca bir kültür konuşur. İşte bu programda biz, coğrafyanın lezzete bıraktığı imzayı sürdürüyoruz. Ve bu iz, bugün Kayseri'de başlıyor. Kayseri, Anadolu'nun ortasında sert iklimiyle bilinen bir şehir. Gecesi soğuk, gündüzü keskin, rüzgarı kuru, toprağı dirençli. İşte tam da bu yüzden Kayseri'de lezzetler yumuşak olmaz. Net olur, tok olur, karakterli olur. Ve bu karakterin en güçlü temsilcilerinden biri Kayseri pastırması. Pastırma, Kayseri'de sadece bir yiyecek değil, bir hazırlıktır, bir sabrın işidir. Kışa karşı alınmış bir tedbirdir. Yüzyıllar boyunca Anadolu insanı eti saklamanın, korumanın, lezzetlendirerek yaşatmanın yollarını aradı. Tuzla tanışan et, zamanla dayanıklı hale geldi. Rüzgarla kurudu, baharatla kimlik kazandı. Ama her yerde pastırma yapılır. Kayseri pastırması başka olur. Çünkü bu pastırma Kayseri'nin havasında kurur. Kayseri'nin rüzgarında olgunlaşır. Kayseri ustasının elinde şekillenir. Bu şehirde pastırma yapımı saatle değil, takvimle ölçülür. Önce et seçilir, öyle her et olmaz. doğal şartlarda yetişmiş, güçlü hayvanların yağsız, liftli, sağlam bölümleri ayrılır. Döşü, kontrfilesi, bonfilesi, her parça ayrı ayrı değerlendirilir. Et tuzla buluşur. Bu lezzetin değil, sabrın başlangıcıdır. Günlerce tuzda bekleyen et, zamana teslim edilir. Sonra yıkanır, dinlenir, askıya alınır. Ve işte burada Kayseri devreye girer. Gündüzle gece arasındaki sert sıcaklık farkı, düşük nem, kuru ve keskin rüzgar. Et, bu şehirde sadece kurutulmaz, terbiye edilir. Ardından çemen gelir. Ama bu, herhangi bir çemen değil. Kimyonun sıcaklığı, sarımsağın keskinliği, kırmızı biberin ateşi. Hepsi bir araya gelir ve etin üzerine örter. Bu çemen, pastırmayı sadece tatlandırmaz. Onu korur, onu tanımlar. Kayseri sokaklarında bir evden çemen kokusu yükseliyorsa, herkes bilir, pastırma oluyor. Bu koku sadece mutfağa değil, hafızaya siner. Osmanlı döneminde bu pastırma saray sofralarına girmiş. Ama asıl yeri Kayseri'nin eski evlerinin tam ortasıdır. Bayram sabahlarında, uzun yolculuklarda, misafir geldiğinde. Pastırma konduysa sofraya, ev sahibi en iyisini koymuş demektir. 2010 yılında coğrafi işaret alması bu yüzden sadece bir tescil değildir. Bu, Kayseri'ye ait olanın resmen tanınmasıdır. Çünkü Kayseri pastırması başka yerde yapılabilir. Ama aynısı olmaz. Aynı kokmaz. Aynı beklemez. Aynı sabrı taşımaz. Bir dilim pastırma aldığınızda sadece et yemezsiniz. Kayseri'nin rüzgarını, ustanın el izini, 100 yıllık bir geleneği tadarsınız. İşte bu yüzden Kayseri pastırması bir üründen daha fazlasıdır. O, bir şehrin lezzeti attığı imzadır. Burası coğrafiyiz. Bir sonraki programda, bir sonraki lezzette görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Coğrafiyiz sona erdi.
6: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
7: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. ABD'nin Iowa eyaletinde aile içi anlaşmazlık sonucu yaşandığı değerlendirilen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in belediye başkanı Klitschko, Rus ordusunun kente yönelik geceden bu yana yoğun hava saldırısı sürdürdüğünü bildirdi. Donald Trump'ın müttefiklerine tazminat ödemesi amacıyla kurulan 1,8 milyar dolarlık fonu sürdürme konusunu yeniden değerlendirdiği bildirildi. Karar, ABD Adalet Bakanlığı'nın bir mahkeme kararına uymak üzere programı askıya almasının ardından geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonla görüştüğü İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya Lübnan'da gerginliği tırmandırdığı için sert tepki göstererek "Ben olmasaydım şu an hapiste olurdun" dediği iddia edildi. Filistin Devlet Başkanı Muhammed Abbas'ın din işlerinden sorumlu başdanıştayı Şeyh Muhammed El-Hebbaş, İsrail'in camilerde ezanı yasaklamaya yönelik attığı adımın dini savaş ilanı olduğunu bildirdi. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu Fars Körfezi Su Yolu İdaresi, Nisan ayından bu yana 300'den fazla geminin geçiş izni için başvuruda bulunduğunu duyurdu. Irak basını, ülkenin güneyindeki Basra Körfezi'ndeki Umman Kars Limanı yakınlarında Panama bayraklı bir yük gemisinde patlama meydana geldiğini duyurdu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
6: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

0: makarnalık ve ekmeklik buğdayda 16.500 lira, arpada 12.750 lira olarak tespit etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 680 sözleşmeli personelin yerleştirme sonuçları açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bakü, Tiflis, Kars demiryolu hattının tam kapasiteyle işletmeye alınması dolayısıyla yarın Gürcistan'da düzenlenecek resmi sembolik açılış törenine iştirak edecek. Brent petrolün varil fiyatı İran'ın ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğuna ilişkin haber akışının etkisiyle 96 doları aştı. Rusya Merkez Bankası yurt dışına para transferine yönelik kısıtlamaları 6 aylığına uzattı. Tarım ve Orman Bakanlığı son 6 yılda süt üreticilerine sağlanan 24,6 milyar liralık desteğin Türkiye'yi Avrupa'da 3. sıraya taşıdığını duyurdu. Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp sınır kapısında 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 185.621 yolcu giriş ve çıkış işlemi yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji alanında örnek bir işbirliği yaptığını belirterek, Türkiye Azerbaycan'la birlikte hem kendi arz güvenliğine hem de Avrupa'nın arz güvenliğine önemli katkı sunuyor dedi. Ekonomi haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
0: Ekonomide bugün dolar 45,93, euro 53,54, gram altın 6646, çeyrek altın 10.891 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas ve Kayseri'nin güney ve doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 26, en düşük sıcaklık ise 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Akkışla, Özvatan, Pınarbaşı ve Sarız 22, Bünyan, Felahiye ve Tomarza 23, Sarıoğlan, İncesu, Yahyalı 24, Develi 25, Yeşilhisar 26, Erciyes Kayak Merkezi ise 16 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 22, Sivas 23, Nevşehir 24, Kırşehir ve Niğde 26 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 27, İstanbul 29, İzmir 33 derece olacak.
1: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Merhaba, Yerel Haber Bülteni'ni dinleyeceksiniz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Melikgazi Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında alkollü içki satış ve tüketim yerleriyle ilgili yeni bir düzenleme geldi. Konuya ilişkin konuşan Başkan Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Değerli arkadaşlar, geçen hafta tekel bayilerinin sayısının hızla arttığını, binalara sorun oluşturduğunu, en azından binadan muvafakat alınması, gerekirse birinci katta muvafakat alınması konusu demiştik. Komisyonumuz toplantılar yapmış. Burada birinci kattan değil ama bina genelinde %51, 50+1 muvafakat alınmasını uygun görmüş. Bu şekilde de inşallah geçireceğiz. Böyle birinci katı işin içine sokmadan sadece binanın genelinden %51 en az muvafakat alınması şartıyla komisyon raporunu kabulüne oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.
1: Kocaesnan Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında 9 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısında konuşan Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Türk imar planlarında okul alanı ile ilgili bir düzenleme talebi var. İmar Bayındır Komisyonu'nun havalesi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Almış olduğumuz kararlarımızın Kocaesnan için, Kayseri'miz için hayırlı olmasını diliyorum.
1: Kayseri İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine cep telefonuyla görüntülü olarak bağlanan Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Allah izin verirse önümüzdeki dönem yükseleceksiniz. Şimdi baraj sınırına gelmek üzere partimiz. Biz partimizi çok iyi koruyarak her geçen gün güçlendirerek önümüzdeki dönem Türk milletinin hizmetinde göreceğiz. Şartlar bizim lehimize, rüzgarlar bizim lehimize ve kendimizden başka rakibimiz yok," dedi. Erenköy mahallesinde son zamanlarda yaşanan asayiş olaylarıyla ilgili konuşan CHP Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Özgür Özer şunları söyledi.
4: Son birkaç aydır Erenköy mahallesinde akşamları yaşanan trafik sıkışıklığıyla ilgili çeşitli kişilerden ihbarlar alıyoruz. İnsanların çoğu bu durumdan rahatsız. Hem gürültü, hem etraf kirliliği, hem de trafik kirliliği oluştuğu çok net bir şekilde ortada. Bununla ilgili emniyet güçleri bir çalışma yapıyorlar. Biz de bugün Melikgazi Belediye Meclisi olarak gerekirse bazı noktalara MOBESE kamerası konulmasını ve daha farklı önlemler alınması konusunda görüşlerimizi bildirdik. Sürecin takipçisi olacağız. Bu sorunu en iyi şekilde çözmeye çalışacağız meclis grubu olarak. Bu konuda bizlere olduğu gibi belediye başkanımıza da ciddi şikayetler geliyor. Kendisi de bu konuyla ilgileniyor. Emniyet güçleriyle hem başkan bey görüşüyor hem bizler görüşüyoruz. Emniyetimize de desteği için çok teşekkür ediyoruz. O bölgede daha geniş çaplı uygulamaların yapılması lazım. Çünkü bölge insanı oldukça rahatsız bu durumdan. Başkan Bey de sürecin takipçisi.
1: Talas Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Meclis toplantısında 9'u asıl 1'i ek olmak üzere toplam 10 gündem maddesi görüşüldü. Kocaesnan Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Kocaesnan Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş şunları söyledi.
5: Parkların içinde işletmelerimiz var. Evet, güzel işletmeler. Buradaki hizmetler gayet iyi fakat biraz hijyen açısından sıkıntılı. Bir de Hasan E. Semiye Katartaş Camii'nin olduğu Kartepe'nin ülüş yapıyorum bazen. Oradaki tuvaletler gerçekten çok kötü. Girilmeyecek vaziyette ve tuvaletin üstünde de Kocaesnan Belediyesi olarak geldi. Gerçekten de belediyemizin kurumsal kimliğine ve belediyenizin kalite standartlarına uygun bir hizmet orada veriliyor. Verilmediği için acilen oradaki hizmetin düzeltilmesini ve hijyen şartlarına uygun o tuvaletlerin bir elden geçirilmesine talep ediyoruz.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit ve tahşiş yaptığı belirlenen firmalar listesinde Kayseri'de gıda sektöründe faaliyet gösteren iki firma daha yer aldı. Safi Süt ve Süt Ürünleri Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited şirketi firmasına ait Ahlas markasının eritme taze çeçil peyniri ürününde nişasta tespiti uygunsuzluğu belirlendi. Ayrıca Mastek Yemek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited şirketi firmasına ait köfte harcı dana çiğ üründe kanatlı eti tespiti uygunsuzluğu tespit edildi. Yerel Haber Bülteni'ni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
3: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.

0: Sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.

0: Enfekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilokums Mall AVM'de. Profilokums Mall AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilokums Mall AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
4: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada iktidar ve ittifak olarak tarihi değişimlerin yaşandığı dönemde tarihi bir sorumluluk üstlendiğimizin idrakindeyiz. Kavgaya, polemiğe ayıracak vaktimiz yok. CHP'deki tartışmalar bizi ilgilendirmez. Bizim tek derdimiz Türkiye'dir. Türkiye yüzyılı inşasıdır ifadelerini kullandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in çağrısının ardından parti içindeki hareketlilik sürüyor. Olağanüstü kurultay talebiyle başlatılan imza kampanyasında delege imza sayısı 700'ü aştı. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Kurultayda oy kullanan tüm delegelerle birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları ile ilgili kurumlardan talep edildi. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü merakla beklenen hububat alım fiyatlarını duyurdu. Ton başına fiyatlar makarnalık ve ekmeklik buğdayda 16.500 lira, arpada ise 12.750 lira olarak belirlendi. Araç sahiplerine sevindirici haber geldi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1,39 TL, motorinin litre fiyatına ise 1,80 TL indirim uygulandı ve değişiklikler pompaya yansıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının tam kapasiteyle işletmeye alınması dolayısıyla yarın Gürcistan'da düzenlenecek resmi sembolik açılış törenine katılacak. İstanbul merkezi 27 ilde dijital platformlarda kurdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Kendilerini yatırım uzmanı olarak tanıtan şebekeye ait 4 milyar 606 milyon liralık mal varlığına el konulurken 89 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında ayrıca suçtan elde edildiği belirlenen 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve LPG dolum tesisine kayyum atandı. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını, burada İsrail bayrağı açılmasını ve Milli Marş okunmasını güçlü bir şekilde kınadı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan topraklarında işgal faaliyetlerini artırmasına sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada Netanyahu hükümetinin amacının Lübnanlıları kalıcı göçe zorlamak olduğunu bildirdi. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, İstanbul'da karşılaştığı Kuzey Makedonya'yı 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Müsabakanın ilk yarısında tedbir amacıyla oyundan alınan milli sporcumuz Eren Elmalı'nın sağlık durumu hakkında bir problem olmadığı açıklandı. A Milli Futbol Takımının 2026 Kupası D grubundaki rakiplerinden biri olan Paraguay'ın turnuvada mücadele edecek 26 kişilik nihai kadrosu belli oldu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi heyecanla başladı. Serinin ilk maçında evinde Anadolu Efes'i konuk eden Fenerbahçe Beko kıran kırana geçen mücadeleyi 60-59 kazanarak seride 1-0 öne geçti. Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu haftalık kararlarını açıkladı. Kurul açıklanan disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray MCT Teknik ve Beşiktaş Gain kulüplerine para cezası verdi. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası olan Fransa Açık'ta favoriler yoluna devam ediyor. Kadınlar dünya bir numarası Arina Sabalenka rakibini mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
4: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
5: Kayseri'de iz bırakanlar.
6: Bir şehre şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride çileyle yoğrulmuş bir bestekarın hikayesi Ahmet Mithat Bey'i konu alıyoruz. 1860 yılında Kayseri'de köklü Güpgüpoğlu ailesinde dünyaya gelen Ahmet Mithat Bey sadece bir devlet adamı değil, aynı zamanda şair, udi ve Türk musikisinin unutulmaz bestekarlarından biriydi. Babası Kayseri'nin tanınmış simalarından vakıf sahibi Güpgüpzade Hacı Mustafa Ağa'nın oğlu, şairiyle tanınan Hacı Efendi, annesi ise Mihattiszade ailesinden Ayşe Hanım'dı. Çocukluğunu Kayseri sokaklarında geçiren Mithat Bey ilk eğitimini burada aldı. 1880'de Kayseri vilayeti yazı işlerinde memuriyet hayatına adım attı. Ardından Develi Kazası Mal Müdürlüğü'ne tayin edildi ve burada 6 yıl çalıştı. Ancak onun gönlü daha büyük ufuklara açılmıştı. Memuriyetten ayrılıp İstanbul'a gitti. Mülkiye Mektebi'nin imtihanını kazanarak lise kısmına girdi ve 1894'te okulun yüksek kısmından mezun oldu. Henüz İstanbul'a gitmeden önce Kayseri'de Akçakayalızade Ömer Ağa'nın kızı Taliye Hanım ile evlenmişti. Bu evlilikten iki çocuk dünyaya geldi. Cumhuriyet'in ilk kadın milletvekillerinden olacak Ferruha Hanım ve oğlu Feridun Bey. Görev hayatı Anadolu'nun dört bir yanında geçti. Karahisarlı, Zile, Duma, Tavas ve Kuşadası'nda kaymakamlık yaptı. Şam'ın Duma kazasında görevliyken Taliye Hanım babasının hastalığı nedeniyle yanına gidemedi. Bunun üzerine Bedriye Hanım ile ikinci evliliğini yaptı ve bu evlilikten Hacer ve Tarık isimli iki çocuk dünyaya geldi. Çalışmalarıyla takdir edilen Ahmet Mithat Bey, Haymana Kaymakamı iken Osmanlı nişanı ile ödüllendirildi. Fakat devlet hayatı kadar özel hayatı da fırtınalıydı. 1912'de Gümüşhane Mutasarrıflığına getirildi. Kısa süre sonra azledildi ve emekliye ayrıldı. İzmir'e yerleşerek kemer altında halı ve mobilya mağazası açtı. Ancak onu asıl derinden sarsan, tarihe kara bir sayfa olarak geçen Ulu Kışla tren faciası oldu. Ailesini Kayseri'den İzmir'e getirmek isterken, müteakere yıllarının o karanlık günlerinde Ermeniler tarafından trene konulan bomba patladı. O patlamada sevgili eşi Taliye Hanım ve 26 yaşındaki oğlu Feridun şehit oldu. Kızı Ferruha ise çocuklarıyla birlikte ağır yaralandı ve aylarca Konya Devlet Hastanesi'nde tedavi gördü. Bu acı Ahmet Mithat Bey'in hayatını ve eserlerini derinden etkiledi. Felaketler bununla da sınırlı kalmadı. Yaralıların İzmir'e getirilişinden sadece 3 gün sonra 15 Mayıs 1919'da Yunan ordusu İzmir'e çıktı. Şehrin işgaliyle birlikte Ahmet Mithat Bey'in evi ve mağazası da talan edildi. 1922'de Yunanlılar geri çekilirken Bozyaka'daki yeni evini, kitaplarını, şiirlerini ve bestelerini ateşe verdiler. Bir ömrün emeği, notaları ve mısralarıyla birlikte kül oldu. Bütün bu acılara rağmen Ahmet Mithat Bey, İzmir'de Bektaşi Ruhi Baba Dergahı'na sığınarak teselli bulmaya çalıştı. 1928'de tek başına İstanbul'a gitti. Bir otel odasına yerleşti ve kendini tamamen musikiye adadı. İstanbul'un ünlü şair ve musiki şinaslarıyla dostluklar kurdu. Usta bir udi olarak şöhreti yayıldı. Yüzü aşkın söz ve saz eserine imza attı. Onun iki şarkısı ise adeta dillerde dolaşır oldu. İlki Hicaz Karmakamı'nda aşkın ve ayrılığın sızısını anlatan unutulmaz bir eserdir. İkincisi ise Kürdili Hicaz Karmakamı'nda hasta kızı Ferruha için yazdığı şarkıdır. 1912 yılında Gümüşhane Mutasarrıfı iken kızının Kayseri'de ağır hasta olduğunu öğrenmiş. Kış ortasında binbir zorlukla yola çıkarak yanına ulaşmıştı. Hasta yatağı başında kızına şu dizeleri mırıldanmış, ardından bestelemişti. Meftun oldum ey veçiyah sen, ayrılmam artık bir lahza senden. Bu şarkı bir babanın çaresizliğiyle yoğrulmuş, en içli bestelerinden biri olarak Türk musikisinde yerini aldı. Kalbi yorgun düşen Ahmet Mithat Bey, ömrünün son günlerinde doğduğu topraklara dönmek istedi. 1931 yılının Mart ayında Kayseri'de hayata gözlerini yumdu. Bayrağı sarılı tabutu, şehrin ileri gelenleri ve kalabalık bir halk topluluğu tarafından Güpgüpoğlu aile mezarlığında toprağa verildi. Bir ömrü acılarla sınanmış, eserleri yangınlarda kül olmuş ama adı Türk musikisinin en nadide sayfalarına yazılmıştır Ahmet Mithat Bey. Onun hayatı hem bir sanatçının hem de bir devlet adamının çileli yolculuğunun unutulmaz hikayesidir. Kayseri'de İz Bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
5: Kayseri'de İz Bırakanlar.
0: Radyo Radar 91.8.

0: yerde haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. ABD'nin Iowa eyaletinde aile içi anlaşmazlık sonucu yaşandığı değerlendirilen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in belediye başkanı Klitschko, Rus ordusunun kente yönelik geceden bu yana yoğun hava saldırısı sürdürdüğünü bildirdi. Donald Trump'ın müttefiklerine tazminat ödemesi amacıyla kurulan 1,8 milyar dolarlık fonu sürdürme konusunu yeniden değerlendirdiği bildirildi. Karar, ABD Adalet Bakanlığı'nın bir mahkeme kararına uymak üzere programı askıya almasının ardından geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonla görüştüğü İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya Lübnan'da gerginliği tırmandırdığı için sert tepki göstererek "Ben olmasaydım şu an hapiste olurdun" dediği iddia edildi. Filistin Devlet Başkanı Muhammed Abbas'ın din işlerinden sorumlu baş danıştayı Şeyh Muhammed El-Hebbaş, İsrail'in camilerde ezanı yasaklamaya yönelik attığı adımın dini savaş ilanı olduğunu bildirdi. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu Fars Körfezi Su Yolu İdaresi, Nisan ayından bu yana 300'den fazla geminin geçiş izni için başvuruda bulunduğunu duyurdu. Irak basını, ülkenin güneyindeki Basra Körfezi'ndeki Umman Kars Limanı yakınlarında Panama bayraklı bir yük gemisinde patlama meydana geldiğini duyurdu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
2: Kültür Panorama. Bugün Abdurrahim Karakoç'u dinleyeceksiniz. Ben Uygar Yıldız. Abdurrahim Karakoç, 7 Nisan 1932'de Kahramanmaraş'ın Ekinoz ilçesinde dünyaya geldi. Şiirin evin içinde konuşulduğu bir ailede büyüdü. Dedesi, babası ve kardeşleri de şiirle ilgileniyordu. Bu yüzden şiir onun için sonradan öğrenilen bir şey değil, çocukluktan gelen bir dildi. Genç yaşlarda yazmaya başladı ama kendisiyle kolay barışan bir şair değildi. İlk yazdığı şiirleri beğenmedi. İki kitap olacak kadar metni yaktı. Asıl şiir yolculuğu 1958'den sonra başladı. Bu şiirler daha sonra Hasan'a Mektuplar adıyla yayımlandı. Bu kitapta Anadolu insanının dertleri, memleket hasreti, dostluk ve içten bir sohbet dili öne çıktı. Okuyan bir şair değil de bir tanıdık konuşuyor gibi hissetti. 1958 yılında belediyede memur olarak çalışmaya başladı. Mesul muhasipti. Gündüz devlet işi, gece şiir. 1981 yılında emekli olana kadar bu iki hayatı birlikte yürüttü. Abdurrahim Karakoç'un şiiri yaşadığı dönemin aynasıydı. 27 Mayıs darbesinden sonra yaşanan baskılar, adaletsizlikler ve suskunluk ortamı onun kalemine hiciv olarak yansıdı. Eli Kulakta ve Vur Emre adlı kitaplarında bu sert ve itiraz eden dili açıkça görmek mümkündür. Bu şiirlerde Karakoç korkmadan konuşur, güldürerek düşündürür. Onun en çok bilinen dizelerinden biri şudur: "Benim davam adam olmak davası, adam olmayanın yüzüne tükürün." Bu dizeler onun şiir anlayışını özetler. Süs yoktur, dolambaç yoktur, söz nettir. Kan yazısı ve suları ıslatamadım kitaplarındaysa yalnızca öfke değil, kırgınlık da vardır. Memleket sevgisi, İnanç, ahlak ve vicdan temaları bu kitaplarda daha belirgin hale gelir. Karakoç yaklaşık 30 kez mahkemeye verildi. Avukat tutmadı, kendi kendini savundu. Açılan davaların tamamından beraat etti. Hiçbir iktidarla tam anlamıyla barışmadı. Güce değil, söze yaslandı. 1985 yılında gazeteciliğe başladı. Bir dönem siyasete girdi ve Büyük Birlik Partisi'nin kuruluşunda yer aldı. Ancak kısa süre sonra siyasetten ayrıldı. Neden girip neden ayrıldığını tek cümleyle anlattı. "Allah rızası için girdim, Allah rızası için ayrıldım." 5. Mevsim, Yasaklı Rüyalar, Gerdanlık kitaplarında şiir daha içe döner. Yaşanmışlık, yorgunluk ve hayat muhasebesi öne çıkar. Ama dil yine aynıdır. Açık, yalın ve Anadolu kokan. Şiirlerinin bir bölümü bestelenerek türkü oldu. Sözleri meydanlarda, evlerde, yolculuklarda söylendi. Abdurrahim Karakoç, şiiri raflarda değil, dillerde yaşattı. 2012 yılında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süre tedavi gördü. 7 Haziran 2012'de Ankara'da hayata veda etti. Bağlum mezarlığına defnedildi. Abdurrahim Karakoç, arkasında yalnızca kitaplar değil, sözü eğmeden söylenmiş, tarafını vicdandan yana koymuş bir şair duruşu bıraktı.
0: Kültür Panorama. Radyo Radar 91.8.

0: Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Merhaba, ekonomi haberlerini dinleyeceksiniz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, hububat alım fiyatlarını ton başına makarnalık ve ekmeklik buğdayda 16.500 lira, arpada 12.750 lira olarak tespit etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 680 sözleşmeli personelin yerleştirme sonuçları açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının tam kapasiteyle işletmeye alınması dolayısıyla yarın Gürcistan'da düzenlenecek resmi sembolik açılış törenine iştirak edecek. Brent petrolün varil fiyatı, İran'ın ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğuna ilişkin haber akışının etkisiyle 96 doları aştı. Rusya Merkez Bankası yurt dışına para transferine yönelik kısıtlamaları 6 aylığına uzattı. Tarım ve Orman Bakanlığı son 6 yılda süt üreticilerine sağlanan 24,6 milyar liralık desteğin Türkiye'yi Avrupa'da 3. sıraya taşıdığını duyurdu. Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp sınır kapısında 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 185.621 yolcu giriş ve çıkış işlemi yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji alanında örnek bir işbirliği yaptı.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas ve Kayseri'nin güney ve doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 26, en düşük sıcaklık ise 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Akkışla, Özvatan, Pınarbaşı ve Sarız 22, Bünyan, Felahiye ve Tomarza 23, Sarıoğlan, İncesu, Yahyalı 24, Develi 25, Yeşilhisar 26, Erciyes Kayak Merkezi ise 16 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 22, Sivas 23, Nevşehir 24, Kırşehir ve Niğde 26 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 27, İstanbul 29, İzmir 33 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Sınırları aşmaya, bambaşka hayatlara konuk olmaya hazır mısınız? Her bölümde farklı bir durak, her dakikada yeni bir keşif. Kısa bir mola verin ve dünyaya açılın. Bir dakikada dünya başlıyor.
1: Bir dakika dünya turunda bugünkü durağımız kuzey ışıklarının gökyüzünü boyadığı ateş ve buzun ülkesi İzlanda. Burası dünyanın en güvenli ülkesi. Öyle ki polisler devriye gezerken silah bile taşımıyor ve suç oranı o kadar düşük ki anneler bebek arabalarını kafe kapılarının önünde bırakıp içeride kahvelerini içebiliyor. Toplam nüfusu sadece 380 bin civarında. Yani neredeyse İstanbul'un küçük bir semti kadar insan koca bir adada yaşıyor. İzlanda'da soyadı diye bir şey yok. İnsanlar babalarının adını kullanıyor. Örneğin babanızın adı Erikse soyadınız Erik'in oğlu anlamına gelen Eriksson oluyor. Üstelik nüfus o kadar az ki insanlar yeni tanıştıkları biriyle akraba olup olmadıklarını kontrol etmek için özel bir mobil uygulama kullanıyorlar. Burada doğa hala canlı. Ülke neredeyse tamamen jeotermal enerjiyle ısınıyor. Yani evlerindeki sıcak su doğrudan yer altındaki volkanik kaynaklardan geliyor. Hatta kışın bazı şehirlerde kaldırımların altından geçen sıcak su boruları sayesinde yollar asla buz tutmuyor. Elfler ve kitaplar inanması güç ama İzlandalıların büyük bir çoğunluğu Haldodufólki denilen gizli insanların yani elflerin yaşadığına inanıyor. Öyle ki yol yapımı sırasında elf kayası olduğu düşünülen küçük bir taş çıkarsa elfleri rahatsız etmemek için yolun rotasını değiştiriyorlar. Ayrıca dünyada kişi başına en çok kitap düşen ülke burası. Her 10 İzlandalı'dan biri hayatında en az bir kitap yazıyor. Sıcak su kaynakları, masalsı manzaraları ve huzuruyla İzlanda bir yeryüzü cenneti gibi. Yeni bir rotada buluşuncaya dek merakla kalın.
0: Bir dakikada dünya sona erdi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Merhaba, Yerel Haber Bülteni'ni dinleyeceksiniz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Melikgazi Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında alkollü içki, satış ve tüketim yerleriyle ilgili yeni bir düzenleme geldi. Konuya ilişkin konuşan Başkan Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Değerli arkadaşlar, geçen hafta tekel bayilerinin sayısının hızla arttığını, binalara sorun oluşturduğunu, en azından binadan muvaffakat alınması, gerekirse birinci katta muvaffakat alınması konusu demiştik. Komisyonumuz toplantılar yapmış. Burada birinci kattan değil ama bina geneline %51, 50+1 muvaffakat alınmasını uygun görmüş. Bu şekilde de inşallah geçireceğiz. Böyle birinci katı işin içine sokmadan sadece binanın genelinden %51 en az muvaffakat alınması şartıyla komisyon raporunu kabulüne oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.
1: Kocaesnan Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında 9 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısında konuşan Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Tüm imar planlarında okul alanı ile ilgili bir düzenleme talebi var. İmar Bayındır Komisyonu'na havalesi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Almış olduğunuz kararlarımızın Kocaesnan için, Kayseri'niz için hayırlı olmasını diliyorum.
1: Kayseri İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine cep telefonuyla görüntülü olarak bağlanan Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Allah izin verirse önümüzdeki dönem yükseleceksiniz. Şimdi baraj sınırına gelmek üzere partimiz. Biz partimizi çok iyi koruyarak her geçen gün güçlendirerek önümüzdeki dönem Türk milletinin hizmetinde göreceğiz. Şartlar bizim lehimize, rüzgarlar bizim lehimize ve kendimizden başka rakibimiz yok," dedi. Erenköy mahallesinde son zamanlarda yaşanan asayiş olaylarıyla ilgili konuşan CHP Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Özgür Özer şunları söyledi.
4: Son birkaç aydır Erenköy mahallesinde akşamları yaşanan trafik sıkışıklığıyla ilgili çeşitli kişilerden ihbarlar alıyoruz. İnsanların çoğu bu durumdan rahatsız. Hem gürültü, hem etraf kirliliği, hem de trafik kirliliği oluştuğu çok net bir şekilde ortada. Bununla ilgili emniyet güçleri bir çalışma yapıyorlar. Biz de bugün Melikgazi Belediye Meclisi olarak gerekirse bazı noktalara MOBESA kamerası konulmasını ve daha farklı önlemler alınması konusunda görüşlerimizi bildirdik. Sürecin takipçisi olacağız. Bu sorunu en iyi şekilde çözmeye çalışacağız meclis grubu olarak. Bu konuda bizlere olduğu gibi belediye başkanımıza da ciddi şikayetler geliyor. Kendisi de bu konuyla ilgileniyor. Emniyet güçleriyle hem başkan bey görüşüyor hem bizler görüşüyoruz. Emniyetimize de desteği için çok teşekkür ediyoruz. O bölgede daha geniş çaplı uygulamaların yapılması lazım. Çünkü bölge insanı oldukça rahatsız bu durumdan. Başkan Bey de sürecin takipçisi.
1: Talas Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Meclis toplantısında 9'u asıl 1'i ek olmak üzere toplam 10 gündem maddesi görüşüldü. Kocaesnan Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Kocaesnan Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş şunları söyledi.
5: Parkların içinde işletmelerimiz var. Evet, güzel işletmeler. Buradaki hizmetler gayet iyi fakat biraz hijyen açısından sıkıntılı. Bir de Hasan Esemiye Katartaş Camii'nin olduğu parkta ben ülüş yapıyorum bazen. Oradaki tuvaletler gerçekten çok kötü. Girilmeyecek vaziyette ve tuvaletin üstünde de Kocaesnan Belediyesi olarak geldi. Gerçekten de belediyemizin kurumsal kimliğine ve belediyenizin kalite standartlarına uygun bir hizmet orada veriliyor. Verilmediği için acilen oradaki hizmetin düzeltilmesini ve hijyen şartlarına uygun o tuvaletlerin bir elden geçirilmesine talep ediyoruz.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit ve tahşiş yaptığı belirlenen firmalar listesinde Kayseri'de gıda sektöründe faaliyet gösteren iki firma daha yer aldı. Safi Süt ve Süt Ürünleri Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited şirketi firmasına ait Ahlas markasının eritme taze çeçil peyniri ürününde nişasta tespiti uygunsuzluğu belirlendi. Ayrıca Mastek Yemek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited şirketi firmasına ait köfte harcı dana çiğ üründe kanatlı eti tespiti uygunsuzluğu tespit edildi. Yerel Haber Bülteni'ni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
7: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
8: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilyat lafta değil.
9: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Erkekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise Emin Eller'de. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmoğlu AVM'de. Profilo Kumsmoğlu AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmoğlu AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, toplumsal huzurun korunması gerektiğine dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir. Olayları sokağa taşıyıp fiziki mücadele çağrılarıyla bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya, kamu düzenini bozmaya yönelmemelidir. Mahkeme kararına yönelik itirazı merci olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir ifadelerini kullandı. CHP'nin 38. olan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma dahilinde tutuklu bulunan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç'un ifade vereceği öğrenildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü bir soruşturma kapsamında CHP milletvekilleri hakkında fezleke düzenlemesi amacıyla dosyayı yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Soruşturma dosyasında 2024 yerel seçim sürecine ilişkin para talebi ve teslimi iddialarının HTS ve bazı kayıtlarıyla birlikte titizlikle değerlendirildiği belirtildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında milletvekillerine seslenen CHP Grup Başkanı Özgür Özel, parti içinde yaşanan son sürece ve parti içi gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen Haziran ayı olan meclis toplantısı tamamlandı. Toplantıda ilçeyi ilgilendiren 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kurban Bayramı tatili süresince sürücülerin radar, elektronik denetleme sistemi ve hız koridorlarına ilişkin anlık bilgileri öğrenmek amacıyla teknolojiye yoğun şekilde başvurduğu görüldü. Hayat 112 acil mobil uygulaması üzerinden tatil boyunca toplam 2.528.442 sorgulama gerçekleştirildi. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu hakkında televizyon kanalında Galatasaray'la ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. A Milli Kadın Voleybol takımı 2026 FIBB Milletler Ligi'nin ilk maçına yarın çıkacak. İlk etap maçlarını Brezilya'da oynayacak Ay Yıldızlı ekibin maçı Türkiye saatiyle 19'da başlayacak. Filenin sultanları Brezilya'da ayrıca Hollanda, İtalya ve Bulgaristan'la da karşı karşıya gelecek. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde 11 Haziran 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol takımımızın nihai kadrosu açıklandı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
4: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
0: Radyo Radar 91.8.

0: sorular.
1: Sağlık Rehberi.
2: 91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. İşte bu haftanın sağlık gelişmeleri. Antalya'daki sağlık kongresinde konuşan meslek örgütleri temsilcileri, aile sağlığı merkezlerinde artan iş yükü, gelirler ve özgürlük haklarına dikkat çekti. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, "Mesele artık yalnızca ekonomik değil, mesleki saygınlık ve gelecek güvencesi meselesidir," dedi. Adana Çukurova Üniversitesi ile Danimarka Roskilde Üniversitesi'nde görevli akademisyenler, ortak çalışma ile tıbbi tedavilerde kullanılan serumları inceleyip, birliktelik serumlarda 65 adet mikroplastik olduğunu tespit etti. Profesör Doktor Sedat Gündoğdu, bu çalışmalarla damar yolu ile verilen sıvıların doğrudan mikroplastik maruziyetine neden olduğunu ortaya koyduk, dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 171 sigara bırakma danışma hattında 2025'te 420.651, 2026'nın ilk 4 ayında ise 143.534 vatandaşa destek ve rehberlik sunduklarını açıkladı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nca tütünle mücadele kapsamında yürütülen sigara bırakma hizmetlerine ilgi artarken, bu yılın ilk 4 ayında sigara bırakma polikliniklerine 75.184 kişi başvurdu. Büyük şehirlerde yeşil alanların yerini alan cam binalar ve asfalt yüzeylerin güneş ışınlarını yansıtarak cilt kanseri riskini arttırdığına dikkat çekilirken, deri kanserine erken teşhis farkındalığı oluşturmak amacıyla 1-12 Haziran tarihlerinde Türkiye genelinde bent araması yapılacağı duyuruldu. Türkiye'de binlerce kişinin çölyak hastası olduğunu bilmeden yaşadığı tahmin ediliyor. Uzmanlar, toplumda her 100 kişiden birinde görülen ve genellikle sessiz ilerleyen çölyak hastalığına karşı uyarılarda bulunurken, tanı almadan bilinçsizce glutensiz beslenmenin faydadan çok zarar getirebileceğine dikkat çekiyor. 91.8 Radyo Radar'da Sağlık Rehberi'ni dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın.
1: Sağlık Rehberi.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu, 16 yaş altındakilerin sosyal medyaya erişimini sınırlandırmayı amaçlayan düzenlemeyi bir yıl içinde uygulamaya koymayı planladıklarını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile Hizbullah'ın birbirlerine saldırmama konusunda mutabık kaldıklarını duyurmasına rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kent merkezi için bir kez daha saldırı tehdidinde bulunarak halkın evlerini terk etmelerini ve Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istedi. Brezilya'nın Recife bölgesinde bir plajda 11 yaşındaki bir çocuğun köpek balığı saldırısına uğramasının üzerinden henüz 24 saat geçmemişken sadece 10 dakika uzaklıktaki bir başka plajda 19 yaşındaki bir genç kız daha köpek balığı kurbanı oldu. Öte yandan başlayan bu iki olay bölgede büyük paniğe yol açtı. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.942'ye ulaştı. Milyonlarca futbol severin Kuzey Amerika'ya akın ettiği Dünya Kupası öncesi uzmanlar, Orta Afrika'da hızla yayılan Ebola salgınının organizasyonu bir süper yayıcıya dönüşmesinden endişe ediyor. İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda aralarında 4 kız üniversite öğrencisi ile eski tutukluların olduğu 31 Filistinli'yi gözaltına aldı. İsrail'in 2 yılı aşkın sürdürdüğü saldırılarda altyapıyı yok ettiği Gazze şeridinde ablukanın da devam etmesi nedeniyle yerinden edinilen binlerce Filistinli'nin hayatını tehdit eden su krizi yaşanıyor. Birleşmiş Milletler dünya genelinde aşırı hava sıcaklıklarını tetikleyen El Niño hava olayının geri dönmek üzere olduğunu açıklayarak tüm ülkelere acil önlem alma çağrısı yaptı. Yapılan tahminlere göre küresel sıcaklıkların rekor seviyelere çıkacak bu doğa olayının Eylül ayından önce başlama ihtimali %80'e ulaştı. Kolombiya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Haziran ayı dönem başkanlığını devralarak barışın tesisi ve desteklenmesinin öncelikli konuları arasında yer alacağını bildirdi. İran'ın ABD ile muhtemel anlaşmanın taslağını hala incelediği ve henüz Tahran'dan bir yanıt gönderilmediğini bildirdi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.

0: Bilgiler Bilgesel'de.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.

Son yıllarda hayatımıza yeni bir bağımlılık eklendi. Kahve tamam, sosyal medya tamam ama bir de yatmadan önce son kez telefona bakma alışkanlığı var ki işte orada işler biraz karışıyor. Çünkü o masum görünen ekranların yaydığı bir şey var, mavi ışık. Adı mavi ama kendisi biraz uykusuzluk mavisi. Mavi ışık aslında doğanın bize hediyesi. Güneşten geliyor, sabah hadi kalk, dünya seni bekliyor diyor. Gündüz bizi zinde tutuyor, dikkatimizi artırıyor, hatta modumuzu bile düzeltiyor. Ama gel gör ki, gece olunca aynı mavi ışık rol değiştiriyor. Bu kez beynimize fısıldıyor. Uyuma. Bir video daha, bir mesaj daha gelecek, bir story daha izlenebilir. Melatonin hormonu diyor ki, ben yarın gelirim. Uyku diyor ki, sen ekrana bak, ben birazdan uğrarım. Sonra ne oluyor? Yatakta dön dön dön bitmeyen dakikalar. Gözler kapalı ama zihin açık. Sabah alarm çalıyor ve ilk cümle şu oluyor. Ben hiç uyumadım ki. Bilim insanları bu durumu boşuna araştırmıyor. Araştırmalar gösteriyor ki akşam saatlerinde mavi ışığa maruz kalan kişiler daha geç uykuya dalıyor, daha az uyuyor ve sabah kahve ile bile kendine gelemiyor. Ama korkmayın, telefonu camdan atmaya gerek yok. Çözüm oldukça basit. Akşam saatlerinde ekranlara sarı tonlu filtreler açıyoruz. Telefon gün batımına geçiyor. Ekran turunculaşıyor, beyne mesaj gidiyor. Tamam, gün bitti. İsterseniz mavi ışık filtreli gözlükler de var. Takıyorsunuz, hem bilim insanı gibi görünüyorsunuz, hem de gözleriniz daha az yoruluyor. Bir de küçük ama etkili bir tavsiye. Yatmadan en az yarım saat önce telefonu yatağın yanından uzaklaştıralım. Çünkü ekran yatağa ne kadar yakınsa, uyku o kadar uzağa gidiyor. Unutmayalım, mavi ışık gündüz dostumuz, gece ise fazla konuşan bir misafir. O misafiri biraz erken uğurlarsak, uyku bize daha çabuk geliyor. Sabahlar daha az zor oluyor. Yani seçim bizim. Gece ekrana mı bakacağız yoksa yastığa mı? Biz yastığı öneriyoruz. Ekranı yarına bırakıyoruz. Tatlı uykular. Ve evet, o video yarın da orada.

0: İlgesel'de.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya. Bu ne saçma bir koda.
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: Radyo Radar 91.8.

0: Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Merhaba, ekonomi haberlerini dinleyeceksiniz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü hububat alım fiyatlarını ton başına makarnalık ve ekmeklik buğdayda 16.500 lira, arpada 12.750 lira olarak tespit etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 680 sözleşmeli personelin yerleştirme sonuçları açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının tam kapasiteyle işletmeye alınması dolayısıyla yarın Gürcistan'da düzenlenecek resmi sembolik açılış törenine iştirak edecek.

0: örnek bir işbirliği yaptığını belirterek, Türkiye Azerbaycan'la birlikte hem kendi arz güvenliğine hem de Avrupa'nın arz güvenliğine önemli katkı sunuyor dedi. Ekonomi haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
0: Ekonomide bugün dolar 45,93, euro 53,54, gram altın 6646, çeyrek altın 10.891 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas ve Kayseri'nin güney ve doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 26, en düşük sıcaklık ise 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Akkışla Özvatan, Pınarbaşı ve Sarız 22, Bünyan, Felahiye ve Tomarza 23, Sarıoğlan, İncesu, Yahyalı 24, Develi 25, Yeşilhisar 26, Erciyes Kayak Merkezi ise 16 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 22, Sivas 23, Nevşehir 24, Kırşehir ve Niğde 26 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 27, İstanbul 29, İzmir 33 derece olacak.
1: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

kadar. 91.8. It's

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Kurum müdürleri değerlendirme toplantısı Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine hızlı ve etkili çözümler üretilmesi büyük önem taşımaktadır dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Koca Sinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi'nde yapılması planlanan kavşak düzenlemesi projesinde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti. Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen Haziran ayı olağan meclis toplantısı tamamlandı. Toplantıda ilçeyi ilgilendiren 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Erciyes Kayak Merkezi, İtalya'da düzenlenen Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu Dağ Destinasyonu toplantısında Türkiye'yi temsil eden tek kayak merkezi olarak uluslararası arenada dikkat çekti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit veya tahşiş yaptığı belirlenen firmalar listesinde Kayseri'de gıda sektöründe faaliyet gösteren iki firma daha yer aldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ödeme yöntemi TRO ile yeni bir işbirliğine imza attı. Gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin toplu ulaşım hatlarında hafta içi her gün TRO ile golü kartlarla yapılacak ilk şehir içi ulaşım ücretsiz olacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Eğitim ve Kültür Sanat Kuruluşu KAYMEK bünyesinde ilk kez düzenlenecek olan ücretsiz İngilizce ve Almanca konuşma kulübü için kayıtlar başladı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ihale ile arsa satışı yapacak. 7 adet taşınmazın satışa çıkarılacağı ihaleye başvuru süreci 1-21 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre Kayseri'den İstanbul'a giden bir araç, belirli noktalarda hız koridoru, radar ve kontrol noktalarının olduğu çeşitli trafik uygulamasından geçiyor. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552-836-3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
7: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
8: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
9: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilyat, lafta değil.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kums Mall AVM'de sizleri bekliyor. Kums Mall'a gelmek için bahaneniz çok.

Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Ahmet Avanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar başlıyor.
1: Efendim merhabalar. Geleceğe Mektuplar programıyla 91.8 Radyo Radar frekansından karşınızdayız. Tabii programımız aynı zamanda Kayseri Radar, Radyo Radar sosyal medya hesaplarından ve Kayseri.net YouTube kanalından da canlı ekranlarınızda. Şu anda yayınımıza tesadüf eden siz kıymetli izleyicilerimizi, takipçilerimizi en kalbi duygularımızla selamlıyoruz. Ve geleceğe mektup yazmaya, bugünkü satırları doldurmaya başlayacağız inşallah. Bugün çok güzel bir başlık seçtik. Dedik ki yarınlara hazırladığımız çocuklar dedik. Bu konuyu da yine her hafta olduğu gibi konunun uzmanı, kıymetli hocam Ahsen Soyçolak'la dolduracağız. Eğitimci ve çocuk gelişimci. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Çok teşekkür ederim hocam, çok sağ olun.
1: Nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim, hamdolsun çok iyiyiz, enerjiyiz.
1: Ben programın bu afişini paylaşırken yarınlara yazacağımız en güzel mektup çocuklarımız notunuzu okudum. Çok da kıymetli geldi, gerçekten de öyle. Biz aslında yarınlara mektup yazmaktan, geleceğe mektup yazmaktan bahsediyoruz hocam. Aslında bu mektupları biz de geçmişten, dedelerimizden, ninelerimizden, o geçmişteki örnek aldığımız rol modellerden aldık. Onu yaşıyoruz. Hayatımızda güzel olan şeyler varsa o mektupları doğru okuduğumuz anlamına geliyor diye düşünüyorum. Biz de yarınlara inşallah güzel notlar, güzel sözler, güzel davranışlar, rol model karakterler bırakabilirsek
2: ne mutlu
1: işte
2: bize.
1: Güzel olur. Hocam yayınımıza başlamadan, bugün çok güzel şeyler konuşacağız biliyorum ama yayınımıza başlamadan önce dilerseniz Ahsen Soyçolak kimdir? Kısaca dinleyicilerimiz, takipçilerimiz tanısın isterim. Buyurun sözü size bırakıyorum.
2: Teşekkür ederim hocam. Kısaca bahsedeyim. Ahsen Soyçolak ben. 20 yıldır bu işi yapıyorum. 20 yıldır çocuklarla birlikteyim. Hem sektördeyim, hem bireysel anlamda hem sınıf ortamında çocuklarla ve ebeveynlerle beraberim. Evet. Aynı zamanda bireysel eğitim vermekteyim. Ebeveynlerimizle birebir sürekli irtibat halindeyiz. Yaklaşık 17 yaşından beri diyeyim aslında, evet, çocukluktan beri hayalim olan bir meslekti. Hayalim olan mesleği de hayalim olmasını sağlayan bir hocam vardı. Çok ismini zikretmek isterim burada.
1: Lütfen.
2: Kayseri'de de hatta bilirler kendisini, Zuhal Gers. Benim idolümdür kendisi.
1: Selam edelim biz de o zaman.
2: Kesinlikle. Çok severim. Kendisini çok örnek almışımdır. Onun yolundan ilerlemişimdir. Bugünlere kadar geldik çok şükür. Mesleğimizi yine severek icra etmeye devam ediyoruz.
1: Çok güzel. Hocam gerçekten çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Çünkü dediğiniz gibi yani çocuklar bizim geleceğimiz.
2: Evet.
1: Nasıl bir gelecek tasavvur ediyorsak, nasıl bir gelecek hayal ediyorsak aslında tüm davranışlarımızı, eğilimlerimizi ona göre yapmalıyız. Peki ilk soru da öyle olsun o zaman. Bir çocuk gelişimcisi olarak günümüzdeki çocukların önceki nesillerle kıyaslanmasını demeyelim de yani böyle karşılaştırmasını yapsak herhalde günümüzde biraz daha farklı
2: tabii
1: diyebiliriz. Şimdi çünkü uzun yıllardır da bu iş yaptığınız, evet, için aradaki değişimi de çok net görmüşsünüzdür.
2: Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi şöyle başlayayım ilk başta. Biz mesleğe ilk başladığımız yıllardaki gördüğümüz o teorik eğitimler vesaireler şimdiki çocuklarla çok işe yaradığını söyleyemem. Şimdi hani teoriyle uygulama da farklıdır.
1: Tabii.
2: İllaki birbirinden
1: tabii
2: farklıdır ama bizim o öğrendiklerimiz vesairelerimiz onlar sanırım bizim için geçerliymiş. Ama şimdi çok daha farklı yöntemler öğrenmek zorundayız. Şimdiki çocuklar bilgiye çok daha kolay ulaşıyorlar.
1: Çok
2: bizim
1: güzel
2: bilmediğimiz birçok şeye sahipler. Önlerinde çok güzel ulaşabilecekleri, her şeye ulaşabilecekleri teknolojik her şey var. Şimdi bunları bir de var ama bir de anlamlandırmak var. Bunlara bakıyoruz ama anlamlandırmalarını sağlayabiliyor muyuz?
1: Çok doğru.
2: Asıl önemli olan nokta burası. Aynı zamanda işte Teknolojiye illaki gireceğiz sizinle şimdi konuşurken ama bunu doğru kullanabiliyor muyuz? Doğru ilerleyebiliyor muyuz? Çocuklara neleri anlatabiliyoruz? Biz biliyor muyuz? Asıl önemli olan bu. Biz onları nasıl yönlendiriyoruz? Ben yapamadım, o yapsınlar var.
1: Ya, çok doğru.
2: Şimdi esas bir noktaları aslında bu konu çok uzun uzadıya gider. Evet. Saatlerce konuşabiliriz.
1: Biz sadece bir yayın başlığı olabilir.
2: Aynen çok öyle. Çok seminer olur, yayın başlığı. Kitap bile çıkar buradan aslında. Ama söylediğim gibi bahsettiğimiz şeyler hep kendimizin yaşadığı, işte ben yapamadım çocuğum yapsın, işte ben şu okula gidemedim çocuğum gitsin, ben onu yapamadım.
1: Ama bu arada onun ona ilgisi var mı falan pek?
2: Ya aslında çok da umursamıyoruz. Hani diyoruz evet, ki evet maalesef. Çocuklara yarış atı gibi işte o kurs senin, bu kurs benim, şurası senin, burası benim. Çocuğun sıkılmaya bile vakti yok.
1: Evet.
2: Sadece yorgunluk ve inanılmaz bir bilgi bombardımanı var internette, yarı doğru, yarı yanlış. İşte hani belirli bir süzgeçten geçmemiş, bilen bilmeyen herkes, çok özür diliyorum ama bilen bilmeyen herkes çocuk gelişimi hakkında her şeyi çok biliyormuşçasına yorumlar yapılıyor. Ve kız kardeşim, çok küçük bir örnek vermek isterim burada. Birkaç gün önce kız kardeşimle birlikte yeni bebekleri oldu.
1: Allah bağışlasın.
2: Amin. Şey diyor eşi bana, abla diyor, çocuğun diyor üşüdüğünü nasıl anlarız? Dedim ki şimdi benim babaannem, benim annem bize derlerdi ki çocuğun burnu üşüyorsa üşümüştür. Yok abla, öyle değilmiş o. Nasılmış dedim. İşte göğsüyle sırtı üşüyorsa çocuk üşüyordur. Dedim ki oğlum, üşüyorsa dedim, göğsü ve sırtı soğuksa bu çocuk hastalanmıştır demektir. Geçmiş olsun demektir. Evet. Yani bu internette işte kaydırırken gördüğümüz
1: hocam sıkıntı o herhalde. Biz anne baba olmayı artık reels videolardan öğrenir hale geliyorsak sıkıntı var.
2: Sıkıntı orada. Bir de dediğim gibi ben yapamadım, o yapsın.
1: Evet.
2: Yani bu esas kilit noktamız burası. Biz biraz çok sıkı büyüdük. Biraz disiplinli büyüdük. Büyürken kısıtlandık da. Ama şimdi söylüyorum, hani hep de diyorum ben, hani gelenekselle moderniteyi bir entegre etmemiz lazım artık biz.
1: Çok doğru.
2: Yani gelenekseli hayatımızdan çıkaramayız, çıkarmamalıyız.
1: Çıkarmamalıyız.
2: Çıkarmamalıyız zaten. Çocuklarımızı büyütürken. Ben kendim, hani hep ben eğitimciyim, hem eşim eğitimci. Biz böyle yaparak büyütmeye çalıştık.
1: Evet. Allah yüz aydınlığı çocuktan nasip etsin.
2: Hepimiz.
1: Çocuk yetiştirmek her dönemde zordu gerçi hocam.
2: Çok.
1: Her dönemin işte ben anneannemden babaannemden dinlediğim hikayelerde o işte babamları yetiştirirken, annemleri yetiştirirken ki zorluklar anlattılar. Biz kendi çocuğumuza tecrübe ettik. Çocuğum, torunum da tecrübe ediyor. Derken bu bir süreç ama bugünkü en büyük imtihan, anne babaların en büyük imtihanı ne diye sorsam. Yani bu her dönemde farklıydı ama bugün biraz daha farklı. Gerçi teknoloji dediniz.
2: Bununla beraber
1: yoğunlaştık. Bugün en büyük
2: Problemimiz iki başlığımız var.
1: Biz
2: zaten biliyoruz teknoloji.
1: Evet.
2: Bir tanesi de mükemmel ebeveyn olmak.
1: Çok doğru hocam. Evet.
2: Evet. Geçenlerde bu konuyu işledik biz annelerimle birlikte. Küçük bir toplantı yaptık.
1: Hı hı.
2: Mükemmel anne olmak efsanesi diye bir konumuz vardı.
1: Çok güzel.
2: Hepimiz orada bildiklerimizi, yaşadıklarımızı anlattık. Hiçbirimiz mükemmel değiliz, olamayız. Mükemmel ebeveyn diye bir kavram hayatımızda zaten olmamalı. Ama hani hep şunu görüyoruz şimdi. Kendim gördüklerimi söylüyorum. Sadece yaşadığım hani ebeveynlerden vesairelerden, yakın çevremden. İşte sen bu çocuğa bakamamışsın, büyümemiş.
1: Çok.
2: Evet. Doymadı bu çocuk.
1: Doğru. Bakamıyor musun?
2: Ya,
1: bakamıyor musun?
2: Sonra işte burada çok da küçük bir detay.
1: Annelere travma oluyor değil mi burada?
2: İşte anneye çok travma oluyor burada. Çünkü baba bu sefer diyor ki, ha diyor, büyükler bunu söylediyse
1: vardır
2: benim yani. Eşim yapamıyor demek. Sen hastaladın çocuğu. Bu çocuk niye hasta oldu? Sen evde değil miydin? Yanında değil miydin? Yani bir anne çocuğunu hasta etmek ister mi?
1: İstemem.
2: Ya da bir anne çocuğunu aç bırakmak ister mi? Bakımsız bırakmak ister mi?
1: Evet.
2: İstemez. Çünkü onda Allah'ın vermiş olduğu çok güzel bir merhamet duygusu var annede.
1: Tabii, tabii.
2: Ya emzirmek gibi çok büyük bir lütuf vermiş bize. Aradaki kurduğumuz o bağ o kadar kıymetli ki. Yani Allah bize onu vermiş, biz onu yaşamak isterken, hani kadın olarak yaşamak isterken, bu taraftan işte gelenekseli burada çıkaracağız.
1: Evet.
2: Mesela dediğim, entegre ediyoruz dedim ya,
1: evet.
2: Gelenekseli buradan bir çıkarmamız lazım. Çünkü biz kendimiz de ebeveyn olmayı öğrenmek zorundayız. Hepimizin ilk çocuk nedir?
1: Proje çocuk.
2: Proje çocuk. Yani çıraklık, kalfalık, ustalık falan diye gidiyor bunlar. Kimisi işte çıraklıkta kalıyor, kimisi kalfalıkta kalıyor. Ama dediğim gibi bunu yaşayarak öğrenmek, bunu dile getirirken de naif bir dille dile getirmek daha önemli diye düşünüyorum.
1: Çok güzel. İşte dediniz ya hocam, kusursuzluk arayışı aslında o da dijitalden evet, çok yüklenen. Kusursuz insanlar görüyoruz durmadan. Kusursuz sofralar, kusursuz anneler, kusursuz babalar, erkekler, kadınlar derken bu bizim algımızı değişiyor. Bir de çok çabuk ulaşılabilir hale geldi. Önceden işte kırsalda yaşayan birisinin şehirdeki bir şeye ulaşmaya hevesi yoktu. Çünkü öyle bir bilgisi yoktu. Şu anda her şey çok ulaşılabilir gözüküyor. Belki zor veya imkansız olsa da ulaşılabilir gözüküyor. Ve orada gördüğü kusursuz hayatı nefis istiyor büyük ihtimalle. O da dediğiniz çok kıymetli bir nokta. Bu kusursuzluk arayışı bizi problem çözemeyen insanlar haline getiriyor. Halbuki kusursuz insan yoktur. Yok. Biz aslında bugün kıymetli hocamla biz Kayseri Aile Platformu'nda da birlikte çalışıyoruz. Kendisi gönüllümüz, çok teşekkür ediyorum. Orada da sıklıkla vurguladığımız, bugün aile içindeki kırılganlıkların çoğu sebebi oluşan problemi çözebilme kabiliyetinin olmaması değil mi hocam? Aynen. O iletişim problemi.
2: Aynen, iletişim problemi.
1: Peki biz çocuklardan ele alırsak bu konuyu, aslında biz bir çocuğun gelişiminde anne baba olarak en çok neye dikkat ederiz? Ya da neyi istiyoruz? İyi bir kariyere sahip olsun. Çok iyi bir geliri olan işi olsun. Aman çok güzel bir diploması olsun, güzel okullarda okusun. Bunlar çok güzel ve yerinde, aslında çok da makul istekler ama bununla beraber hocam galiba işte karakterli olsun, değerlerine sahip çıksın, örfünü, ananesini bilsin. Kıymetli değil mi?
2: Çok kıymetli.
1: Ne yapmalıyız peki bu çok aşamada?
2: Yani örf, anane, adet bunlar bizim için çok kıymetli. Şimdi biz İç Anadolu'da yaşayan insanlarız. Evet. Ve hani zannediyorum ki biraz daha bunu böyle bir sürdürmeye çabalayan kesimiz gibi de geliyor bana. Evet. Israrla. Evet. Ben kendimden yola çıkarak söyleyeceğim yine. Çünkü kendim yapmadığım bir şeyi, uygulamadığım bir şeyi size aktarmam çok doğru olmaz. Ben örf, adet, anneneyi çok seviyorum. Neden seviyorum? Bizim bayram yemeklerimiz vardır hocam, evet, bilirsiniz. Evet. Çok kıymetlidir. Evet. Ama küçükken hiçbirimiz o yemeğe gitmeyi istemeyiz.
1: Evet.
2: Ne yiyeceğiz? İşte yani yiyeceğiz.
1: Hiç sabah sabah da yiyecek bir şey değil ama.
2: Aslında değil.
1: Değil.
2: Ama işte büyüklerimiz onu uygun görmüşler. Evet. Yapılmış o yemek. Evet. Yenecek yani.
1: Maksadın onu yemek olmadığını ben seneler sonra anladım
2: hocam.
1: Çok
2: yıllar sonra. Ben evlendikten sonra.
1: Çok güzel.
2: Çünkü ben hayatımda ağzına soğan vurmamış bir insandım. Benim babaannem rahmetli, Allah rahmet eylesin. Babaannem soğanını sonradan koyarlar. Yani bana ayırırdı.
1: Evet.
2: Evlendim. Rahmetli kayınvalidem yine, nur Allah içinde yatsın, kendisini çok severdim. Evlendim, bana ayırmayı annem söylemiş ona, demiş ki kızım yiyemez Ayşe Hanım, kendini yalnız hissetmesin, ayırır mısın? O da unutmuş, kimseye ayırmamış şimdiye kadar. Evet. Neyse hiç şey yapmadık, sonra kalktım dedim ki baktım, ay dedim annem ayırmamış bana, soğanlı yiyeceğim. Nasıl ağladım böyle, öyle bir şey oldum, böyle bir zoruma gitti falan. Sonra işte kayınvalidem geldi yanıma. Anne dedim, çok üzüldüm dedim, ayırmamışsın dedim. Dedi, ah sen. Oy kurban olsunlar sana dedi.
1: Tamam.
2: Sarıldık. Yok anacığım dedim, yerim, hiç merak etme dedim. Nasılsa yiyeceğim, ben yiyeceğim, çocuğum yiyecek. İlla ki devam edecek bu dedim. Bu da başlangıç olsun benim için dedim. Yemeye başladık o şekilde. Sonra işte kalabalık bir soframız vardı. Ya. Çok büyük bir soframız ya. Vardı. Ve çocuklarımı gerçekten, ben çünkü kalabalık bir sofrada büyüdüm. Onların da kalabalık bir sofrada büyümesini çok istedim. Kısmet olmadı. Birer birer eksildi bizim soframız. Ama şimdi mesela çocuklarım çok gençler, küçükler. İki tane ergenim var bu arada benim evde. Biri yeni ergen oluyor, birisi ergenliği bitirmek üzere. Şimdi şey diyor, anne evet bayram yemeği evet olmalı. Ne zaman ki biz o sofraya 4 kişi oturduk, dedik ki evet olmalı.
1: Evet.
2: Birlik beraberlik olmalı. Çocuk bunun içinde büyümeli. Çocuk neden bunun içinde büyümeli? Merhamet duygusu gelişmeli, sosyalleşmeli, iletişim duygusu gelişmeli. Şimdiki çocuklarımızın birçoğunda iletişim problemini çok yaşıyoruz. Konuşma ve dil bozukluğu diye bir üniversitede bölüm açıldı hocam. Bunun için. Daha önce böyle bir bölüme ihtiyacımız yoktu bizim. Şu an neden var? Ekrandan var.
1: Ya.
2: Çocuk ekrana da diyorlar ki işte, kimi uzmanlar diyorlar ki işte konuşmayı etkinleştirir. Hayır, etkinleştirmez. Konuşmayı asla etkinleştirmez. Özellikle üstüne basa basa bütün eğitimlerde kiminle konuşursam konuşayım 0-3 yaş arası ekran kesinlikle verilmemeli. Sesini dahi duyurmamalısınız.
1: O kadar net mi hocam?
2: Bu kadar net hocam. Ben bunu kendim çocuklarımda da
1: ağlıyor geçirdim.
2: Ağlasın hocam.
1: Ağlasın hocam.
2: Ağlasın, sıkılsın. Az önce de bahsettim size. Sıkılmalı.
1: Evet.
2: Çocuk sıkılsın. Sıkılan çocuk evet. Üretir.
1: Biz yayın öncesi Ersen hocamla konuşurken acaba dedik bizim zamanımızda travma mı yok ya? Yani adı mı travma değildi? Çünkü kızarlardı, engellenirdik, yasaklanırdık.
2: Tabii ki. Ezan hani, okununca eve gitmek zorundasın.
1: Evet. Özgürüm diyemedik hiçbirimiz yani. Ve bugün acaba travmatik şeyler mi, yetişkinler miyiz diye bakıyoruz. Yok değiliz elhamdülillah.
2: Aslında değiliz. Olması gereken.
1: Ama yayından önce güzel bir şey söylediniz hocam. Bunu tekrar etmek lazım. Biz travmanın ne demek olduğunu, bir ölüm, büyük
2: evet.
1: Bir afet.
2: Evet.
1: Allah korusun taciz. Bunlar travma tamam ama
2: travma.
1: Çocuğuma onu yapma dedim. Ya yok ya burada travma
2: yapma
1: olmadı.
2: Ay, tabii ki yapmadı. Ağladı. Acaba ben travmamı oluşturdum? Şimdi evet, toplumda evet. Da böyle bir baskı
1: evet,
2: var. Anneye böyle bir baskı
1: var.
2: Yapılıyor.
1: O da pompalanıyor.
2: Evet. O da işte oradan okuduğunu dediğiniz gibi mükemmel hayatları uygulamaya çalışıyor anne de. Ama halbuki şunu bir kenara bıraksak. Bakın şimdi bizim yayında bile bizim elimizde.
1: Tabii bunu derken de biz hani devamlı bağıralım çağıralım değil.
2: Hayır.
1: Bunun üslubu var. Hani
2: tabii
1: burada
2: ki. Her
1: öyle
2: şeyin bir yöntemi var.
1: Kıymetli dostlar kızalım.
2: Hayır.
1: Efendime söyleyeyim devamlı yasaklayalım değil ama... Eğitime ihtiyacı olan kişi yasakları bilecek. Eğitime ihtiyacı olan kişi sınırları bilecek.
2: Sınır.
1: Biz bugün sınırsız, yasaksız bir nesil hayal etmemeliyiz. Bunun için de öğretici nasıl hayır doğrusu bu diyebilecek durumdaki insanın hayır diyebilmeyi bilmesi lazım. Buradaki
2: aynen.
1: Kasıt o.
2: Hayır diyebilmeyi. Hem kendi sınırlarımızı ebeveyn olarak hem de çocuklarımıza sınırlarını öğretmeliyiz. Şimdi benim çocuğum evet evin içerisinde özgür.
1: Evet.
2: Ben istediğini yaptırabilirim onu.
1: Evet.
2: İşte en çok şey söyler anneler. Çok küçük yaş grubundan bahsediyorum. Hocam duvarları boyamasına engel olamıyorum.
1: Evet.
2: Boyayacak, keşfedecek. Evet tamam demiyorum ki hani kocaman duvarları bırakın da yapsın değil. Ama diyeceğiz ki mesela bir elektrik bandı var. Bantı çektik. Burası senin. Çok mu duvar boyamak istiyorsun anneciğim? Burayı biraz boyayabilirsin.
1: Ya bir yazı tahtası falan gibi bir şey
2: yani anlat. Şimdi tahtayı çok kabul etmiyorlar hocam.
1: Öyle mi hocam?
2: Evet. Yani tecrübeyle sabit olarak
1: tamam,
2: söylüyorum.
1: Tamam, o zaman.
2: Onu çok kabul etmiyor. Ufacık bir noktasını kendi odasında,
1: evet.
2: Kendi alanında buna müsaade edebiliriz. Hmm. Ya da benim hani sınıfta, ana sınıfında neler yapılıyor ki
1: evet,
2: derseniz.
1: Evet.
2: Sınıfımda böyle dikdörtgen örtülerim var benim. Montessori örtüleri dersek
1: evet.
2: Eğitimciler
1: evet.
2: De bilir
1: evet.
2: Bunu.
1: Evet.
2: Böyle örtülerim var benim. Karşılıklı oturtuyorum çocuklarımı. Diyorum ki burası senin alanın, burası senin alanın. Ne yaptım? Örtüyle sınırı çizdim.
1: Hı hı.
2: Dedim ki örtünün bu kısmı senin, bu kısmı benim. Burada oynayacaksın. Diğer arkadaşından ihtiyacın olan bir şey olduğunda alabilir miyim? Buna ihtiyacım var, verebilir misiniz? Diye seslenirseniz arkadaşınız size destek olur. Yani bu çok böyle basit, serbest zamanda uygulanabilen bir şey.
1: Evet.
2: Bunu hani eğitimcilerimiz bilir. Şimdi sınırları çizmezsek
1: evet, evet.
2: Yapamayız. Şimdi diyoruz ki asla bugün sana telefon yok. Bitti. Ekranı yasakladım. Tamam yasakladın. O gün kararlısın. Çok sinirlisin. Ertesi gün kahve içmeye gittik arkadaşımızla.
1: Evet.
2: Ama çocuk oturmuyor.
1: Evet.
2: Müsaade etmiyor.
1: Tamam.
2: Tamam al şunu da işte bir 5 dakika bunu izlesin. 5 dakika ama fazla değil. Şimdi ne yaptım ben? Sınır ihlali
1: evet,
2: yaptım.
1: Kendiniz, kendi kuralınızı bozdunuz başta.
2: Aynen. Çocuk ne yaptı? Ha, ben demek ki annemi zorlarsam, birazcık zorlarsam bunları yaptırabilirim.
1: Tamam.
2: Dedik. Çocuk orada aldı.
1: Evet.
2: Şimdi çocuklar...
1: O da sizin sınırlarınızı zorluyor.
2: Aynen.
1: Çok...
2: O da sizin sınırlarınızı zorluyor. Ve diyor ki işte ben bunu hallederim. Ağlarsam olur. Baktı ilk ağlamada olmadı. Biraz daha volüm yükseldi. Yine olmadı. Baktı kendini yere attı. Atabilir. Olabilir. Bunun için sınırları geç kalmışlık için söylüyorum. Şimdi sınırları baştan koyarsak zaten bunları yaşamayacaksınız hiçbir
1: evet.
2: Zaman. Ama sınırları sonrasında koymaya çalışırsak ya da yeni fark ettiğimiz durumlar varsa bunlar için evet biraz sancılı bir süreç olabilir. Ağlayacak, bir gün ağlar, iki gün ağlar, maksimum 3 gün ağlayabilir. Ama 3 günün sonunda tabii ki de onu ağlamaya terk etmek değil anlatmaya çalıştım. Ağlarken yanında olacaksınız. Göz hizasına inmek zorundayız. Yukarıdan tepeden değil. Şimdi bir de tersten bakarak düşünecek olursak o çocuk bize bu şekilde bakıyor ve bizi devasa olarak görüyor.
1: Evet.
2: Onun göz hizasına inmemiz bu yüzden önemli. İletişim kurarken biz bunları ona sağlarsak yarın bir gün o da bize aynı şekilde geri dönecek.
1: Şey mi hocam, orada bir soru sormak istiyorum. Mesela etrafımda sık gördüğüm, belki de yadırgadığım şeylerden biri, 3 yaşındaki, 5 yaşındaki bir çocuğa büyük insanmış gibi bir konuyu anlatmak doğru mu? Yani bu bir kişisel gelişim ya da çocuk gelişimi konusu mudur, yoksa bunun pedagojik bir dili olması lazım mı? Yani
2: şimdi şöyle söyleyeyim, pedagojik dilini yapamayız. Şimdi bu işi okuyan insanlar...
1: Onun uzmanı ayrı. Ama uzman, anne baba ne yapacak?
2: O uzmanın işi. Anne baba evet anlatmalı.
1: Bana anlatır gibi anlatmalı.
2: Ama işte onun bir dili olmalı illaki. Şimdi 3 yaş çocuğuna uzun süre anlatamazsınız. Dinlemez de zaten sizi. Maksimum 2-3 dakika dinleyecek. Şimdi 2-3 dakika için o çocuğu hayır beni dinleyeceksin diye ısrarla söyleyen anneler var, biliyorum bunu.
1: Evet.
2: Hatta bir ara komedisi döndü bunun internette. İşte, anne ne olur konuşma beni döv. diye böyle bir şey de vardı. Uzun uzadıya anlatamayız. Kısa ve net.
1: Evet.
2: Baktık davranışa yine devam ediyor ama bu davranış illaki sönecek, sürekli devam etmeyecek. Ya evet, sonsuza evet kadar bu davranışı sürdürecek diye bir şey yok.
1: Anne de o travma olmamasa bu bir dönem ve geçecek. Yani hocam bunu anlatıyorsunuz
2: var
1: değil mi? Hani bu annelerde
2: kesinlikle,
1: evet,
2: tabii
1: bu
2: ki
1: çok önemli.
2: Yani ne zaman annelerle bir araya gelsek yaş grubuna göre zaten bu bilgilendirmeleri her zaman yapıyoruz.
1: Hele ilk çocuğuysa.
2: Hele ki ilk çocuğuysa tabii ki de hepimiz aynı dönemlerden geçtik.
1: Çok doğru. Anne babaların söylediklerini elbette çocukların hayatı önemli bir yeri var ama aslında sözlerden mi, davranışlardan mı daha çok etkileniyor? Yani evdeki aura, yani evdeki genel yaşam şekli mi çocuğu daha çok gelişir, yoksa sözlerle mi şekillenir çocuk diye bir soru sorsam hocam.
2: Yani bu sorunun cevabını aslında hepimiz biliyoruz.
1: Evet.
2: Sözler tabii ki de etkili değil. Çocuklar sözlerimizi değil, ayak izlerimizi takip ederler.
1: Tamam, hepimiz bilmemize rağmen bunu
2: bilmemize
1: uygulayabiliyor
2: rağmen,
1: muyuz?
2: Rağmen ısrarla uygulamıyoruz. Çünkü biz öyle büyümedik. Bize kimse söylemedi ya da kimse bunu göstermedi.
1: Doğa sürecinde oldu.
2: Bizim doğa sürecinde tamam gittik biz. Şimdi hani eskiden nasıl oluyordu falan diye de söylemler
1: evet,
2: var ya
1: evet,
2: ona
1: evet
2: da bir cevap olsun bu. Kimse bize anlatmadı bunu, söylemedi. Şimdi baştan çocuğu yetiştirirken zaten bir empati duygusu, iki merhamet duygusu. Bunlar çok kıymetli. Bu duyguları tanımak, sabretmek, dikkat. Bunlar çok kıymetli. Biz mesela oyun kuruyoruz çocuklara, koyuyoruz buraya, oynuyorlar. Ama kulak illaki açık. Algıların hepsi açık.
1: Değil mi?
2: Bizi illaki duyuyorlar.
1: Evet.
2: Şimdi bunu özellikle söylemek istiyorum. Israrla söylemek lütfen istiyorum. Danışanlarım da bunu, velilerim de çok yapıyorlar. Çocuğun yanında, çocuğun yanlış davranışını ya da güzel bir davranışını ısrarla konuşuyoruz. Şimdi bunu çocuğun yanında konuşmak hiç doğru değil. Çocuk diyecek ki bu sefer ben bunu yapıyorum zaten. Ben zaten böyleyim.
1: Evet, evet.
2: Kendine bir etiket aldı oradan çocuk. Şimdi her ailenin dinamiği farklıdır. Her evin içinin dediğiniz gibi aurası farklıdır. Çocuk aile içerisinde anne baba birbirine nasıl davranıyorsa çocuğun oyuncaklara davranışından bunu görebilirsiniz. Şimdi oyun odasına giriyoruz sürekli. Oyun odasında seanslarda bunları yaşıyoruz. Ya da işte öğretmenim okuldan gelince çocuğumla konuşuyorum bir şey anlatmıyor. Anlatmaz. Oyun oynayın.
1: Evet.
2: Çocuğun dili oyundur.
1: Oyunda her şeyi anlatır aslında okuyabilirsen.
2: Dersiniz ki hadi bak geldik şuraya bakayım burada işte en sevdiği oyuncak nedir o gün. İşte iki tane kız çocuğu için bebek aldınız koydunuz. O zaten size onu şekillendirir. O gün okulda ne yaşadıysa yoğun duygu olarak arkadaşıyla tartıştı mı, öğretmeniyle mi bir şey oldu ya da başkasıyla ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız oyun oynamalısınız.
1: Çok
2: çocuğun güzel dili oyun. Yani evde ekstra o işte ne bileyim yok dikkat testleri, yok onlar, yok bunlar. İşte kesin ben özellikle zaten bütün velilerime de söylerim. Aynı zamanda kurumda öğretmenlik de yapıyorum. Bunu da söylerim. Ne olur yapmayın.
1: Evet.
2: Evde bir şey yapmayın. Evde birlikte vakit geçirin. Beraber sohbet edin. İşte ne bileyim beraber mutfağa girin. Bunu hep söylüyoruz hani bu... Şimdi şaşalandırılmış bir başlık da var. Montessori eğitimi diye bir eğitim başlığı var. Evet, Montessori eğitiminin aslında temeli otizmli çocuklar için Maria Montessori'nin kurmuş olduğu bir sistem.
1: Evet.
2: Otizmli çocukları tespit ediyor. Onların hayat, kendi hayatlarını kendi kendilerine idame ettirebilmeleri için bir ortam sağlıyor. Montessori okullarındaki gördüğümüz materyallerin hepsi aslında onlar için hazırlanmış. Sonra Almanya'da diyorlar ki bu sistem çok güzel bir sistem, biz bunu tüm anaokullarına uygulayalım diyerek böyle bir yola çıkıyorlar. Montessori eğitimi nedir? Çocuğa belirli bir eğitim, belirli bir etkinlik, sanat etkinliği vesaire vermezsin. Materyali verirsin, çocuk yapar. Şimdi esas yapmamız gereken şey de bu. Materyali verirsin, çocuk yapar. Evde ne yapacağız? Maydanoz ayıklamaya. Al sana küçük kas eğitim, küçük kas gelişimi.
1: Evet.
2: Ne bileyim, fasulye kırın.
1: Hem de annesine yardım etmenin mutluluğunu yaşasın.
2: Annesine yardım edecek. Ne bileyim, bulaşık makinesini boşaltın. Bunu artık hani iyi kötü biliniyor. Artık bunları yapıyorlar evde.
1: Evet.
2: Ama biraz anneler falan da sıkılıyorlar. Şimdi şöyle de bir ayrım yapmak lazım orada. Çocuğun evet hem oyun arkadaşıyız anne olarak, hem de annesiyiz. Şimdi bu ayrım çok kıymetli. Bunu asıl işte burada yapacağız ki ergenlikte de bunu toplayalım.
1: Çok. Hocam bir de her yaşın davranış şekli ayrı.
2: Tabii
1: yani,
2: ki. Tabii.
1: Yani bu
2: tabii
1: söylemek ki bile abes ama.
2: Aynen.
1: Biz çocuğun gelişiminde hani çocuğumuzun yaşı ilerledikçe de ona davranış şeklimizi, artık ona büyüdüğünü hissettirmek de lazım diye düşünüyorum.
2: Tabii ki sorumluluk.
1: Evet. Sorumluluk, o sorumluluklar vere vere falan. Çünkü aslında çocuk gelişimci, hani sizin de uzmanlık alanınız olduğu için söylüyorum. Böyle birbiri arkasında sanki bir zincirin halkalarıymış gibi, evet. Bir sonraki sürecin, hani tamam ya ben işte çocuğum gelişiminde çok önemli bir alanda görev yaptım. 6 yaşını geçti çok şükür dediniz ve bitmiyor yani.
2: Hayır.
1: Aslında bir sonraki işte ergenliğin ilk adımı, ergenlik, gençlik, evlendi, devam ediyor. Ondan sonra siz yaşlı kategorisine giriyorsun ama hala devam eden bir süreç aslında.
2: Tabii ki.
1: Ve hayat devam ettiği sürece de devam edecek diye düşünüyorum.
2: İlla ki devam edecek tabii ki. Çok sevdiğim bir kitap var. Küçük Prens kitabı, ara ara okurum.
1: Evet.
2: Çok da severim. Kitapta bir söz var. Ölene kadar sorumlusun sevdiğin kalpten. Sorumlu ol, ölene kadar sorumlusun sevdiğin bir kalpten.
1: Çok güzel.
2: Yani bu çok kıymetli. Biz evet. Ölene kadar sorumluyuz.
1: Evet.
2: İşte evlendirdim, evet. Onu yaptım, bunu. Evet. Annelik babalıktan istifa edilmez. Bunu hepimiz biliyoruz.
1: Emekliliği de yok.
2: Emekliliği de yok. İstifası da yok.
1: Çok.
2: Hayat boyu devam edecek. Ama bizim için önemli olan mutlu çocuklar yetiştirmek.
1: Doğru.
2: Asıl şu andaki aslında çok kıymetli olan şey bu. Mutlu çocuk. Şu an mutlu çocuk
1: doğru,
2: görmek çok az.
1: Çok doğru.
2: Bakın çok böyle 3 ile 6 yaş arasından sesleniyorum. Şu an çocuklarımın yaş grupları benim okulda.
1: Evet, evet.
2: Mutlu çocuklarım çok var. Tabii ki de var içlerinde. Ama anlıyorsunuz, bunu biliyorsunuz. Mutsuz olduklarını biliyorsunuz. Çünkü tatmin olamama var.
1: Hmm.
2: Neden tatmin olamama var? Çünkü her şey önlerinde serili.
1: Hocam tam burada sormak isterim. Çocuğumu ben hayatımın merkezine koydum. Hayatımın merkezinde çocuğum var ve bütün hayat şeklimi onu önceleyerek yapıyorum, geliştiriyorum. Bu onu mutlu eder mi?
2: Etmez.
1: Heh,
2: o zaman onu hayat boyu mutsuz eder.
1: Şimdi hocam burayı açar mısınız? Bu da kıymetli çünkü.
2: O onu hayat boyu mutsuz eder. Çünkü dünya onun etrafında hiçbir zaman dönmez.
1: Ve kimse sizin davrandığınız gibi davranmayacak
2: kimse
1: ileride.
2: Aynen
1: değil mi hocam?
2: Öyle. Kimse ya. De o şekilde davranmayacak. Ya. Fanus içerisinde biz bu çocukları büyütemeyiz. Bir ara bir dönem fanusu aldık. Biliyorum evet. Zorlu koşullar yaşadık. Pandemi gibi bir süreç atlattık. O sürecin gerçekten kalıntılarını hala taşıyoruz. Hala evet, atlatamadık. Evet. Ama büyük bir çoğunluğunu halletmeye çalışıyoruz hep birlikte. Fanusu da büyütemeyiz. Başkasının özgürlüğünün başladığı yerde benim çocuğumun özgürlüğü biter. Biz neden okula gönderiyoruz bu çocukları? Şimdi kreş yaşları ben normal şartlarda eskiden derdim ki 4-5 yaşa kadar, 5 yaşa kadar kreşlere göndermeyin derdim. Eskiden derdim ama şimdi diyemiyoruz. Neden? Çünkü çocuk evde sosyalleşemiyor. Çünkü evde iletişim bozukluğu var, iletişim kuramıyoruz. Ya çok aşırı aşırı iletişim kuruyoruz, çocuk bundan sıkılıyor, ya da hiç iletişemiyoruz.
1: Çok doğru.
2: Bazen oryantasyon süreçlerinde yaşadığımız durumlar var. Bazı çocuklar şeyi çok isterler işte, öğretmenim gelsin, benimle konuşsun, sürekli başkasıyla konuşmasın, hep benimle
1: evet,
2: ilgilensin.
1: Evet, evet, evet.
2: Bazen böyle olur. Bazı çocuklarım da çok fazla sevgiden sıkılmış olur. Onunla ilgilenmenizi istemez. Ama benim burada olduğumu da bil ister.
1: Ya
2: ben buradayım öğretmenim, beni fark et ama bana yaklaşma. Sınırımı aşma. Çünkü ben artık bundan çok sıkıldım.
1: Evet.
2: Şimdi işte evet, uyku saati var, yemek saati var çocuğumuzun. Valla ben küçükken hatırlıyorum, biz öyle bir şey yaşamadık. Evet, şimdi
1: kendi doğal sürecinde ilerledi. Belki o saatimiz vardı ama bunun adı uyku saati değildi.
2: Değildi.
1: Çocuğun aynen uykusu öyle geldi, uyuyor içerideydi yani, öyleydi.
2: Aynen, çünkü zaten biz sokakta oynamaktan evet, bitkin düşerdik, evet, yemeğimizi yerdik, evet, televizyon izlerken uyuyakalırdık.
1: Evet.
2: Televizyon izlerdik. Çünkü akşama kadar biz ekran görmezdik.
1: Adile teyzemiz, hadi iyi geceler çocuklar yani, deyince gidip yatardık.
2: Toprakla oynardık, biz toprağa dokunurduk, parklarda evet, oynardık, ne bileyim. İşte sokakta ekmeğimizin arasına bir şey konulur, yerdik.
1: Komşu
2: çok
1: teyzeden
2: güzel bir şey konulmazdı ekmeğimizin arasına ki arkadaşımın evinde yoksa yiyemezse
1: ya.
2: Diye böyle de güzel de bir şeyimiz vardı. Ama biz sanırım bunları yavaş yavaş kaybettik.
1: Maalesef.
2: Şu an kaybettiğimizi düşünüyorum. Çünkü çocuklarda da yaşıyoruz bunu. Ufacık bir oyuncak geliyor mesela. Oyuncak günü olur kreşlerde. Ben yapmıyorum. İşte gelip bak bende bu var.
1: Evet.
2: Sende yok ki.
1: Babam aldı, yenisini de alır, daha iyisini alır. Çok
2: çocuğum
1: için
2: üzülür. Yani. Şimdi hani bunları yapmıyorum. Şimdi oralar çok karışık. Oralara
1: evet,
2: girersem
1: orası,
2: zaten
1: orası
2: hiç çıkamam o taraflardan ama
1: konu.
2: Çok başka bir konu orası.
1: Çok çok hocam.
2: Dediğim gibi çok merkez, evet, hayatımızın merkezi. Neden çalışıyoruz? Biz
1: kıymetli olmakla merkez almak aynı şey
2: aynen,
1: değil.
2: Aynı şey değil. Evet. Aynen. Bağlı olmakla bağımlılık gibi. Şimdi çok, çocuk bize bağımlı olacak evet, bu dönemde. Biz de ona bağımlı olacağız.
1: Çok doğru.
2: İşte yine burada bir önceki konuya dönüyoruz. Sınırlar.
1: Sınırlar.
2: Kendi sınırlarımız ve çocuğumuzun sınırları.
1: Çok doğru. Hocam işte yayının başında da söyledik. Dijital imtihanımız var. Bu dijitalle alakalı. Artık hayatımızın dijitalleşme özellikle vazgeçilmez bir anı. Yani ilk 3 yaşına kadar sizin de dediğiniz gibi kesinlikle göstermeyelim, olmayalım ama bu tanışacak. Yani bunun
2: İllaki
1: artık şeyi yok.
2: İllaki.
1: Tanıştığı zaman oradaki süreci yönetebilmek adına tavsiyelerinizi alacağım bir.
2: Evet.
1: İkincisi de bu dijital çağda büyüyen çocuğun en çok ihtiyaç duyduğu insani beceriler neler? Yani bu da bana merak ettiğim bir konu. Çünkü dijitalle eş zamanlı büyüyeceğiz. Yani o tamam, bu yatsınamaz. Hatta olumlu kullanmakla alakalı bir şey evet, yapacağız ama burada insani becerilerimizi de kaybetmememiz lazım. Bu konuda sizin fikirlerinizi merak ettim doğrusu.
2: Şöyle söyleyelim. Dijitalleşmek evet aslında biraz korkulu rüya gibi görünüyor ama bunu kontrol altına alarak ilerlersek aslında hiçbir sıkıntısı yok. Yine kendimden örneklendirerek söyleyeceğim. Kızım doğduğunda tuşlu telefon vardı.
1: Evet.
2: Çok kısa bir süre sonra işte kaydırmalı telefonlar çıktı.
1: Evet.
2: Benim kızım tuşlu telefonla tanışmamıştı o zaman daha. Pardon, kaydırmalı telefon evimizde yoktu bizim. Tuşlu telefonlarımız vardı. Bir gün işte babası oradan bir oyun açtı. Ekranı böyle yaptı.
1: Hmm.
2: Kaydırmaya çalıştı. Dedim ki tamam, bunlar biliyorlar. Bunlar biliyorlar. Biz bunlarla evet çocuklarımızla aynı kulvarda yan yana yürümemiz çok zor. Onları anlayabilmemiz hani damdan düşenin halinden damdan düşer anlar gibi.

0: birlikte ve kısıtlı sürelerle başlanılmalı.
1: O dünyayı sizinle beraber keşfetsin diyorsunuz
0: birlikte
1: değil mi hocam?
0: Birlikte keşfetmeli. Evet. Kesinlikle birlikte keşfetmeliyiz. Gerekirse biz ondan önce, daha önce biz bunu yapardık. Evet. Velilerimize de bunu öğrenirdik. Film izleyecek mesela. İzlenecek film
1: o
0: var.
1: O filmi önceden bir görün.
0: O filmi önceden ben izliyorum. Çok İzlerdim. Önceden bakardım. Evet, çocuklar için uygun mu? Uygun. Çünkü şu an inanılmaz kötü içerikler var. Çok temiz güzel. Ekran hareketimiz var, evet, zaten. Evet. Bu konuyu kesinlikle destekliyoruz. Sonuna kadar destekliyoruz. Sadece televizyon için değil, bütün ekranları
1: ekran,
0: için.
1: Ekran, evet. Bu dijital mecralardan, işte televizyonlardaki ana haber, hani ana yayın kuşaklarından tutun, hepsinde artık bir nitelik, bir temiz ekran hareketine geçme zamanı çoktan, evet, geldi. İpin ucu kaçmadan da müdahil olmak zorundayız.
0: Kaçmak diyesin. Üzere.
1: Kaçmadan müdahil olmak üzereyiz.
0: Evet, kaçmak üzere ipin ucu. O yüzden çok hızlı bir şekilde bilmiyorsak da destek alabiliriz.
1: Evet, evet.
0: Şimdi böyle de bir korkulu rüyamız var. Şimdi benim çocuğumda şöyle de bir problem var. Aman söylemeyeyim, gitmeyeyim değil. Hmm. En ufak bir göz teması eksikliği, en ufak bir seslendiğiniz zaman yanıt verememe. Şimdi evet, bir tane çocuğum vardı. Geçen yıllarda konuşma problemi yaşıyorduk. Ekrandan, evet, dolayı konuşma problemi vardı. Ekranı yasakladık, televizyonu vesaireyi kaldırdık. Konuşuyoruz şu an çok güzel, kendimizi, hmm, ifade ediyoruz. O dönemde bayağı sıkıntılı bir süreçte atlattık. Şu an hafif hafif çizgi film izlemeye başladık. Hmm. Ama çizgi film izlerken sürekli uyaran veriyoruz çocuğumuza. Sesleniyoruz. İsmiyle sesleniyoruz. Cevap vermezse yanına gidiyoruz. Göz teması kuruyoruz. Gördün mü, bak ben de izledim aslında seninle. Şurası ne kadar komikti değil mi? Gibi gibi. Yalnız bırakmayalım. Çocukları ekranla baş başa bırakmayalım.
1: Çok
0: bırakmayacağız. Sonra zaten akışında giderek, kontrollü akışta giderek öğrenecekler.
1: Çok doğru.
0: İlla ki işte söylüyoruz mesela, evin içerisinde şöyle bir şey de var. Şimdi sadece çocuklar üzerinden gidiyoruz ama biz de seviyoruz burayı.
1: Çok.
0: Bu kaydırmayı çok seviyoruz.
1: Konfor alanımız geliştirdi.
0: Kaydırmayı biz de çok seviyoruz. Çok seviyorum. Hoşumuza gidiyor. Kaydırdıkça gülüyoruz, işte birbirimize, evet, rahatsızlar atıyoruz. Bunu hepimiz yapıyoruz. Evet. Yapamayız diyemeyiz. Evet. Çünkü bunun içerisindeyiz artık.
1: Tabii.
0: Engelleyemeyiz. Ama ne yapacağız? Dediğim gibi kontrollü bir şekilde, evet, gideceğiz ve izlediğimiz şeylere biz de dikkat edeceğiz. Çünkü evin içindeki algoritma bile çocuğunun tabletine, televizyonuna oraya yansıyor. Daha önceki bir eğitimde de bahsetmiştik, hatırlarsınız hocam. Bir ilçeye gitmiştik.
1: Evet.
0: Orada şey söylemiştik, işte şeyi değişti, interneti değiştiremiyorsak algoritmayı değiştirelim.
1: Aynen.
0: Çok bunun doğru, için çok bir şeyler doğru yapalım.
1: Evet, evet,
0: diye söylemişti. Biz de kendi bir izlediğimize, şeyimize birazcık bir dikkat edelim.
1: Tabii. Hocam ben etkilenmiyorum değil. Hani ben
0: etkileniyorum.
1: Etkilendiğimi işte geçenlerde de bahsetmiştim. Eşim dedi ki işte çamaşırla alakalı ya da cam silmeyle alakalı bir gündeminden dolayı bir hava durumuna bakar mısın Ahmet dedi. Yani şey yapacağız. Hani bir ona göre şey yapayım. Ben telefonu elime arama motorundan yarınki hava durumuna bakmak için aldım. WhatsApp emojisinin üzerindeki altı işareti beni oraya yönlendirdi. Daha sonra o kadar farklı yerde çıktım. 5 dakika sonra eşimle göz göze geldi kapıda. Hava durumu?
0: Hava durumu.
1: Dedi, evet, hava durumu. Dedim ki çok sıkıntılı bir durum. Ben bilgiliyim. Efendim söyleyeyim, ben bu konuda şöyle dikkatliyim değil.
0: Yok.
1: Bu karşı tarafta çalışan ekip, algoritma ekibi çok kuvvetli bir ekip, çok profesyonel bir ekip. Ve bizim onlara karşı, yani bu şeye karşı gelecek endişesi taşıyorsak biraz farkındalığımızı, biraz bilincimizi ve hassasiyetimizi artırmamız lazım.
0: Artırmalıyız, aynen öyle. Bir de çocuklarda şu çok var, görünme arzusu.
1: Evet.
0: Yani onda bir bahsetmek istedim. Fark edilme,
1: görünme.
0: Bu çocuk evde görülmüyorsa dışarıda görülmek ister. Hani yine hep aslında sorularınız sarmalı, hep başa dönüyoruz, sona dönüyoruz tekrardan. Ama evde iletişim bozukluğu varsa, anne çocuk, baba çocuk arasında iletişim bozukluğu varsa, çocuk anneyle babayla konuşamıyor, iletişemiyorsa çocuk buradan kendini arkadaş da bulur. İşte ne bileyim, kendini gösterebileceği bir mecra da bulur. Hepsini bulabilir.
1: Duamız burada, o ki doğru kişilere denk gelsin.
0: Duamız hep zaten, evet, günümüzde hep diyoruz, evet, ya en büyük edeceğimiz dua çocuklarımızı, Allah çocuklarımızı iyilerle karşılaştırsın.
1: Amin.
0: İyi insanlarla karşılaştırsın. Yani yapacağımız en büyük mücadele bu.
1: Evet.
0: Yani teknolojiyi yok sayamayız. İlla ki belki de çocuğum ileride benim teknolojiyle ilgili

0: meslek seçecek. Evet. Belki bunda çok başarılı olacak. Olsun da zaten sonuna kadar da destekleyelim biz bunu.
1: Evet.
0: Ama dediğim gibi bu kontrollü, ilk zamanlar kontrol çok önemli.
1: Çok doğru. Bir diğer konuda hocam bugün mutlaka bahsetmek istedim. Yani bunlar konumuz içerisine geçsin diye düşündüğüm. Birçok anne baba da çocuğuma nasıl bir dünya bırakıyoruz? İşte gelecekle alakalı kaygılarımız. Çocuğum acaba nasıl bir dünyada yaşayacak endişesi. Bu kaygıları yaşarken kontrol edebilme becerimiz de herhalde gittikçe yavaşlıyor. Yavaş. O kaygıları çok hissettiriyor muyuz acaba çocuklarımıza?
0: Çocuklarımıza çok hissettiriyoruz. Çünkü şu an işte üniversite sınavına girecek gençlerle evet. ara ara bir arada oluyorum evet. ben de evet. Kızımdan dolayı. Kızlara soruyorum, anlatıyorlar işte. Diyorum ki ileride ne yapmak istiyorsunuz? Valla çok para, hangisindeyse onu yapacağız. Şimdi bize küçükken derlerdi ki işte büyüyünce ne olacaksın? İşte biz doktor olacağız, öğretmen olacağız falan, işte polis olacağım.
1: Evet.
0: İşte çöp kamyonu süreceğim falan gibi böyle çok basit şeyler söylerdik. Ama çocuklarımızın şu an en büyük kaygısı ekonomi. Ve bir de dediğiniz gibi burada hani her şey çok ulaşılabilir gibi göründüğü için çocuklar bunlara nasıl kolay ulaşabiliriz? Çok para kazanırsak ulaşabiliriz. Her şey bizim elimizin altında olur.
1: Çok doğru. Çok doğru. Hocam bir soru gelmiş. İyi yayınlar. Merhabalar. Ahsen hocama sorar mısınız? Bir aylık çocuğum var. Ekransız büyütmek istiyorum fakat en erken kaç yaşında ekranla tanışmalı demiş Eyüp Berat Giden.
0: 3 yaş.
1: Biz 3 yaşına kadar koruyalım.
0: 3 yaşına kadar koruyalım. 3 yaşından sonrasında devam edebiliriz birlikte.
1: Birlikte ama 3 yaşından sonra da saldım çayıran
0: yok, hayır, o şekilde değil. İlla yani şimdi merak edecek, bunu kurcalamaya başlayacak. Hı-hı. Göstereceğiz vesaire yapacağız. Anlatacağız. Çizgi film. Çizgi filmle başlayacak zaten.
1: Evet, evet.
0: Ki çok da güzel aslında 3 yaş sonrası, 2,5 yaştan sonrasında böyle ufak ufak çok güzel dijital içerikler de var. Bu içeriklere de aslında şey yapabiliriz, ulaşabiliriz. Bunların hepsi ama önce somut. Önce her şeye somut ulaşmalı çocuk. İşte ne bileyim dikkat bir şeysi vereceksek, dikkat çalışması vereceksek.
1: Evet.
0: Geçenlerde Instagram'da hatta gördüm ben de yine bir tanesi paylaşmış. Çocuğun ayağında poşet, market poşeti. Market poşetini geçirmiş, ses çıkarıyor. Hem duysal rahatlatıyor, hem hareketini hı-hı. destekliyor. Aa. Tabii tabii. Büyük kas hareketi, bedensel hareketini destekliyor. Ayakları ilettirdikçe işitme de ses veriyor. Algıyı açıyor. Ses nereden geliyor? Bunu arıyor. Çok basit bir şey. Poşet. Bu poşeti aslında görünce aklıma annem geldi. Kız kardeşimle benim aramda 10 yaş var. O da benim kızım gibi aslında. Büyük kızım gibi. Elimde büyüdü benim. Şevval. Annem ona verirdi. İşte iki tane yastığı koltuğun altına koyardı. Eline de poşeti verirdi. Şevval onunla böyle yırtardı, parçalardı. Parlak kağıtlar vesaireler çok dikkat çeker çocuklarda.
1: Evet.
0: Duysal olarak şimdi bir de çok küçük bir dipnot açabiliriz aslında orada. Başlıklarımız da yok ama duysal diyoruz. Son zamanlarda da hani şeyimize, lügatımıza girdi bu bizim.
1: Evet.
0: Duysal ne demek diyoruz. Şimdi bunun konunun ayrıca uzmanları var ama bir kısmı da bize dokunur. Çocuk gelişimine dokunur. İşte şöyle tanımlayayım size ilk başta. Çocuklar, yeni bir doğan bebekler işte böyle birkaç aylık olduktan sonra çimlere basmak istemezler.
1: Hı hı. Doğru.
0: Ayakları kaçırırlar, korkarlar.
1: Doğru.
0: Çünkü uyaran merkezleri var ayak altında. Ayak altı ve avuç içi reseptörleri dediğimiz. Bu reseptörleri harekete geçiriyoruz. Bu reseptörler çocuk teknolojiye bağımlı kalırsa, somut şeylerle ilgilenmezse, evin içerisindeki işte oyuncaklarıyla işte anneye babaya temas etmezse, dokunmazsa,
1: hı hı.
0: bunların hiçbirisi olmazsa çocukta duysal hassasiyet oluşur. Yeme bozukluğuna kadar gider.
1: Aa, çok kıymetli hocam burası.
0: Evet.
1: Duysal reseptörlerin harekete geçirmek lazım.
0: Aynen, duysal reseptörlerin hepsinin hareket halinde olması lazım. Şimdi duysal reseptör, denge, koordinasyon vesaire bunların hepsini söylüyoruz. Kaldırımda yürürken biz şöyle şey yaparız. Hani yürümeye çalışırdık
1: evet.
0: küçükken hep bir denge
1: evet.
0: kaybederiz.
1: Evet. Evet.
0: Şimdi ne yapıyoruz? Çocuklar kaldırımda yürüyemez. Hangi kaldırımda yürüteceğim
1: evet.
0: çocuğumu? Bunun için ayrıca spor merkezleri açıldı. Çocuklara ekstra parkur kuruyoruz biz. Neden? Çocuğun o algısı, beden koordinasyonu gelişsin diye.
1: Tamam.
0: İşte hani çok teknik bir şey ama vestibüler sistem, işte beyinle vücudun dengede olması vesairesi, regüle olması, bunlar çok kıymetli şeyler. biz bunları çok yeni yeni aslında lügatımıza aldık, içeriğimize aldık. Aslında bunlar bizim eskiden sokakta oynarken ki yaptığımız her şey burada var. Değil mi? Ama biz şimdi ne yapıyoruz? Çok daha başka oyunlar vermeye çalışıyoruz çocuklara. Sınıfta veriyorum mesela, topun üzerine hamurla kaplıyorum. Hadi bunu kazıyın. Neden kazıyor? Elma soymayı öğrenecek.
1: Evet.
0: Bunu ben öğretmek zorundayım. Benden öğrenmiyor çocuk artık bunu. Doğru. Biz eskiden annemiz babamız nasıl soyarsa bakardık, onlardan öğrenirdik. Şimdi bu tür el becerilerini ekstra vermek zorundayız.
1: Evet, evet. Motor becerilerin gelişmesi lazım.
0: Motor becerilerin gelişmesi lazım. O yüzden hep söylüyorum. Çok mu ağladı? Çok mu ağlama krizleri var? Sinir krizi mi geçiriyor çocuğumuz? Hiçbir şey yapmayın. Hava sıcaksa da soğuksa da bir battaniyeye sarıp hemen bir dışarı atabiliriz kendimizi. Temiz hava, oksijen çocuğu rahatlatır.
1: Evet, sanki ortam işte. Değişikliği.
0: Bir ortam hemen. Değişikliği. Anne çok gerginse, anne ısrarla annenin sakinleştirmesini değil. Babalar bu konuda daha sakinler. Babanın kalp atışıyla annenin kalp atışı o anda aynı değil. Anne endişe ve kaygı duyduğu için, çocuğum neden ağlıyor diye kaygılandığı için kalp atışı hızlanır.
1: Evet.
0: Anne karnında çocuk bunu bilir.
1: Evet.
0: Zaten hisseder, evet, annesinin kalp,
1: evet,
0: atışlarını.
1: Evet.
0: O yüzden baba daha sakinleştirici unsur olarak burada devreye girmeli. Şimdi eskiden babalar çok karışmıyordu bebek büyütürken ama artık karışmamız.
1: Sürecin içerisinde.
0: Mecbur karışmak içerisinde. Zorundayız. O çocuğu hep birlikte büyüteceğiz.
1: Evet.
0: Çok kıymetli.
1: Çünkü bunlar bizim geleceğimiz.
0: Evet, geleceğimiz.
1: Hocam, bilgiye ulaşmak da çok kolay bugün, biliyorsunuz artık dünyanın bir ucundaki güzel bilgi de kötü bilgi de sahneler içerisinde,
0: tabii,
1: öğrenebiliyoruz. Bu bilgi kolay ulaşabiliyoruz da karakter gelişimi için bizzat kendi ailenden başlayan, ki aile insanın ilkokuludur, ilk mektebidir, ilk öğrendiği, evet, kişidir. Ailenden başlayarak bu karakter gelişimi aslında aile vazgeçilmezdir diye düşünüyorum.
0: Tabii ki.
1: Burada işte bu karakter gelişiminde değerlerin o verilmesinde, o değerler eğitiminde ailenin önemi, ebeveynlerin oradaki kıymeti hakkında görüşlerinizi almak isterim doğrusu.
0: Ebeveynler, evet, orada çok kıymetli bir nokta aslında söylediğiniz yer. Çok önce de söylediğimiz gibi adet, örf, adet, anneni.
1: Evet.
0: Bunları işleyerek gitmeliyiz. Merhamet duygusu, empati,
1: diğer gamlar,
0: başkasının, evet, yerine, evet, koyma kendini, dikkat, duyguları tanıma. Bunların hepsi çocuğun yapabilmesi gereken şeyler ve bunları da aile içerisindeki anne babanın dediğim birbirine davranışından, kendisine davranışından, çocuk bir süzgeç gibi hepsini çeker.
1: Alır.
0: Hepsini alır. Biz evde ben eşime nasıl davranıyorsam çocuğum da dışarıda başkasına ya da oyuncağına bunu hissedebilirsiniz, görebilirsiniz. En yakın arkadaşına.
1: Evet.
0: Şimdi çocuklarda şey vardır. İlk başladığımda sınıfımla yıllar önce bir şey vardı. Şimdi sınıfta birisi, birinin elinde işte kalem var. O kalemi o kullanmak istiyor. Çekip alıyoruz. Neden çekiyorsun? İsteyebilirsin. Demek ki bir şey o çocuğun elinden zorla alınmış. Sorulmamış. Fikri bile sorulmamış.
1: Evet.
0: Şimdi hani konuşmak gerekir,
1: evet,
0: mi diyoruz,
1: evet,
0: ya. İşte konuşmak gerekir. Onu anlatmak gerekir. Bu eski çağdaki şeye gitmiş olur o zaman. Doğru kelimeyi bulalım orada. Yani çok eskilere gidersek bize de sorulmazdı ama bilirdik.
1: Evet.
0: Bunun neden olduğunu bilirdik. Şimdi bu çocuklar bunu bilmiyorlar. Neden bunun böyle yapıldığını bilmiyorlar. Sonra da diyoruz ki işte ah, travma mı oldu? Çocuğum üzüldü ve travmaya karıştı. Karakter eğitimi 0-6 yaş grubunda zaten çok kıymetli deriz. Bunu Peygamber Efendimiz de söyler. Yani bizim zaten oradan gelen bir karakter eğitimimiz var. Değerler eğitimi önemli. Anneanne, babaanne, dede, büyük dede, bunlar bizim için çok kıymetli değerler. Biz şimdi o değerleri aslında yavaş yavaş kaybediyoruz. İşte kayınvalidem geldi evime karıştı. Karışmadı aslında, o da onu gördü. O da onu görerek gelinlik yaptı.
1: Evet.
0: Şimdi ben gelin kayınvalide ilişkisine girdim ama yine.
1: Orada çok hassas
0: ama. Ben çok güzel bir gelin kayınvalide ilişkisi yaşadığım için,
1: evet,
0: ben bunu anlatmak isterim. Evet. Herkes bilsin isterim.
1: Evet.
0: Bunun kıymetini anlayın isterim. Geçenlerde bir arkadaşım anlatıyor, böyle hayıflanıyor işte.
1: Ulan şey, şöyle söyleme, gelinler kayınvalidelerinizi sevin.
0: Sevsin, lütfen. Sevin. Yani şimdi eşimizi seviyorsak onu da seveceğiz.
1: Evet.
0: Bazen doğru olmayabilir, evet, evet, bize uymayabilir.
1: Evet.
0: Bizim dediğimiz yoldan gitmeyebilir ya da o da biz de onun dediğini yapmayabiliriz.
1: Evet.
0: Ama birlikte yaşamak zorundayız. İşte toplum bunu gerektirir.
1: Kayınvalideler de gelinlerini sevsinler.
0: Sevsinler hocam. Sevsinler. Şimdi kayınvalideler büyüklük yapacak, kucak açacaklar ki gelin de...
1: Orada çok kıymetli işte o öğretici. Ben gördüm, işte bu aslında kültür transferi değil mi hocam?
0: Kültür transferi, tabii ki de.
1: Onu anlatıyordunuz yani. Aynen. Kalmasın.
0: Aynen, kültür transferi bu dediğimiz. Ben yine bir örnek vereceğim. Evet. Yeni evliyim. Ben de Kayseri'nin yerlisiyim, eşim de Kayseri'nin yerlisi. Daha önce size anlatmıştım aslında
1: ama bunu. Çok güzel bir hikaye.
0: Çok güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Kayseri'nin yerlisiyiz. Bizim belirli adetlerimiz var, evet, vesairelerimiz var. Bunlara uymak zorundayız. Ben çok öyle büyümedim. İşte evet, çok anneyle öyle çok yazmaya falan gitmezdim. Evet. O yüzden bilmem. Kayınvalidemle rahmetliyi çok andık bugün, rahmet istedi bizden. Gezmeye gittik. İşte kayınvalidem oturdu, ben de gelinim, işte böyle giyindik, kuşandık falan, yeni şıkır evliyiz. Şıkır şıkır. Şıkır şıkır tabii canım, işte her şeyimizi taktık, takıştırdık, kuaföre bile gittik. Neyse işte el öpmeye başladık, herkesi öptüm, kayınvalideme atladım ve geçtim. Çünkü aynı evden geldik.
1: Birlikte gittiniz o eve?
0: Ya beraber gittik. Evet. Çünkü ben kayınvalidemle beraber oturuyorum zaten bir de. Neyse beraber gittik, hiç şey olmadı, gayet güzel gezmemiz, işte pastamızı yedik, bilmem ne yaptık, indik aşağıya. Gezmeden inince de bak çok büyük bir dipnottur aslında bu. Evet. Kayınvalidem üzerimi değiştirmezdi benim. Sen yemeğe girme. Ben yaparım. Üzerin soğan kokmasın, eşin de seni böyle görsün. Orası da çok ince bir dipnot. Çok ince bir ayrıntıdır. Girdirmez çünkü saçım falan, kuaföre gittim vesaire yaptın. O da görsün yazık. Hep kadınlar görmesin. Neyse kayınvalidem şey yaptı, böyle yemeğe geçecek. Sana bir şey diyeceğim, al sen dedi. Ay dedim, ne yaptım anne, çok mu konuştum dedim, ben pot mu kırdım dedim, bir şey yaptım kesin dedim. Dur dur dedi, öyle değil dedi. Gezmeye gidince kızım dedi, önce dedi benden el öpmeye başlayacağım dedi. Anne, anne niye gitmeden söylemedin bunu bana dedim.
1: Bileceği kızım ama.
0: Yok öyle deme. Yok
1: dün ne dedi?
0: Bilmediğini bildim aslen dedi. Ha, bilmediğini ya bildim kuzum dedi. Biliyorum dedi. Bilsen dedi yapardım, ben seni biliyorum dedi. Bir dahakine yapma diye söyledim annem dedi. Ben de benim için şey değil ama dedi. İşte etraftan şey olmasın.
1: Evet. Helal olsun.
0: Duyulmasın. Böyle de bir hikayem. Aslında bizim böyle çok hikayelerimiz var kayınvalidemle beraber. Ben diyorum ben ondan razıydım. Allah da razı olsun. Ama annem de bu konuda çok etkilidir benim. Annem de çok güzel şeyler öğretmiştir bana. Bunları öğrenmek, almak lazım.
1: Tabii tabii tabii.
0: Şimdi işte annenin, babanın söylediği, kayınvalidenin, işte ne bileyim görümcenin söylediği...
1: Ama oradaki siz söylerken şimdi onu anlıyorum ben.
0: Söylemek
1: var. Söyleme tarzı var ya, o mesela bildim kızım bildim demesi çok şey değiştiriyor.
0: Tabii.
1: Hiçbir şey söylemeden size surat da asabilirdi.
0: Ay küsebilirdi.
1: Küsebilirdi. İşte o zaman her şey değişiyor. Bugün belki kaybettiğimiz şey, büyüklerin kaybettiği, ya hani üzüldüğün şeyi ben bilemem ki, fal da açamam sana.
0: Bilemem, söylemen lazım.
1: Evet doğru, bak bu kısımlar çok kıymetli.
0: Bunlar
1: hocam
0: çok kıymetli, evet, aynen evet öyle. Yani şimdi ben hem iki taraflı da, benim annem de kayınvalide. Annemin davranışlarına da bakıyorum geline karşı. Diyorum ki, hatta bazen şey dedim, bizim eve de ya gelin olacaksın ya damat dedim annemle babama. Şimdi buradan sürpriz yaptık, gittik anneme evet sarıldık falan. Annem evet bizim gideceğimizi bilmiyordu. Bana sarıldı, ağlamadı ama eşime sarılıp ağladı.
1: Ya.
0: Ya dedi. Tamam. Orada tamam dedim. Siz olmuşsunuz.
1: Çok güzel.
0: Bunlar hocam, kıymetli şeyler.
1: Çok çok güzel şeyler. Çok güzel bunları böyle dinleyicilerimize buluşturmak da kıymetli. Çünkü bu örneklerin, yani bu güzel anlatıldığında yüze tebessüm oluşturacak. Aa evet bak, kaybetmememiz lazım dediğimiz duyguların duyulması, yaygınlaşması lazım. Onun için de çok kıymetliydi. Peki hocam, yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz yayınımızın. Başta konuştuk, acaba nasıl geçecek dedik ama çok hızlı da geçtiğini gördünüz.
0: Hızlı geçti vallahi, hemen bitti.
1: Muhabbetiniz çok güzel olunca. Hocam 2050 yılında bir yetişkin olacak çocuğa bugün hangi tohumları atmalıyız hayatına?
0: Hangi ne tohumları demeliyiz atmalıyız? Birincisi onun yoluna her şeyi sermemeliyiz. Bütün yolları biz açmamalıyız. Yolları bazen kendisi açmalı. Kendisi
1: mücadele etmeyi öğrenmeli.
0: Mücadele etmeyi öğrenmeli. Çünkü en başta en küçüklerden demiştik. Mücadele etmeden çok şeye sahip oluyorlar.
1: Evet,
0: ben
1: evet.
0: yapamadım, o yapsınlar. İşte buralarda devrelere
1: evet,
0: giriyor.
1: Evet.
0: İşte yarın bir gün diyorum, şimdi kızım ergen, oğlum büyüdü. İşte öbürüne onu söyledim, buna bunu söyledim. Yani geride güzel bir miras bırakabilmek lazım. Evet. Attığımız tohumlar illaki yeşerecek.
1: Evet.
0: Hocam ben bunu yaptım ama çocuğum yapmıyor. Olmuyor değil. O attığınız tohum illaki bir yerde yeşerecek. Siz bunu mutlaka göreceksiniz. Merhamet duygusu, empati duygusu, sağduyu, çevresine karşı sağduyulu olmalı. Bunları vermeliyiz. Örf adetleri bilmeli, büyüğünü küçüğünü bilmeli. Bu benim için çok kıymetli. Büyük küçük bilinmeli, saygı kaybedilmemeli.
1: Çok doğru.
0: Yani şimdi işte ağlayarak, isteyerek vesaire her şeyi yaptırıyoruz. Sınırları çizemiyoruz, onu yapamıyoruz. Ama en kıymetli şeylerden bir tanesi bu. Eğer saygı çerçevesinde ilerlemek istiyorsak, yarın bir gün büyüdüğümüzde geriye baktığımızda çocuğumuz ailesine nasıl davranıyor? Kendi çocuğuna nasıl davranıyor? Ben ona nasıl davrandıysam o da ona öyle davranacak.
1: Çok doğru.
0: Çünkü hani biz bu nesli değiştirdik artık. Bizden öncekiler gibi değiliz. Biz o yükleri attık. Ama atarken de biraz fazla başkalaştık.
1: Doğru.
0: Fazla başkalaştık. Fazla kaptırdık kendimizi. Biz küçüklerin, nasıl söyleyeyim size, hani hayatın merkezini almayalım demiştik ya. Merkezde onlar varmış gibi değil de merkezde hepimiz varmış gibi, aile varmış gibi bu kavramı öğreterek büyütmek çok daha kıymetli diye düşünüyorum.
1: Çok güzel söylediniz. Peki hocam, şimdi gelin geleceğe mektubumuzu yazalım.
0: Yazalım.
1: O mektubun ilgili satırını dolduralım. Bundan yıllar yıllar sonra, hatta bizim efendime söyleyeyim olmadığımız bir zamana, torunlarımızın torunlarına bir mektup yazıyoruz şu anda. Ahsen hocam, ilgili satırı ne olurdu? Böyle neslinize ne derdiniz? Okuduğunda ya Ahsen nenem ne güzel şey yazmış diye böyle.
0: Ahsen nenem de çok hoşmuş.
1: Anacakları.
0: Şansında.
1: Hadi bakalım.
0: Neler söyleyebiliriz geleceğe, onu biraz şöyle topar. Aslında söyleyecek çok fazla şey var. Ama benim için en önemli, en kıymetli olan şey sevgi.
1: Ya.
0: Sevgi. Sevginin olduğu, biz seversek her şey olur. Seversek her şey düzelir. Yeter ki sevelim. Bakarak görelim. Boş bakmayalım. Görmeye çalışalım derim.
1: Çok güzel. Hocam, ağzınıza, yüreğinize sağlık.
0: Çok teşekkür
1: ben
0: ederim.
1: Çok güzel bir program oldu.
0: Çok kıymetli.
1: Umarım dinleyicilerimiz, takipçilerimiz için de istifade edilen bir zaman dilimi
0: İnşallah.
1: Olmuştur.
0: İnşallah. Ne mutlu bize. İnşallah öyle bir şey yapabildiysek ne mutlu.
1: Ya, teşekkür ederim. Vakti ikileyelim. Bir program daha yaparız.
0: Ne zaman? Ne zaman isterseniz. Her zaman.
1: Diyoruz.
0: Her
1: kıymetli
0: zaman.
1: Dostlar, bugün Ahsen Soysolak hocam ile böyle çocuk gelişim üzerine, yarın hazırladığımız çocuklar üzerine konuştuk. Ve en son dedi ki, sevgi, kaybedeceğimiz en son şey olsun. Sevgiyi kaybetmediğimiz sürece tekrar inşa edeceğimiz çok şey var. Bu da bugünün mottosu olsun diyor. Allah ömür verirse önümüzdeki hafta yine bir konu ve konuk ile karşınızda olmak üzere. O vakte kadar hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.
2: Ahmet Havanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar sona erdi. Dünya turu başlıyor.
3: Bir dakika dünya turunda bugün rotamızı doğunun en ucuna, gelenekle geleceğin kusursuz bir uyumla dans ettiği Japonya'ya çeviriyoruz. Japonya denince akla kalabalık caddeler gelse de ülke 2011'den bu yana ciddi bir nüfus kaybı yaşıyor. Şu an yaklaşık 123 milyon olan nüfusun azalma sebebi ise hayat pahalılığı ve iş dünyasının katı kuralları. Ancak bu kalabalığa rağmen sokaklar inanılmaz derecede sessiz. Japonlar toplu taşımada telefonla konuşmayı büyük bir ayıp sayıyor. Başkalarının huzuruna saygı duymak burada yazılı olmayan en güçlü kural. Burada zaman paradan bile daha değerli. Japon demir yollarında trenlerin yıllık ortalama gecikme süresi sadece 18 saniye. Eğer bir tren 5 dakika gecikirse demiryolu şirketi her yolcuya iş yerlerine vermeleri için resmi bir özür belgesi dağıtıyor. Çay ise onlar için sadece bir içecek değil, bir meditasyon. Çanoyu adı verilen seremonilerde sabrı ve sadeliği öğreniyorlar. Eğlence anlayışları da bir hayli ilginç. Gece yarısından sonra kulüplerde dans etmek tam 67 yıl boyunca yasaktı. 2015'te bu yasak esnetildi ama hala her yerde dilediğiniz gibi dans edemeyebilirsiniz. Yemekte ise gerçek bir cesaret testi var. Fugu ya da fıgı, yani balon balığı, içindeki zehir bir insanı dakikalar içinde öldürebilecek kadar güçlü. Bu yüzden bir şefin fugu hazırlayabilmesi için en az 3 yıl eğitim alması ve özel bir devlet sınavından geçmesi şart. Robotların garsonluk yaptığı kafelerden bin yıllık tapınaklara kadar Japonya her köşesinde sizi şaşırtmaya hazır. Yeni bir hikayede buluşmak üzere. Dünyayı keşfetmeye devam edin.
2: Dünya turu sona erdi.
4: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
5: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Kurum müdürleri değerlendirme toplantısı Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine hızlı ve etkili çözümler üretilmesi büyük önem taşımaktadır dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Koca Sinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi'nde yapılması planlanan kavşak düzenlemesi projesinde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti. Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen Haziran ayı olağan meclis toplantısı tamamlandı. Toplantıda ilçeyi ilgilendiren 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Erciyes Kayak Merkezi, İtalya'da düzenlenen Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu Dağ Destinasyonu toplantısında Türkiye'yi temsil eden tek kayak merkezi olarak uluslararası arenada dikkat çekti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit veya tahşiş yaptığı belirlenen firmalar listesinde Kayseri'de gıda sektöründe faaliyet gösteren iki firma daha yer aldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ödeme yöntemi TRO ile yeni bir işbirliğine imza attı. Gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin toplu ulaşım hatlarında hafta içi her gün TRO ile golu kartlarla yapılacak ilk şehir içi ulaşım ücretsiz olacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Eğitim ve Kültür Sanat Kuruluşu KAYMEK bünyesinde ilk kez düzenlenecek olan ücretsiz İngilizce ve Almanca konuşma kulübü için kayıtlar başladı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ihale ile arsa satışı yapacak. 7 adet taşınmazın satışa çıkarılacağı ihaleye başvuru süreci 1-21 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre Kayseri'den İstanbul'a giden bir araç, belirli noktalarda hız koridoru, radar ve kontrol noktalarının olduğu çeşitli trafik uygulamasından geçiyor. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering, profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, toplumsal huzurun korunması gerektiğine dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir. Olayları sokağa taşıyıp fiziki mücadele çağrılarıyla bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya, kamu düzenini bozmaya yönelmemelidir. Mahkeme kararına yönelik itirazı merci olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir ifadelerini kullandı. CHP'nin 38. olan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma dahilinde tutuklu bulunan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç'un ifade vereceği öğrenildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü bir soruşturma kapsamında CHP milletvekilleri hakkında fezleke düzenlemesi amacıyla dosyayı yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Soruşturma dosyasında 2024 yerel seçim sürecine ilişkin para talebi ve teslimi iddialarının HTS ve bazı kayıtlarıyla birlikte titizlikle değerlendirildiği belirtildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında milletvekillerine seslenen CHP Grup Başkanı Özgür Özel, parti içinde yaşanan son sürece ve parti içi gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen Haziran ayı olan meclis toplantısı tamamlandı. Toplantıda ilçeyi ilgilendiren 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kurban Bayramı tatili süresince sürücülerin radar, elektronik denetleme sistemi ve hız koridorlarına ilişkin anlık bilgileri öğrenmek amacıyla teknolojiye yoğun şekilde başvurduğu görüldü. Hayat 112 acil mobil uygulaması üzerinden tatil boyunca toplam 2.528.442 sorgulama gerçekleştirildi. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu hakkında televizyon kanalında Galatasaray'la ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan 3 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. A-Milli Kadın Voleybol takımı 2026 FIBB Milletler Ligi'nin ilk maçına yarın çıkacak. İlk etap maçlarını Brezilya'da oynayacak Al Yıldızlı ekibin maçı Türkiye saatiyle 19'da başlayacak. Filenin sultanları Brezilya'da ayrıca Hollanda, İtalya ve Bulgaristan'la da karşı karşıya gelecek. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde 11 Haziran 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol takımımızın nihai kadrosu açıklandı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
4: Yola çıkarken almayı unutmamanız gereken bir şey varsa o da uykunuz. Uykusuz yola çıkmak, dikkat kaybına ve reflekslerin yavaşlamasına neden olur. Uyanık ol, hayatı gözden kaçırma. Trafik, hayattır.
5: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
6: Sağlık Rehberi.
7: 91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. İşte bu haftanın sağlık gelişmeleri. Antalya'daki sağlık kongresinde konuşan meslek örgütleri temsilcileri, aile sağlığı merkezlerinde artan iş yükü, gelirler ve özgürlük haklarına dikkat çekti. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, "Mesele artık yalnızca ekonomik değil, mesleki saygınlık ve gelecek güvencesi meselesidir," dedi. Adana Çukurova Üniversitesi ile Danimarka Roskilde Üniversitesi'nde görevli akademisyenler, ortak çalışma ile tıbbi tedavilerde kullanılan serumları inceleyip bir litrelik serumlarda 65 adet mikroplastik olduğunu tespit etti. Profesör Doktor Sedat Gündoğdu, bu çalışmalarla damar yolu ile verilen sıvıların doğrudan mikroplastik maruziyetine neden olduğunu ortaya koyduk, dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 171 sigara bırakma danışma hattında 2025'te 420.651, 2026'nın ilk 4 ayında ise 143.534 vatandaşa destek ve rehberlik sunduklarını açıkladı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nca tütünle mücadele kapsamında yürütülen sigara bırakma hizmetlerine ilgi artarken, bu yılın ilk 4 ayında sigara bırakma polikliniklerine 75.184 kişi başvurdu. Büyük şehirlerde yeşil alanların yerini alan cam binalar ve asfalt yüzeylerin güneş ışınlarını yansıtarak cilt kanseri riskini arttırdığına dikkat çekilirken, deri kanserine erken teşhis farkındalığı oluşturmak amacıyla 1-12 Haziran tarihlerinde Türkiye genelinde bent araması yapılacağı duyuruldu. Türkiye'de binlerce kişinin çölyak hastası olduğunu bilmeden yaşadığı tahmin ediliyor. Uzmanlar, toplumda her 100 kişiden birinde görülen ve genellikle sessiz ilerleyen çölyak hastalığına karşı uyarılarda bulunurken, tanı almadan bilinçsizce glutensiz beslenmenin faydadan çok zarar getirebileceğine dikkat çekiyor. 91.8 Radyo Radar'da sağlık rehberini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın.
6: Sağlık Rehberi.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu, 16 yaş altındakilerin sosyal medyaya erişimini sınırlandırmayı amaçlayan düzenlemeyi bir yıl içinde uygulamaya koymayı planladıklarını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile Hizbullah'ın birbirlerine saldırmama konusunda mutabık kaldıklarını duyurmasına rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kent merkezi için bir kez daha saldırı tehdidinde bulunarak halkın evlerini terk etmelerini ve Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istedi. Brezilya'nın Recife bölgesinde bir plajda 11 yaşındaki bir çocuğun köpek balığı saldırısına uğramasının üzerinden henüz 24 saat geçmemişken sadece 10 dakika uzaklıktaki bir başka plajda 19 yaşındaki bir genç kız daha köpek balığı kurbanı oldu. Öte yandan başlayan bu iki olay bölgede büyük paniğe yol açtı. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.942'ye ulaştı. Milyonlarca futbol severin Kuzey Amerika'ya akın ettiği Dünya Kupası öncesi uzmanlar, Orta Afrika'da hızla yayılan Ebola salgınının organizasyonu bir süper yayıcıya dönüşmesinden endişe ediyor. İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda aralarında 4 kız üniversite öğrencisi ile eski tutukluların olduğu 31 Filistinli'yi gözaltına aldı. İsrail'in 2 yılı aşkın sürdürdüğü saldırılarda altyapıyı yok ettiği Gazze şeridinde ablukanın da devam etmesi nedeniyle yerinden edinilen binlerce Filistinlinin hayatını tehdit eden su krizi yaşanıyor. Birleşmiş Milletler dünya genelinde aşırı hava sıcaklıklarını tetikleyen El Niño hava olayının geri dönmek üzere olduğunu açıklayarak tüm ülkelere acil önlem alma çağrısı yaptı. Yapılan tahminlere göre küresel sıcaklıkların rekor seviyelere çıkacak bu doğa olayının Eylül ayından önce başlama ihtimali %80'e ulaştı. Kolombiya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Haziran ayı dönem başkanlığını devralarak barışın tesisi ve desteklenmesinin öncelikli konuları arasında yer alacağını bildirdi. İran'ın ABD ile muhtemel anlaşmanın taslağını hala incelediği ve henüz Tahran'dan bir yanıt gönderilmediğini bildirdi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Merhaba, ekonomi haberlerini dinleyeceksiniz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü hububat alım fiyatlarını ton başına makarnalık ve ekmeklik buğdayda 16.500 lira, arpada 12.750 lira olarak tespit etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 680 sözleşmeli personelin yerleştirme sonuçları açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının tam kapasiteyle işletmeye alınması dolayısıyla yarın Gürcistan'da düzenlenecek resmi sembolik açılış törenine iştirak edecek. Brent petrolün varil fiyatı İran'ın ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğuna ilişkin haber akışının etkisiyle 96 doları aştı. Rusya Merkez Bankası yurt dışına para transferine yönelik kısıtlamaları 6 aylığına uzattı. Tarım ve Orman Bakanlığı son 6 yılda süt üreticilerine sağlanan 24,6 milyar liralık desteğin Türkiye'yi Avrupa'da 3. sıraya taşıdığını duyurdu. Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp sınır kapısında 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 185.621 yolcu giriş ve çıkış işlemi yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji alanında örnek bir işbirliği yaptığını belirterek, Türkiye, Azerbaycan'la birlikte hem kendi arz güvenliğine hem de Avrupa'nın arz güvenliğine önemli katkı sunuyor dedi. Ekonomi haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 45,93, euro 53,54, gram altın 6.646, çeyrek altın 10.891 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas ve Kayseri'nin güney ve doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 26, en düşük sıcaklık ise 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Akkışla Özvatan, Pınarbaşı ve Sarız 22, Bünyan, Felahiye ve Tomarza 23, Sarıoğlan, İncesu, Yahyalı 24, Develi 25, Yeşilhisar 26, Erciyes Kayak Merkezi ise 16 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 22, Sivas 23, Nevşehir 24, Kırşehir ve Niğde 26 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 27, İstanbul 29, İzmir 33 derece olacak.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Kurum müdürleri değerlendirme toplantısı Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine hızlı ve etkili çözümler üretilmesi büyük önem taşımaktadır dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Koca Sinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi'nde yapılması planlanan kavşak düzenlemesi projesinde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti. Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen Haziran ayı olağan meclis toplantısı tamamlandı. Toplantıda ilçeyi ilgilendiren 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Erciyes Kayak Merkezi, İtalya'da düzenlenen Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu Dağ Destinasyonu toplantısında Türkiye'yi temsil eden tek kayak merkezi olarak uluslararası arenada dikkat çekti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit veya tahşiş yaptığı belirlenen firmalar listesinde Kayseri'de gıda sektöründe faaliyet gösteren iki firma daha yer aldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ödeme yöntemi TRO ile yeni bir işbirliğine imza attı. Gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin toplu ulaşım hatlarında hafta içi her gün TRO ile Golu kartlarla yapılacak ilk şehir içi ulaşım ücretsiz olacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Eğitim ve Kültür Sanat Kuruluşu KAYMEK bünyesinde ilk kez düzenlenecek olan ücretsiz İngilizce ve Almanca konuşma kulübü için kayıtlar başladı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ihale ile arsa satışı yapacak. 7 adet taşınmazın satışa çıkarılacağı ihaleye başvuru süreci 1-21 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre Kayseri'den İstanbul'a giden bir araç, belirli noktalarda hız koridoru, radar ve kontrol noktalarının olduğu çeşitli trafik uygulamasından geçiyor. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
7: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
8: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552-836-3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniye Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum, ben Sarpil Yurdussever. Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde yerel yönetimler merkezi yaşanan skandalları sert bir dille eleştirdi. Kamu kaynaklarının halkın yararına kullanılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk çerçevesinde mücadele etmek boynumuzun borcudur ifadelerini kullandı. Parti içindeki mutlak butlan tartışmalarının ardından Gözler'in çevrildiği grup toplantısında Özgür Özel kürsüye çıktı. Yaşanan sürece dair kırgınlığını dile getiren Özel, bizi asıl yaralayan düşmanın attığı taş değil, zamanında dost bildiklerimizin yaptıkları olmuştur dedi. En kısa zamanda kurultay yapılması çağrısında bulunan Özel'in konuşması sırasında salondan hain Kemal sloganları yükseldi. Yürütülen kurultay soruşturması kapsamında tutuklu bulunan CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la iş insanı Turgut Koç'un bugün Çağlayan Adliyesi'nde yeniden ifade vermesi bekleniyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 2024 yerel seçim sürecindeki para talebi ve teslimi iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmada yetkisizlik kararı verdi. Dosya, CHP milletvekilleri hakkında fezleke düzenlenmesi amacıyla HTS ve bas kayıtlarıyla birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İstanbul'un tarihi simgelerinden yere batan Sarnıcı'nın mülkiyet davası sonuçlandı. Mahkeme, tarihi yapının mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğuna karar vererek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapıyı tahliye etmesine hükmetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la son dönemde sık sık telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye planını açıkladı. Fidan, Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine katılmayı planladığını aktardı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu hakkında televizyon kanalında Galatasaray'la ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan 3 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. A-Milli Kadın Voleybol takımı 2026 FIBB Milletler Ligi'nin ilk maçına yarın çıkacak. İlk etap maçlarını Brezilya'da oynayacak Al Yıldızlı ekibin maçı Türkiye saatiyle 19'da başlayacak. Filenin sultanları Brezilya'da ayrıca Hollanda, İtalya ve Bulgaristan'la da karşı karşıya gelecek. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol takımımızın nihai kadrosu açıklandı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Aşırı hızlı araç kullanmak... Yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli, hızla harcama.
4: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
5: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
6: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
8: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
9: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
8: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
10: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Yayın tekrarı.
11: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yola Çık başlıyor.
12: Kayseri'nden çok dinlenen sabah programında Yola Çık'ta sizlerle beraberiz.
13: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yola Çık.
0: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
14: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
15: günaydın, sabahlar. Günaydınlar herkese.
12: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor hadi.
14: Evet.
12: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava. Öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Bilgiler.
14: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
12: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol Açık başlıyor efendim.
16: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param, benim param o da benim.
14: 11 tane diyor. Çeyrek altın alırken diyor, bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
16: 2011.
14: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak kadar.
12: Sana bayılıyoruz Halil'cim. Sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar kardeşim.
16: Ben konuşuyorum. Siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
12: Tamam.
16: Ve dileniz de Türkçe dileniyor. Mahalle Suriye.
12: Hepinize selamlar olsun. Yol Açık bugün itibariyle de başlıyor.
11: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
12: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin en çok dinlenen ve 5. yılını neredeyse tamamlayacak olan sabah programı Yol Açık'tan hepinize günaydınlar olsun efendim. Bugün de güne başladık ve çok uzun zamandır yağmurdan, yaştan gözümüzü açamadığımız yeri birazcık normal hava şartlarına doğru döndürmüş olmanın keyfi. Belki de hava bize böyle bir keyif veriyor. En azından bugünlük böyle veriyor diye başlayalım. Birazdan meteoroloji ve hava durumunu da anlatacağım. Önümüzdeki günler çok öyle devam etmiyor ama olsun yani. Böyle bir iki günlüğüne de olsa bir mutlu etti diyelim. Efendim ben Mustafa Bayram. Stüdyolarımızda Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Bilor bizlerle birlikteler. Aslında tam Halil Bey gecikti diyecektik ama stüdyoya evet, giriş yaptı. Evet. Şimdi elinde kahvesiyle, çayıyla, böyle bardaklarıyla. Halbuki ne güzel arkasından atacaktık. Yine gecikti. Yine o geç kaldı. Bak dün bana söylüyordu filan diyecektik ama mikrofonunu kapatsak geç kalmış gibi muamele yapsak mı acaba?
14: Evet.
12: Cezalandıralım biraz.
14: Radyo şakası derler mi? Radyo şakası yapalım Halil Bey'e.
12: Günaydın Ahmet Bey'ciğim. Günaydın. Hoş geldiniz efendim.
14: Günaydın. Sabahlar. Günaydın. Günaydınlar herkese. Evet, mevsim normallerini yaşamaya başladık. Birkaç gündür.
12: Dür. Ama meteoroloji diyor ki öyle çok da şey yapmayın, mutlu da olmayın diyor. Bugün itibariyle gün ortasında ufak bir yağmur atıştırabilir. Çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi itibariyle bende yağış gösteriyor. Sizde ne gösteriyor?
14: Dolu mevsimi diyor. Geldi biliyorsun değil mi? Ha. Dolu mevsimindeyiz şu anda aslında.
12: Ya.
14: Yani tam bu zamanlar böyle Haziran'a girdiğimizde yağışlar bitme zamanı dolu başlar. Yani böyle ani dolu yağışları geçen yıllarda hatırlıyorsun böyle ceviz büyüklüğünde dolular, vatandaş avucuna 3 tanesini almış, fotoğraflarını falan çok paylaştık biz bunların. İnşallah bununla ilgili de eğer meteoroloji sadece yağış değil de doluyla ilgili de bir uyarılarda bulunursa
12: yaparsa,
14: araçların doğru. Üzerine battaniye serenler, hala atanlar hatırlayın yani geçen sene bu mevsim çok ciddi dolu zamanındaydık. İnşallah bu sene bir afet, bir felaket durumu olmaz. Meteoroloji de uyarır, herkes de tedbirini alır.
17: Kaldı ki şeyden önce, bayramdan önce de biliyorsun bu İncesu, Bedde'de o bölge, Boğaz Köprü, Ambar ve Erkilet hattında da bir dolu, bilye büyüklüğünde dolu yağışlı oldu.
14: İşte geçen yılki cevizlere bakınca bu sene küçük kaldı onlar.
12: Değil mi? meteorolojik uyarı kısmında şu an itibariyle meteoroloji, yarın itibariyle yağış var, haberiniz olsun diyor. Öyle çok da bahar havasına, triplerine falan girmeyin, yarın görürsünüz gününüzü diyor. Haberiniz olsun efendim. Bir para piyasası yapalım ki paranın durumunu, Amerika'nın İran'la ne halt ettiğini ve sonra da içerideki durumlara doğru dönmüş olalım. Müsaadenizle an itibariyle dolar kuru 45 lira 89 kuruştan, euro ise 53 lira 40 kuruştan işlem görüyor. Altın ons fiyatında 4482 dolarlık bir gerileme fiyatı fiyatı var. Brent petrolde ise $95.15'lik bir fiyat var karşımızda ve son gelişmeleri hep beraber değerlendiriyor. Her ne kadar öyle deseler de serbest piyasada şu an itibariyle altının onsunda 4515'lik fiyat var. 4500'ün üstü mü altı mı? Bir tane de sen kaynaklarından bakar mısın Ali'cim? Benim iki kaynağım farklı şeyler söylüyor bu ara. Gram altında serbest piyasada 6720 lira, bir çeyrek altında ise 10.961 liralık bir fiyat söz konusu. Amerika'da ne oluyor? Daha doğrusu savaşta ne oluyor? Birazcık ona bakacağız. Dün akşam saatleri itibariyle İran Amerika ile olan mesaj alışverişini durdurdu mesajı verdi İran basını üzerinden. İran'ın İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle müzakereler kapsamında Amerika ile olan mesaj alışverişini durdurduğunu söylemiş. Haber petrol fiyatlarında sert yükselişe sebep olmuştu. Bu dün akşam saatlerindeki haberdi. Taslim Haber Ajansı'na göre İran müzakere heyeti arabuluculuklar aracılığıyla görüşmeleri ve belge alışverişini askıya alacak. Bu hamle Washington ile Tahran arasında artan gerilimin bir işareti oldu. İki tarafta ateşkesi uzatacak ve Hürmüz Boğazı üzerinde Basra Körfezi enerji ihracatını yeniden başlatacak bir taslak anlaşmada değişiklik yapılması yönündeki karşılıklı mesajlar veriyor. Tahran hükümeti Washington'u çelişki sinyaller göndermekte ve müzakereleri uzatmakla suçlamış. Bu sefer Tahran Washington'u suçluyor. Pazartesi günü erken saatlerde Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, İran'ın Amerika ile güvensizlikle görüşmeye devam ettiğini söylemiş. Başkan Donald Trump dün akşam iki ülke arasında güçlerin Hürmüz Boğazı yakınlarında tekrar çatışmasına rağmen İran ile geçici bir barış anlaşmasına var mı konusunda görüşmelerin iyi sonuçlanacağını söylemişti. Sabah saatlerinde, daha doğrusu gece saatlerinde bir başka haber geldi. Trump Hürmüz Boğazı için anlaşmaya varabiliriz mesajını vermiş efendim. Ne demiş? Burada ilginç ifadeler var. İran'la ateşkes uzatacak ve Hürmüz Boğazı'nı açacak bir anlaşmaya varabileceklerini söylemiş. Donald Trump ABC News'e yaptığı açıklamada İran ile müzakerelerde ufak bir aksaklık olduğunu ancak bu durumun hallettiğini ifade etmiş. Bu durumun İran'ın İsrail'in Lübnan'a saldırılarından hoşnut olmamasından kaynaklandığına dikkat çeken Trump yaptığı görüşmeler sonucu İsrail ve Hizbullah'ın birbirlerine saldırmayı kabul ettiğini aktarmış. Trump İran ile olası barış anlaşmasının askeri zaferden daha iyi olacağını belirterek Hürmüz Boğazı açılmasına ilişkin mutabakat zaptının gelecek hafta içinde tamamlanacağını ve anlaşmaya varılacağını işaret etmiş. Trump bazı maddelerin dahil edilmesi için henüz İran'la anlaşmaya varmadığının da altını çizmiş. Trump'ın Netanyahu'ya sert tepki gösterdiğini de Amerikan basını ifade etmiş. Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturma süreçlerine de atıf yaparak ben olmasaydım şu an hapiste olurdum değerlendirmesi yaptığını işaret edilen haberde yetkililerden birinin Trump'ın Netanyahu ile seni ben kurtarıyorum, şu an herkes senden nefret ediyor, herkes bundan dolayı İsrail'den nefret ediyor şeklinde ifadeler kullandığı bilgisine de yer verilmiş.
14: Birbirlerine düştüler yani.
12: Yok, ayar veriyorlar birbirlerine. Üt filan yapıyorlar.
14: Düşme yok, gibi. Ayar.
12: Ne dersin? Nasıl baktın?
17: Ya şöyle, dün akşam da birazcık takip etmeye de çalıştım. Şimdi şöyle olsaydı, böyle olsaydı falan Trump'ın açıklamaları var da asıl açıklamalar Trump'ın zaten dakikasını tutmuyor. Asıl İran'ın açıklamaları benim için daha önemli. Yani benim için derken yorum yapmak için, bir fikir almak için daha önemli. Ne dedi? Biz dedi görüşmelerden ve konuşmalardan masadan çekiliyoruz. Sadece Hürmüz Boğazı değil, Bab el-Mem yani Süveyş kanalı üzerinde diğer tarafı da kapatmayı gündemimize aldık dedi. Bak, bugüne kadar hiç kurmadığı bir cümle. Kızıldeniz. Yani Hürmüz Boğazı'ndan daha Rusya'yla önemli üzerinde diyebileceğimiz bir yer. Evet. Ve oraya bir böyle bir el altından füzeydi, bombaydı, bilmem neydi bir şeyler gönderdiği de zaten biliniyor.
12: Güvensiz hale gelebilir ortalıktan.
17: Aynen öyle. Eğer Kızıldeniz'in o boğazını, yani orası neresi? İşte Somali, Sudan'ın bir kenarı, öbür tarafta Yemen. Ucu nereye gidiyor? Süveyş kanalına gidiyor. Dünya ticaretinin %30, %40'ı da tek başına orada.
12: Evet.
17: Asıl gümbürtü orada kopar. Ben orayı da kapattım dediği anda ya da gelen geçen gemilere birkaç böyle füzeydi, drondu, saldırısı yapıp bir iki gemiyi batırırsa seyrelesen o zaman cümbüşün. Tabii cümbüş. Hem de nasıl? Asıl tehlike bu. Bu açıklamayı yaptıktan sonra Trump o ikinci okuduğun açıklamaları yapmaya başladı. Hemen R'ye taktı. Aslında şöyleydi de aslında ben olmasam böyleydi. İran'la ABD şu an için hala bir şey içinde değiller.
14: anlaşma içerisinde değiller. Şey dedi ki ABD tarafı 20 yıl boyunca nükleer bomba çalışması yapmayacaksın, şunu yapmayacaksın, bunu yapmayacaksın. Şimdi karşı tarafta tabii arabulucular var ya. Hı-hı. Söyledikleri cümle neymiş biliyor musun? Çok güldüm ben. Ben dün öğrendim bunu. Çok güldüm. Tamam yapmayalım da nükleer bomba satın alırsak ne olacak dışarıda?
12: Ne olur?
14: Ayda demişler. Ya biz bunu düşünemedik. ABD heyeti bunu duyuyor. Tamam üretmeyeceğim söz diyor. Tamam üretmeyeceğim.
12: Ama satın alacağım.
14: Satın alırım diye giderim. Pakistan'a alırım. Rusya'dan alırım. Çin'den alırım. Demişler ki ABD heyeti. Ya biz bunu maddeye koymayı unuttuk. Sonra değiştirmişler ikinci madde.
12: Sahip olamayacak gibi bir cümle mi?
14: Üretmeyecek ve satın almayacak diye madde koyuyorlar. Bizde de olur ya bir kanun maddesi olur da sonra unutturuz. Eyvah şu işte varmış hemen bir açık pencere.
12: İran'la Türk gibi düşünmüş.
14: İran ondan sonra şey derse ya zaten bende vardı bu mevcutları ne yapacağım? Bunlar da dursun bari. Maksat aslında süreci de uzatmak. Şu süreç kimin işine yarıyor derse İran'ın işine yarıyor.
12: Elinde petrol olan herkesin işine yarıyor.
14: Aynen öyle.
12: Kafadan bu. Yani milyar dolarlık bir ticarette şu anki fiyatla düşmüş haliyle bile normal olması gereken fiyatın %50 üzerinde ürün satıyorsun.
14: Şimdi maddelerden biri de neydi? En önemli işte Hürmüz, nükleer ve üçüncü en önemli vekalet savaşlar içerisinde sen İran dışındaki desteklediğin özellikle Hizbullah ve Husileri desteklemeyeceksin diyordu. Hı hı. Irak'ta, Suriye'de, işte Lübnan'da, şurada, burada. Dün yaptığı açıklama ne demek? Ben Kızıldeniz'de kapatırım demek ne demek? Ben destekliyorum, sen kimsin demek. Desteklemeye de devam ediyorum demek.
12: Zaten Amerika'nın da durdurmaya, Amerika'nın da durdurmaya çalıştığı hem kendi güvenli alanını hem de ticaret akışını tutmak, bunun içinde çabası, mücadelesi son, devam ediyor.
14: Son cümle düşünsene. Hürmüz Boğazı ile birlikte Kızıldeniz'in yani Süveyş kanalının kapandığını düşünsene. Dünya ticaretin %45-50'sine tekamül ediyor ya.
17: Ya ne oldu? Yok. 15-20 günde Trump buraları temizle diyordu.
14: Yok, onu öyle gitti, olmayacağını da anladı. Yani. Vietnam'dan daha beter olacağını da anladılar.
17: Karasal savaş sen bir ara hep söylüyordun her gün.
12: Bu kadar asker yiyordu.
17: Bu kadar asker yiyordu, girdi girecek falan. İşte bu iş olacak. Bak o da hikaye oldu.
14: Belli olmaz. Boşuna
12: onun operasyonunu şöyle yapıyor. Amerika algı yönetimiyle savaş yönetimini birbiriyle çok fazla karıştırıyor. Bunu daha önceki dönemlerde de yaptı. Kaybettiği yeri kazandık olarak gösterebilen, biz aslında çok başarılıyız ve büyüğüz gösterebilen, asker sevk etmediği yere asker sevk ettik, sevk ettiği yere sevk etmedik diyebilecek kadar da kendi rahatı içerisinde olan bir alan var. Halil o zaman söylediğinde de aynısını söylemiştim. Yani bu sadece bir askeri operasyon olmanın ötesinde bir intihar operasyonu olur. Çünkü düşünsene hikaye yani 100 bin tane askerle İran'a giriyor. 3 günün sonrasında 5 günün ya da bir haftanın sonrasında 3 bin askerini kaybetmiş. Amerika kamuoyunda Trump'ın ya da başka birinin kalma ya da durma şansı yok. Şimdi vekalet savaşları dediğimiz hikaye oradan başlıyor. Yani şimdi Hizbullahçı ölmüş, öbürü ölmüş, öbürü gitmiş. Çok da umurunda değil adamın. Yani tohumuna para mı verdim, benimle ne alakası var diyor. Ama kendi askeri resmi olarak cephede olup da bu hareketliliği gerçekleştirecek olursa, özellikle bu savaşı da çıkaranın Amerika olduğunu hesap edecek olursanız bunun altından kalkması da zor bir iş. Anlaşma yöntemi değerlendiriyor ama Halil'in söylediği noktada önemli bir kısım var. Anlaşmak yerine anlaşmamak da iki tarafında belli bir süre itibariyle işine geliyor. Tehditler ve riskler, yani şöyle düşün. İkimiz kavga ediyoruz ama ikimizin cebindeki para artıyor, dışarıdakilerinki azalıyor. Kavga ediyoruz abi biz, bak ya gelin ya gelmeyin, karışın karışmayın falan diyoruz.
17: Dövüşe dönecek bu iş o zaman.
12: Öyle. Onun içinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşandığı gibi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bir tarafı Avrupa, bir tarafı Amerika, bir tarafı Rusya'ydı işin. Ukrayna hatta işin içerisinde yok gibiydi nereden bakarsan bak. Rusya da parasını kazandı, Amerika da parasını kazandı. Rusya üzerinden Avrupa'yı istediği köşeye sıkıştırdı. Ben siz olmazsanız güvenliğiniz benden geçer, bak ben olmazsam görürsünüz gününüzü dedi. Şu an Avrupa Birliği de müthiş derecede enerji kriziyle, enerji yokluğuyla, enerji fiyatlarının yüksekliğiyle mücadele dile etmek zorunda kalıyor. Kim kazandı? Rusya da kazandı, Amerika da kazandı. Ama sorarsan Avrupa ve Amerika Rusya'daki ürünlerini ve markalarını çıkartıyordu. Yani çıkartmıştı da hatta. Ne kadar güzel sterilizasyon. Bizden de çıksalar ya. Şöyle gidiyoruz biz deseler mesela. Düşünsene.
14: Bizimkiler zorla açar ya.
12: Değil mi? Yan sanayisini açarlar, yine açarlar. Aynen. Bizim o yabancı sevdamız başka bir noktada. Efendim dün Erdoğan kabine toplantısı açıklamalarda yaptı. Sen yayına gelmeden önce Ali'cim Ahmet Bey canlı yayında kendisi aktarmıştı. Ne konuştuk diye bakıyoruz. Hiçbir şey konuşmadık. Bakanlar Kurulu sonrasında. Bir şey yok.
14: Evet.
12: Yani ne oldu? Efendim şu kadar altyapı yaptık, şu kadar işte İstanbul Havalimanı'nda bayram döneminde bir günde 1730 uçak trafiğiyle rekor kırdık. Hızlı tren hatlarında 322 bin yolcu taşıdık. Böyleyiz, şöyleyiz, şöyle de güzeliz dedi. İstanbul Havaalanı'ndan bahsetti. Ulaştırma projelerinden bahsetti ama onun dışında herhangi bir veri çıkmadı. Ama sorarsan Bakanlar Kurulu yaptık biz.
17: Öyle.
12: Rutin diyorsun artık, mutat. Ulusa sesleniş.
17: Sürekli
12: yapıyor. Onu yapacak zaten toplantıyı da. Sonrasındaki açıklamada bir aksiyon bekliyorsun ister istemez. Mesela ne aksiyonu bekliyorsun? Kardeşim Kurban Bayramı geçti ve bizim elimizde şu var. Ekonomik olarak sıkıntımız var ama burada da şu var gibi bir açıklama bekliyorsun. Yani canımız nereden yanıyorsa oradan bir rahatlama bekliyoruz.
14: İcraatın içinden programı gibi oldu yani açıklamaların hepsi.
12: Değil mi?
14: Vatandaşın beklediği, hani alıştık ya kabine sonrası işte müjdeli haberler. Ülkenin ekonomik durumunu kararlar. Ya da diğer durumunu açıklayacak kararlar bekleniyor. Evet. Bekliyoruz bekliyoruz. Yok.
12: Cumhuriyet Halk Partisi mutlak buttan kararı sonrası başlayan tartışmalarla ilgili de konuşmuş Sayın Tayyip Erdoğan. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşınan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz. Olmadık olmayacağız. Kavgaya ve polemiğe ayıracak vaktimiz yok demiş. Ayrıca Erdoğan hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, halkımızın halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine de müsaade etmeyeceğiz demiş. Tartışmaların kendilerini ilgilendirmediğini belirten Erdoğan, teröristiz Türkiye sürecinin her türlü polemikten uzak bir şekilde ele alınması gerektiğini söylemiş. Diplomaside güçlü bir Türkiye var demiş. Coğrafyamızda ve sınırlarda her sataşana cevap vermek gibi bir lükse de sahip değiliz. İktidar ve muhalefet anlamında söylemiş. Ana muhalefetin içindeki tartışmalar bizi ilgilendirmiyor. Çözüm çabalarına katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir demiş ve böyle bir etliye sütlüye dokunmadan ince mesajlar vererek işin içerisinden çıkmış. Şimdi ülke gündeminde birkaç konu var. Dünkü chatta yaptığımız yayında da benzerini konuştuk. Şu an Ankara bir taraftan masaya şunu yatırmış durumda. Bu Kasım'da baskın seçim yapar mıyız? Kasım yetişmezse Mart'a Nisan'a seçim atmosferine girer miyiz? Çünkü 2027'de öne alınmış bir seçimden ideal tarih olarak da Ekim-Kasım'dan bahsediliyordu. Süreç olarak da öne alınmış olması için, erken seçim olması için 6 aydan önce olması gerekiyor. Yani seçime 6 ay süreden daha az kalması gerekiyor. Ekim-Kasım bunun için ideal süreymiş gibi görünüyor. Şimdi muhalefet hali hazırda bu durumdayken dün akşam giderken denk geldi. Ömer abiyle yayında da hemen hemen benzerini konuşmuşlar. Muhalefet bu kadar kündeye yakın hale gelmişken acaba biz de bu sırada baskın seçimi yapıp şu seçimi de aradan çıkartabilir miyiz? İhtimal bir. İhtimal iki, yerel seçimle alakalı tartışmalar var. Yerel seçimlerle alakalı da tartışmanın sebebi şu, birçok yerde seçilmiş belediye başkanı koltuğunda oturmuyor. Oturanlar partilerini değiştirdi. Anayasal bir değişiklik yapıp CHP'nin de içinde bulunduğu, madem seçim istiyorsunuz hadi beraber yerel ve genel seçimi beraber bir anayasa değişikliğiyle beraber yapalım. Hepsi beraber tek batında çıksın, ne olacaksa olsun kıvamına gelir miyiz? Hali hazırda muhalefet bu kadar dağılmışken bu da önemli bir alternatif olarak masada duruyor.
14: Bildiğin 2027'ye kalmadan. Bildiğin referanduma dönmesi lazım o zaman.
12: Neyin referandumun?
14: Yani eğer yerel seçim falan dalıyorsan, yani vatandaş her şeye vatandaş oyuyla karar verecekse referandum gibi bir şey olur o zaman diyorum.
12: Yani seçim olmuş oldu işte, hem vekili hem cumhurbaşkanını hem yereli yeniden seçeceğiz. Referandumda anayasa değişiklikleriyle alakalı ya da bir bazı şeylere karar vermeyle alakalı referandum yapıyoruz ama bu da aslında bir karar mekanizması olacak. Ülkeyi bu saatten sonra kim yönetsin? Biz mi yönetelim, dağılmış CHP mi yönetsin?
14: Belediye kim yönetsin, ülkeyi yönetsin, bütün yöneticileri kim yönetsin? Aynen. Gibi bir gibi. Şey olacak. Aslında seçim tarihlerini de bir araya alsalar da, hani bu seçimle ilgili de ülkenin...
12: Tek seferde bitirsek.
14: Tek seferde bitirsek keşke.
17: Yok, tek yok. Sefer olmaz. Arada bir sene olsun en az.
14: Tabii reklam yani seçim... şey, para kazanacak bir şey.
12: ya seçimin algısı şöyle. Ülke seçime hazır mı ya? Bir kez daha bakalım. Ülke seçime ne kadar hazıra bir kez daha bakalım. Bilmiyorum ben mi yani son 15 gündür 20 gündür özellikle Mayıs ayı itibariyle moralmen de piyasa morali itibariyle de bize dönüşler ya da konuştuğumuz süreçler itibariyle bir şeyler düzgün gitmiyor. Biz bunu bağıra çağıra görüyoruz ve anlatıyoruz ama bu dönemde seçimi yaparsak ne olur? Mesela bundan 3 ay sonrasında ekonomi daha güzel olacaksa seçim için uygun atmosfer... Ya olabilir aslında filan dersin. Hani çünkü hükümet seçime götürmüş olacak işi. Hükümetin de bir sonraki seçim için elinin rahat olması lazım. Şartlar bu kadar sert ve derinken. İşte bayram öncesinde tak diye açıklama yaptık. Bankalara kredi musluklarını birazcık daha kapatın açıklamasını yaptık. Oradan kastık, buradan kastık. Bu çok seçim ekonomisi gibi durmuyor. Seçim ekonomisi böyle olmamalı bildiğimiz kadarıyla. Hadi ki seçim ekonomisini uygulayabilecek şeyimiz var mı? Gücümüz var mı? Ekonomik anlamda gücümüz var mı? Burası tartışılıyor. tartışılır bir konu. Ama şu an hükümetin yaptığı çalışmalar çok seçim ekonomisi için bir orta açar, bir pozisyon açar modunda ya da pozisyonunda değil gibi görünüyor. Ama muhalefetin içinde bulunduğu durumu da hesaba katacak olursan, oradaki belirsizliği hesaba katacak olursan... İşte yargı süreci var, itiraz süreci var, itiraz sürecinin sonuçlanması var. Mahkeme çok hızlı karar veriyorum dese herhalde birkaç ayda karar verir Yargıtay tarafından. Bu karar verdi, Yargıtay yanlışlıkla, ya bu karar yanlış oldu derse ne yapacağız?
17: Sil başa.
12: Özgür Özel yeniden gelsin. Bu sefer Kılıçdaroğlu mu çıkartacağız partilere?
17: İhtimal mi ihtimal?
14: Toma alarlarını gönderecekler bu sefer.
12: Değil mi? Toma taşıma aracı. Öyle devam edecek. Vallahi zor yani o kısmın çokması bence birazcık bu anlamda zor gibi görünüyor ama önümüzdeki Kasım'a, Aralık'a, Ocak'a kadar belki de süreçte bir saçmalık ortaya çıkartacak gibi. Bu arada CHP'li milletvekilleri de konuyla alakalı kurultay çağrısında bulunmuş. 12 Temmuz'da yapalım kurultayı demiş. Grup Başkanı Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 111 milletvekilinden kurultay çağrısı gelmiş ve tarih verilmiş. Kılıçdaroğlu'ndan Ankara Bölge İdare Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin yani istinafın mutlak mutlak kararı birlikte genel başkanlığa dönmesinden sonra gözler CHP'de atılacak adımlara çevrildi. Özgür Özel kurultay için delegelerden yeterli imzayı topladı. Ayrıca 111 CHP milletvekilini de yayınladıkları ortak bildiriyle olağanüstü kurultayın 12 Temmuz Pazar günü yapılması çağrısında bulunmuş. Meclisteki grup toplantısı içinse gözler meclis başkanlığının tavrındaydı. Duman kurtulmuş, bu bizim vazifemiz değil, CHP'nin meseleleri kendi içinde çözmeli demiş ve Kılıçdaroğlu da kendi A takımı üzerinde şu an itibariyle çalışıyor bilgisi gelmiş. 111 milletvekili ortak bir açıklama yapıyor. Açıklamada yaşanan krizin ülkemize ve partimize daha fazla zarar vermemesi adına olağanüstü kurultayımızın en kısa sürede toplanması gerekmektedir demiş. 25 Temmuz 2026 tarihine kadar bir kurultay yapılmaması halinde partinin seçimlere girmeme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtilen açıklamada CHP iradesini yeniden tartışmasız bir şekilde tecelli etmesi amacıyla olağanüstü kurultayın 12 Temmuz 2026 Pazar günü toplanması çağrısında bulunuyoruz demiş. 138 milletvekilinden 27'sinin bildirdiği imzası yok. Bunlardan 17'sinin bildiri imzaya atmak istemediği, onun ise tarafsız kalma amacıyla ortak bildiride yer almadığı öğrenilmiş. Bildiride Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç gibi isimlerin imza vermesi de dikkat çekmiş. Yani ona yakın isimler de var. Bu 111 kişinin içerisinden totali 111 değil gibi görünüyor. Nasıl çıkar sonuç?
17: Çok zor.
12: Bu arada özellikle listeye bakıyorum. Aşkın Genç de o Kayseri CHP milletvekili şeyin içerisinde.
17: 111
12: imzanın içerisinde artık.
17: Yani Ekim-Kasım gibi bir seçim olma ihtimali ben çok zor görüyorum. İhtimal mi? Evet ihtimal. Ama %10'u geçmeyecek bir ihtimal. Çok büyük bir ihtimalle biz yine 2027 Ekim ya da Kasım'da seçimi görürüz. Önümüzde 1,5 yıla yakın bir zaman var gibi görünüyor. Şimdi CHP'nin delege sayısı 1368 toplam. Ama bunun içerisinde görevden alınanlar, hapiste olanlar, görevden uzaklaştırılanlar var, ihraç edilenler var, başka partiye geçenler var. Kalan delege sayısı 1088. Yani 280 tane delege şu an yok. Oy kullanamıyor. Kanunen kullanamayacak durumda. Tekrar bu delege yapısını da mutlaka Sayın Kemal Kılıçdaroğlu illaki değiştirmek isteyecektir. Çünkü o mevcuttaki şu an kalan 1088
12: şu anki delegeli Kemal Kılıçdaroğlu çıkmaz sandıktan.
17: Çıkmaz. Sandıktan çıkmaz. Mutlaka o seçimde oy kullanacak delege yapısını değiştirmek isteyecektir.
14: Zaten muhalefetin görüşen... tamamını bu 1080 kişi mi belirliyor? Nasıl? Muhalefeti bu 1080 kişi mi karar veriyor?
17: CHP'nin delegeleri bunlar.
14: Tamam. Onlar muhalefette değil mi?
17: Muhalefet.
14: Yani ana muhalefeti belirleyecek kişi 1080 kişi.
17: Evet, 1088 kişi. Şu an 1088
14: kişi onları belirleyecek.
17: 368 kişiden kalan 1088 kişi. İlla ki şimdi tekrar...
12: Ya bunu bilmeyenler için şöyle aklındaki ne olur unutma. Not al cümleni. Bu şöyle gerçekleşiyor. Sen burada delege yapısını seçerken şöyle yapıyorsun. Mahalle delegelerini seçiyorsun. Mahalle delegeleri il yönetimini seçiyor. İl yönetimini seçirken ilçe ve il yönetimleri seçiliyor. İl yönetimi seçilirken sana bir de seçmen için delege listesi çıkartılıyor. Bu delege listesinde işte doğal üyeler var, doğal olmayan üyeler var. Parti normalde taban teşkilatı bu delegeleri seçiyor. Misal veriyorum 1000 küsür kişi içerisinden misalim veriyorum rakamları bilmediğim için, 30 tanesi Kayseri'den geliyor, 20 tanesi Kayseri'den geliyor, 50 tanesi atıyorum Konya'dan gidiyor vesaireden gidiyor. Bu delegelerde seçim zamanı, kurultay zamanı Ankara'ya gidiyor. Normalde aslında mevzuatımız bunun için çok güzel bir mevzuat. Yani tabandan üyenin seçimiyle delegeyi oluşturuyorsun. Parti üye olmayan senin delegene müdahale edemiyor. Üyeler delegeleri seçiyor. Daha doğrusu hem ilçe yönetimini hem il yönetimini seçiyor. İl yönetimin kongresinde delegeler ortaya çıkıyor. Delegelerde genel merkezde genel başkanı ya da genel başkan tutumunu tercih ediyor. Ama burada bizim siyasi hikayemiz de aynı Kayseri Spor'un yönetimi gibi. Yönetim kurulunda delegasyonda kim var? Yazdık birilerini. Onlar kimin adamı? Benim adamım, senin adamın. Buraya yönel, buraya yönel deyip de yola devam ediyor.
14: Hadi şey devam merak edelim. Ediyorum şimdi. Ben şimdi gitsem herhangi bir siyasi partiye üye olsam delege olmak için ne yapmam gerekiyor?
18: Seni aday seçmeleri olacaksın. Gerekiyor.
12: Aday olacaksın.
14: Kim seçiyor?
12: Yani delege aday oluyorum. İl yönetimi atıyorum. Sen siyasi parti üyesin. Halil'le ben de şeyiz. Başkan adayız. Ben diyorum ki Ahmet Bey, ben delege listesine yazıyorum diyorum. Yönetimime yazıyorum diyorum. Oya çıkıyoruz ama Halil seni yazmamış zaten. Oya çıkıyoruz. Ben kazanırsam sen de benim delege listemdesin. Arkadaşlar, onu yine taban belirliyor.
14: Kazanabilmesi için baştan sona değiştirmesi lazım o zaman. Her şeyi değiştirmesi lazım.
12: İşte şu zaten an, sorun orada.
18: Sorun orada ve ona uğraşıyor. Şimdi
14: bu yani o atamıyor. Yani normalde kendi teşkilatlarına diyor ki sizleri teşkilat olarak görevlendirelim. Delegelerinizi bana göre oluşturun diyor. Sonra tekrar delege oluşturuyorlar.
18: Aynen öyle.
14: Parti üye olmanın ne anlamı var? Delege olup da söz hakkında yoksa partiye niye üye oluyor ki insanlar? İşte
12: delegeyi de seçiyorsun. Ya düşünsene o zaman 5 milyon tane insan var. 5 milyon kişi delegasyon mu kursun? Bu temsil yeteneği. Yani üyesi kaç taneyse üye sayısına göre yönetimini seçiyor. Delegesini seçiyor. Delegeleri belirliyor. İl ilçe yönetimini belirliyor. O da genel merkez tabanını belirliyor. Aslında iş demokratik. Yani çoğunluğun içerisinde birileri aday oluyor ve sen de seçiyorsun. Orada senin en temel ya da en alt kademe diyelim işin parti üyeliği. Parti üyeliğiyle sen delegeni ya da oyunu, oy hakkını burada kullanıyorsun. Sen mesela partinin içindesin, ben değilim, misal veriyorum. Senin delegede söz hakkın var ama benim yok. Bu da bir başlangıç yani. Aslında iş demokratik şeylere göre, yapıya göre. Buyurun Halil Beyciğim. Aslında
18: unuttum evet, adını. Son derece demokratik ama
12: uygulaması öyle değil.
18: Uygulama tabii, öyle tabii. Değil. Yani olağan ya da olağanüstü genel kurullarda oy kullanacak olan delege yapısını genel başkan değiştirirse muhalefeti genel başkanına seçtirmeyebiliyor. Ya da tam tersi muhalefet işte diyor ya işte rüşvet verildi, yok pavyonunda oldu, yok işte şöyle oldu böyle oldu deyip satın alma olmazsa
14: kim o pavyona
18: kendini seçecek. Kendini seçecek delegeleri kendi oluşturuyor. Sonra diyor ki gel bana oy ver. Türkçesi bu değil mi? Evet, uygulamada evet. Bu.
12: Tabii, tabii tabii.
18: Şimdi bak mesela başka bir soruşturma daha açıldı. Dün haberiniz oldu mu bilmiyorum. Bu delegelerin hesap hareketleri, para hareketleri.
12: Sosyal medya hareketlerine kadar mahkeme
18: inceleme almış. Belediyelerden delegelere para gitti mi gitmedi mi? Vekillere nereden para geldi? Bu vekiller nerelere dağıttı? Masak raporları istendi. Bu işin altından başka şeyler de çıkabilir. Ha şimdi seçim Ekim-Kasım'da olur mu? Kongre olur mu diyorsan çok büyük bir ihtimalle olmaz. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun bu delege yapısını değiştirmesi akşamdan sabaha olacak bir şey değil. Minimum 6 aylık bir süreç.
14: Meşhur bir laf var ya. Fakir niye fakirdir? Çalmasını bilmediği için fakirdir diye. Parti niye bu durumdadır? Beceremediği için bu durumdadır.
18: Belki bir bakış açısı. O yüzden hani CHP'nin kongresi bence en erken yapılacağı tarih Kasım Aralık'tır yani. En erken tarih.
14: Hayır, Kılıçdaroğlu açısından öyle.
18: Kılıçdaroğlu açısından.
14: Şimdi en erken yapılacağı tarih deyince böyle bir kesinlik yok. Ama Kılıçdaroğlu kazanmak istiyorsa ve kendi yapısını oluşturmak istiyorsa en erken tarih bu tarih. Daha öncesinde değiştiremez.
12: Ama burada şöyle bir hadise de var. Kurultaya çağırmak için belli bir yeter sayıyla başvuru yaparsan. Şimdi mesela
14: baskın iç sen, delege
12: sen,
14: yapısı.
12: Sen seçim kararını normalde aldırabiliyorsun. Tabi burada kanuni boşluklar vardır. CHP Genel Merkezi bunu kabul etmiştir. Olağanüstü durum demiştir dememiştir ama normal şartlar altında mesela kooperatif var. Şeyler mantık aynı işliyor ya zaten. Kooperatif var. Belli bir üye sayısıyla, yeterli üye sayısıyla biz genel kurulu istiyoruz dediğinde genel kurula gitmek zorunda. Bir şekilde gitmek zorunda.
14: Özgür Özel tarafta bunu değerlendiriyor sana.
18: Partiler kanunda aslında söylediğiniz gibi çok da olmuyor. Yani orada 111 değil 511 tane vekil imza toplasa 5000 tane delege desen hepsi imza verse yine kongre yapılamayabiliyor. Dün bununla alakalı bir hukuki durum nedir? Yani
12: Kılıçdaroğlu'nu
18: zorlar mı diye bir fırsatım oldu. Şöyle
14: yapmıyorum
18: bir
14: der.
18: Haber başlığı da aslında tam da birisi de benim düşündüğüm gibi düşünmüş. Haberin başlığı onu bulursam Siz konuşurken bakayım bir tane. Çok güzel bir başlık atmış. Diyor ki her yol Kılıçdaroğlu'na çıkıyor diyor. Yani imza toplanmasının karşısında Kılıçdaroğlu'nun başka yetkileri var. Delege yapısında yapısıyla alakalı başka bir itiraz süreci var. Her bir itiraz süreci, yani Kılıçdaroğlu'nun vereceği bir karar, yani kongrenin yapılmaması adına imzaların karşısında her bir karar diyor minimum 2 aylık 3 aylık süreçler.
14: Kendini yıpratmaz yani, mı peki bu?
18: İsterse 1 yıla kadar da uzatabiliyor. Kanunen de genel başkanın da böyle bir yetkisi de var. Diyor ki işte delege, ben bunların diyor gerçekten delege olup olmadığının araştırılmasını istiyorum dediği anda bitiyor. Sen imza topluyorsun, imzayı sümen altına atabiliyor, 3 ay bekletebiliyor. Ben peki, karar verdim diyemiyor.
14: Böyle bir şey yaptığında şimdi bu kadar şeffaf derken, yani sosyal medyanın ya da birçok şeyin gizli kalmadığı ortamda bunları yaptığı zaman kendi yapısını oluşturmak için kendi CHP'nin büyük bir kitlesine karşı bir hainlik içerisinde olmuş olmaz mı? Yani onlardan bir tepki almaz mı?
18: Bu onu düşünmüyor bence Kılıçdaroğlu. Düşündüğü tek şey delege yapsın.
14: Düşünse diye. Zaten arada bir iki seçim kazanırdı zaten böyle şeylere.
18: Yani 15-16 tane seçim kaybetmiş. Kaç yıl? 2011'den 2023'e kadar değil mi? 2010

0: darbe girişimindeki tutumuna ve tüm süreçlerle alakalı ve hatta altılı masada masanın altında kimler kimler var derken de FETÖ'cülükle suçlanan şahıs ya da onlara destek veren, aleni olarak karşısında durmadı denilen şahıs Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Şimdi dönüyorsun diyor ki işte FETÖ, emar, Allah Allah. Ya neredeydiniz efendim bugüne kadar?
1: O, yani o biraz geriden takip ediyor.
0: 2023'te kaybettiğiniz kurultay öncesine kadar hiç bunların isimleri ve anları olmuyordu. Ha, şimdi mantık şöyle, çok büyük bir tehlike atlatmışız. Dün Halil'le de konuştuk yürürken. Dün Kürşat da aynısını söylüyor. Cumhur İttifakı aynı düşünüyor demek ki dedim. Dün Kürşat'ta söyledim, hatta arkandan da atıyorduk belki. Sen de Halil dinlemiyordur bu saatte, dinliyorum diye de mesaj atmış. O da dinliyormuş aynı anda. Yani hakikaten mantık şöyle, biz büyük tehlike atlattık. Niye? Kılıçdaroğlu olsaydı büyük tehlike atlattıysak Kılıçdaroğlu yeniden olsun diye oluşturuyoruz. Hadi Özgür Özel olsaydı diyorsanız Kılıçdaroğlu'yla panzehiri yapıyoruz. Hangisinin noktasındayız? Ya mesela seçim döneminde Cumhur İttifakı üzerinde söylüyorum bunu. Bunlar zillet ittifakı, masanın altında dem var. Bunlar işte şeyle anlaşacak, PKK'yla anlaşacak, ülkeyi bölecekler diyen de bizdik. Ve o zaman da o masanın başında Kılıçdaroğlu vardı oyun kuran. Şimdi baktığımızda ise hiçbir şey olmamış gibi efendim, işte partinin içerisinde FETÖ. Dün de aynısını söyledim. CHP'nin kendi içerisindeki problemi olmanın bir adım ötesinde CHP'nin muhalefet yapabilme kabiliyetini de elinden almıştır bu süreç. Çünkü kendi iç kavgasına dönüşmüştür. Kendi içinde kavga eden dışarıyla mücadele edemez. Bu işin adı da, tarzı da bu. Bunun için kaybedilmiş bir siyasi alan yaşıyoruz. Yani sonucu olmayacak kadar bir alan. Dediğin gibi biri hadi bakalım o zaman kurultaya gidelim diyecek. Kılıçdaroğlu yer mi? Yemez yani. Çünkü delege yapısı sana ait şu an itibariyle. 1000 delegenin nereden baksan 900'ü 800'ü seninle alakalı ya da sana onay verecek kitleler. Bu delege yapısıyla sen yeniden seçime gidiyorum dersen o seçimi kaybedeceğin aşikar. O zaman mutlak butların da bir anlamı kalmıyor. Derdimiz olmuş olsaydı zaten Kemal Kılıçdaroğlu şöyle derdi. Kanuni olarak burada olmam gerekiyorsa da genel başkan Özgür Özel'dir. Hızla kongreye gidilecek ve Özgür Özel bizim de desteğimizle yeniden genel başkan seçilecektir derdi. İşin adı kapatır giderdi. Öyle demedi. Birbirleriyle mahkeme öncesindeki dönemde bile konuşmadılar. Yüz yüze gelmediler. Birbirlerine yani atış ediyorlar birbirlerine tabiri caizse. Ondan sonra diyoruz ki efendim buradan şey çıkar mı? Halin dediğine katılıyorum. Bu süreç bu yıl sonuna kadar ancak biter en erken ihtimalle, ama yıl sonu civarında hadi bakalım bir baskın seçime doğru gidiyoruz, seçim kararı aldık denilecek olursa o zaman başka bir muammadan bahsedebiliriz. Türkiye için başka bir siyasi tablodan bahsedebiliriz. O zaman mesela Kayseri üzerinde düşünsene bir tanesi şey olsun, Ekim Partisi olsun, hani o zaman konuşuldu iptal oldu o işlem, bir tanesi CHP olsun, sol cenahta iki parti var. Şimdi bir tanesi bir milletvekili, bir tanesi iki milletvekili çıkarım derken ikisi totalde baraj sınırında kalacaklar da olabilir, sıfır milletvekili çekebilir, sıfır. Hiçbir şey alamadık. Yani meclisteki aritmetik yoğunluk vesaire hepsi başka bir noktaya doğru gelebilir. Bir de işin içerisinde böyle bir tehlike varsa, Bülent demiş ki artık şey yapın demiş. Konuyu değiştirin demiş.
1: Sıkıldı.
0: Ya, tabii. Ama herkes bak çok güzel harika. Yani herkes canı nereden yanıyorsa orada ne diyor? Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, Koca Sinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan asfaltların, yolların durumu mesela. Fuzuli Caddesi, Farabi Caddesi, Erkilit Bulvarı, Bekir Yıldız Bulvarı devam. Kartal Kavşağı yapılıyor diye diğer yolları unutan bir belediye mevcut demiş. Kendi yorumu tabii ki. Şehir merkezindeki kaldırım taşlarını değiştiriyorlar yine. Taşların hepsi oynuyor. 2 yıl önce yaptıkları seramikleri değiştiriyorlar. Bunları konuşun birazcık demiş.
1: Bu da şehrin içerisinde bir gündem.
0: Aynen öyle. Yollarla alakalı sıkıntı şöyle, birilerini savunmak adına bunu söylemiyorum ama kışın ortasında, yağmurun ve yaşın ortasında yol ve tadilat yapamıyorsun. Yolunda yapılacak mevsim var. Kış sert geçti ve yolların durumu gerçekten berbat durumda. Ufak yamalıklarla atlatılabilecek yerlerde problem yok. Ama büyük tadilatlar isteyen yerler var. Hava şartları müsaade ederse muhtemelen itibariyle bir çalışma programı içerisine alınmıştır diye tahmin ediyorum. Ama karar kıldığımız ve özellikle söyleyeceğimiz nokta şu var. Meydan civarındaki kaldırım taşlarıyla alakalı ciddi bir düzenlemeye ihtiyaç var. Ve gecikilmiş bir düzenleme. Giderken ayağınızı takılıp düşüp düşmemeniz çok an meselesi. Ve şehrin vitrini, şehrin misafir odası demiş olduğumuz alan. Meydandaki çadırlar dahil olmak üzere, hatta bir adım ötesi Filistin çadırı da dahil olmak üzere. Meydanda hem yeni bir düzenlemeye, hem kaldırım taşı düzenlemesine, hem de estetik görüntüsünün düzelmesine ihtiyacımız var. Böyle bir
1: derdiniz. Bizim tek ihtiyacımız bastığımızda paçamızın arasına su sıçratmayacak taş sistemi.
0: Evet.
1: Bizim başka bir şeye ihtiyacımız yok. Kazancıların girişine kadar taşlara bastığımızda, o bir de yağmur mevsimi malum yani, altları hep üstten kuru görüyorsun. Bastığın zaman o arasında, iki taşın arasından

0: paçandan çorabına sıçrayacak su. Ülkenin, şehrin en büyük sorunu bu bence. Meydanın.
1: Ya şu an itibariyle böyle, bu daha önce bazı arkadaşlar da gündeme getirdi. Harekette edilmedi. Çok yüksek maliyetli bir iş değil ama zahmetli bir iş yani. Meydanı 3-5 gün belki de kilitleyebilecek bir iş. Ama özellikle yağmur yaş gözümüzü açarsa, programa alındı mı bilmiyorum gerçekten. Ama bu kısmı hızla çözmek gerekiyor gibi. Yollardaki o bahsetmiş olduğumuz çukurlar içinde mevsimini beklemek gerekecek. Daha önce de bildirmiştim. Dün yine konuştuk hatta aynısını. Mesela şehrin bir üst geçit problemi var. Üst geçitlerle alakalı bir yıla yaklaştı neredeyse meclisten çıkan kararda, işte 20 tane üst geçit yaptıracağız reklam karşılığında, yap işlet devret modeliyle, işte şey yapsın birisi. O zaman da söylemiştim, şimdi de söylüyorum. Şimdi Kayseri Spor'la adı anılan Mehmet Saçmacı'nın ismi var, işte tramvayları da aldı, onu da aldı, bu da ona özel. Açık söylüyorum, başka birisi alacaksa da alsın, ya da almayacaksa, bu iş reklam karşılığı olmuyorsa da birileri elini cebine atsın, belediye elini cebine atsın. Ama bizim üst geçide ihtiyacımız var. Şu an şehirde işte arabamın lastiği mi patladı ya da yolda çukur mu var derdinden daha çok yaya güvenliğiyle alakalı, ölümlü kazalarla alakalı riskli olan bölgelerimiz var. Şimdi Kartal Kavşağı yapılıyor. Kartal Kavşağı açılıyor dediği gün itibariyle, söylediğin gün itibariyle o üst geçidi oraya koymadıysan Kartal Kavşağı bence çöp.
2: Bence de.
1: Şimdi o öğrenci nasıl geçecek karşıya, millet bahçesine?
2: Yani öğrenci var.
1: Tabii tabii canım, okul var. Orada. Aynen öyle.
0: Dün bahsetmiştim, bir vatandaş telefon açtı. Bu Yeşilyurt Kavşağı'na ışık takılmış. Dedi ki buradaki trafik, dedi, ben size çekeceğim göndereceğim, dedi, bunu bir yayınlayın, dedi. Yani hangi akla hizmeten, Yeşilyurt Kavşağı'nda daha önce ışık yoktu. İlerideki o polis noktasına kadar, dedi, müthiş bir şekilde Yeşil trafik.
1: Nereydi ben?
2: Kaykop'tan sonra.
0: Okay, Kaykop'tan tamam. Sonra. Ben dedim orada mesela riskli, daha önce birkaç defa kazasını paylaştığımız, bizim de tehlike gördüğümüz Bağpınar çıkışı orası mı, dedim. Yok, dedi, ondan bir önceki, dedi yani. Yani
2: o polis noktası, o Kuzey Çevre Yolu'nun bağlantısıyla birlikte Bünyan Yolu'na bağlanan yolda bir kilometre sonraki küçük bir, orada bir göbek var. Sağ tarafa doğru. Ya ihtiyaç yoktu bence. O da bir ay iki ay falan oldu. Biliyorum oradaki ışığı. Hı-hı. Sağ taraf Yeşilyurt'un içine giriyor. Sol tarafa döndüğünüz zaman orada şeyler var. Besi çiftlikleri ve tarlalar falan var. Traktörler.
0: Yeni bir ışık uygulaması yapılmış.
2: Çok geçiyor oradan. Kamyonlar da geçiyor. Oraya bir ışık uygulaması yapıldı. Evet. Orada kontrol.
0: Online gibi de.
2: Yani orada ışık gerekiyor muydu, gerekmiyor muydu derken, yani çok da bir sorun olacak bir yer değil. Çünkü orasında, orada özellikle yüklü kamyonlar ve traktörler yola çıkamıyor. Karşıdan karşıya geçemiyordu. Hatta ışıktan önce orada kazalar oldu.
1: Yamula'da yapıldığı gibi alttan şöyle karşıya geçiş olmuyor muydu?
2: Yok, orada yok.
1: Yapılamıyor muydu yani? Yapılır.
2: Yani işte o da maliyet. Bir ışığı koymanın maliyeti 5.000 lira. Alt tabii geçit canım. Yapmanın maliyeti 5.000.000 lira. Tabii. Şimdi belediye hangisini tercih eder?
1: Yap işte devlet olanı.
0: Evet. Olmaz mı? Vatandaş da diyor zaten buraya bir üst geçit. Dedim dur, şehrin içerisinde üst geçit eksiğimiz çok. Hele bir onları tamamlasınlar. O muhtemelen yayalar içinde de, yani bir üst geçit yapılsın da ışık olmasın.
2: Ben gördüm, bir tane yayalar için üst geçit inşaatı var. Bir tanesi eski Talas Durağı dediğimiz Han Camisi'nden sonra, yani Yoğunburç alt geçidinden işte Kartal'a doğru giderken hemen şeyde Seyit Burhanettin'in önünden yolun karşısındaki hastanelere geçen yerde bir üst geçit çalışması var. Evet, isabetli.
0: Orada ışıklar kalkacak yani.
2: Evet, yani alt inşallah. Geçti,
0: giriş ve çıkışta ışık bitecek.
2: İnşallah kaldırılacak. Orada bir üst geçit çalışması var. Bir üst geçit çalışması da Tepe Durağı dediğimiz Koca Sinan Bulvarı üzerinde Galericiler Sitesi'ne giderken o en tepedeki ışıkların bir altında bir yaya geçidi için bir şey vardı orada. Trafik sadece yayalar için kırmızı ışık vardı. Ben her gün kullandığım için biliyorum. Orası ciddi sorun oluşturuyordu. Araçlar için de ciddi sorun, yayalar için de sorun. Yaya karşıdan karşıya geçemiyor. En yakın geçebileceği yer yukarıda 400-500 metre, aşağıda belki 600-700 metre mesafe. Çünkü çocuklar var, yaşlılar var, bilmem ne.
0: Orası çevre yolu bir de.
2: Orası
0: yani eski çevre yolu diye geçiyor. Kocasından evet, Bulvar ama yolu. Bizim bildiğimiz
2: oraya
0: çevre yolu.
2: Oraya da lüzumlu muydu, gerekli miydi? Evet, kesinlikle gerekliydi. Çünkü okul bölgesi, orası da okul bölgesi. Oraya da bir inşaat var. Herhalde bir aya falan, bir ay iki aya kadar biter. Ama sadece burayla da bitmiyor. Şehrin birçok noktasında üst geçitlere ihtiyaç var. Yayalar için.
1: Valla işte biraz önceki söylediğim, yolda efendim çukur vardı. Aracın lastiği, evet, gerçekten bu ciddi bir problem. Küçük yamalarla çözülebilecek ya da geçiştirilebilecek problemlerden bir tanesi. Ya da çok kalıcı yol yapmamız gereken yerlerde çıkabilir ama üst geçitle alakalı yine söylüyorum. Sizin aracınızın lastiği mi? bir adamın bacağının kırılması mı, arabanın üstünde takla atması mı ya da ölmesi mi diye bakacaksan, ya da işte eski Atatürk Lisesi'nin orası, şimdi ne oldu adı, Atatürk Lisesi diyorduk biz eski ama Sümer Kampüsü'nün orası, bu alanlarda ciddi anlamda yaya ve yaya geçidi problemi var. Şimdi bu kısım trafikte önemli mi? Evet, yaya öncelikli bir trafikten bahsediyorsak bu kısımda bir o kadar öncelikli hale geliyor. Eğer illa bir dertten bahsedeceksek en önemli dertlerimizden bir tanesi bu. Hem bununla alakalı da işte alan firma hepsini almamış olsa da şu ana kadarki süreçte sıkıntı var. Sıkıntının sebebi de şu, işte Kayseri Spor'da adı geçince şak diye manşeti taşıyorsun. Bu kadar ihale almış, bu kadar bu yapmış, bak görüyor musun filan diye. Ben o zaman da aynısını tavsiye etmiştim. Şimdi de söylüyorum, üzerinde reklam olmazan da bu köprüler yapılabilir. Tanesinin 50-60 milyon lira civarında para olduğunu düşündüğümüzde 20 tane yaptığın 1 milyar paradan bahsedeceksin şehir için. Bu bütçenin içerisinde yap, daha sonra istiyorsan üzerine reklam ihalesini yap ama ihtiyacımız var. Yayaların geçici için ihtiyacımız var. Alt geçitlere, üst geçitlere ihtiyacımız olduğu kadar yaya üst geçitlerine ihtiyacımız var. Şu an stüdyoda 3 kişiyiz. Üçümüzün de aracı var. Genel itibariyle araçla seyahat ediyoruz. Ama açık bir şey söyleyeyim. Yayanın hakkı bizim hakkımızdan çok çok daha önemli. Çünkü şehrin çoğunluğu yayadan oluşuyor ve o yolu senin benim kullandığımdan çok çok daha fazlasıyla kullanmak zorunda. Geçen, canını yolda bulmasın.
0: Geçen yıllardaki yayınlarda da söyledik ya, belki hiç uğramadığımız, normal günlük yaşantımda gitmediğimiz mahallelerde bile bu ihtiyaçlar öncelikli. Tabii. Ve ben hatırlıyorsanız yerel seçim öncesi bir şey demiştim. Yani buralara kim yaya geçidi yapıp insan sağlığını hiç geçmedi mi? Yani benim şahsi olarak kullandığım yer olması önemli değil. Vatandaşın kullandığı, zarar gördüğü, kaza yaşadığı Erkilet Bulvarı gibi yerlere kim üst geçitleri yapacaksa ben ona oy vereyim dedim ya.
1: Evet.
2: Erkilet bunlardan bir tanesi. Mesela biz tramvay yaparken en büyük hatalardan bir tanesi tramvay. Bak, yani niye tramvay yapıldı derdinde değilim. Tramvay yolun ortasından geçiyor ve sen koskoca o yolun içerisinde tramvay yolun ortasından geçtiği için durak da yolun ortasında, yayalar yolun ortasında iniyor. Oraya çok tuhaf, anlamsız ışıklandırma sistemi ve birdenbire yola çıkan çocuklar, yaşlılar görüyoruz. Bu memlekette kaç tane tramvaydan inip de yolun ortasında kaç kişi kazadan öldü ya?
0: O Sivas Caddesi'nde meşhurdur Alparslan durağı, biliyorsun.
2: Alparslan, şelale taksinin olduğu.
0: Orası meşhur yani, ne kadar kazası
2: kaç
0: geldi,
2: kişi yazık öldü ya. Kaç kişi öldü tramvaydan inip de yolda ölen?
0: Ya da onu görüp koşup yetişmeye çalışarak, aynen, yola atlayan insanlar çok fazla oluyor.
2: Bak, Konya'da da var. Biliyorsunuz. Zaten İstanbul'dakilerini zaten biliyorsunuz. Bu işi en güzel yapan yer nere dersen de Ankara. Tramvay, o metro hattı üzerinde yaya güvenliği önceliği anlamında duraklar ve yayaların duraktan çıktıktan sonra kaldırımda gitmesi anlamında en güzel yerde Ankara. Mükemmel ötesi. Yapanların eline konulası.
1: Ankara'da ray sistemi yok zaten, metro var.
2: İşte o Demet Evler tarafında da yukarıdan gidiyor falan ya. Oradaki yaptığı yerden sonra da alt geçitler, üst geçitlerle beraber yayalar çıkıyor. İstanbul'da da mesela tramvay, özellikle bu Gülhane'nin, Karaköy'ün olduğu yerler bölgesinde hep yolun kenarından, Konya'da yolun kenarından inen kişi kaldırıma direkt çıkması lazım. Yapmıyor musun? Yolun ortasına mı yaptın? Her bir durağa alttan ya yayaları üstten, sağa ya da sola ya kaldırıma da çıkartman lazım. Ya da üstten bir yerden çıkarman lazım. Kaç kişi ya? Benim en yakınlarımdan bir tanesini ben kaybettim. Ana tamir fabrikasının önünde 2 sene oldu ya.
1: Yani orada hala üst geçecek.
2: Hala yok. Şimdi düşünsene, eski çevre yol. Adam Allah ne verdi basıyor. Hani orada 82 hız limiti ama.
1: Basit
2: çok özür diliyorum.
1: Edelim,
2: çok özür diliyorum. Cümlemi tamamlayayım. 82 hız limiti ama buna uymayıp da 100, 110, 120 ile giden var. Sen orada tramvayda o ana yol üzerinde indirdiğin anda yaşlısı çocuğu birden yola çıkabilir. Kırmızı ışık yanıyor derken adam son anda görüp ya yetişeyim diye basıyor ve ölüyor. İzzet amcam Allah rahmet eylesin bu yüzden öldü ya. Ana tamirin önünde. En büyük strateji ya da yapısal hatalardan biri buydu. Yolun ortasından gitmesi, daha da büyüğü oryalara alt geçit, üst geçit yapılmamasıydı.
1: Ya şimdi hatırlıyorsun, Yeşil Sarılı bir öğretmen ablamız vefat etmişti. Terminalin orada, Mevsun'un orada, evet. Mevsun AVM'nin, Toyota'nın, işte eski adıyla Toyota, şimdi başka bir şey oldu filan, oradaki yaşadığım sadece. Toyota Kavşağı diye geçirir. Yani öyleydi bizdeki adı.
2: Onun bir önceki değil miydi? Terminal.
1: Yok, o terminalle oranın arasında vefat etmişti. Tamam. Şimdi bakıyorsun orada mesela karşıdan karşıya Belsin'de vatandaş yolun karşı tarafından terminale geçecek. Mesela düşünsene, İncesu'dan geliyorsun, terminale gideceksin. Nerede duracaksın? Karşı tarafta Ömer Oteli'nin, eski Ömer Oteli'nin, sonradan Crown olan ve şu an kapalı olan otelin orada, AVM'nin orada ineceksin, karşıya geçeceksin. Üst geçidin, alt geçidin hala yok. Bersin'den gelen vatandaş Mersu AVM'ye gidecek, karşı taraftakine. Hala üst geçitin yok. Işığa zorluyorsun, araya barikat kurduk, hala insanlar üstünden atlıyor. O yolu kullanan arkadaşlarımız çok çok iyi bilir. Yeni bir hikaye mi? Yok. Bu bahsettiğimize 10 yıl oldu. O alt geçit yapılalı da herhalde bir 6-7 yıl oldu. Değil mi? Alt geçit oldu. Yapıldığından bu tarafa. Çok rahatlıkla oldu. Hatta fazlası var, eksiği yok. Nerede abi? Bir üst geçit.
0: Ortayı kapattılar ya, şöyle kurtardılar.
1: Bitiyor o zaman.
0: İnsanların ortadan geçmesini engelleyip, hı hı, ilerideki ışıklara, Toyota kavşağındaki ışıklara ya da bu taraftaki terminal önündeki kavşağı yönlendirerek kurtardılar göğe.
1: Hikayeyi kesintisiz yapıp alt geçitlere yapıp alt geçitlerin çıkışına ışık koymak bizde marifet. Hunat'ta yaptığımız gibi. Burada tabii yani alt geçit yapıyorsun, trafik. Alt geçitten önce trafik ışığı, alt geçişe çıkıyorsun trafik ışığı ve yola devam ediyorsun ama soruyorsan alt geçitim var. Bu mantıktan da bir an evvel bizim çıkmamız lazım. Biz burada insanların, yayaların ve taşıtların tabii ki hepsi için geçerli. Önce can güvenliği, sonra mal güvenliği. Yani işte atıyorum ya, arabamızın lastiği, evet bu da önemli kardeşim yani, ama bir taraftan da başka bir noktaya bakalım. Karşında yayayla bir örüntülenmiş bir alan var ve bu alanlarda çözüme muhtacız. Birilerinin taşın altına elini koyması ve hızlı ve aksiyonel kararlar alabilmesi gerekiyor. Bu ister yap işlet modeli olsun, ister başka bir model olsun, ya hiç bir model olmasın. Yani taştan biriketten yap ama o adam karşıya rahatlıkla geçsin. Özellikle Sümer Kampüsü'nün olduğu, okulların bulunduğu bölge, ki orada adliye var vesaire var, onların da geçişleri var biliyorsun. Beraberinde o Atatürk Lisesi kavşağı dediğimiz, orada bir lise ve okul var. Buradaki geçiş Erkilet kesinlikle sıkıntılı noktalardan bir tanesi. Üst geçit bulunmaz bir evi arayış haline geliyor. Bunlar da şehrin önemli problemlerinden bir tanesi. Ama yine söylüyorum, muhtemelen yaz sezonu başladığında, yağmur yaştan kurtulduğumuzda asfaltla alakalı bir çalışma ya da hummalı bir çalışma başlayacak gibi görünüyor. Ama şu an artan maliyetler, bütün maliyetleri, petrol maliyetlerini hesap ettiğinde kimse de şunu beklemesin. Belediyeler müthiş derecede asfalt atacak. Yok, atmayacaklar. Geçen sene ne kadar attıysa muhtemelen bu sene yarısı kadar atacaklar. Evet. Yani çünkü bütçe meselesi kardeşim. Yani sen asfaltı dök dök gitsin diyorsun da o tarladan filan çıkmıyor. Yani bağdan bahçeden çıkmıyor. Kışın sert geçmesiyle beraber, kullandığımız yoğun tuz miktarı ile beraber hesap ettiğimizde elimizde de yol namına çok fazla bir şey kalmadı işin içi.
0: Yakın tarihlerde bahsetmiştin, Hulusi Akar Bulvarı'ndan Talas girişindeki o gudubet kavşak sistemi var ya. Aha. Orada bir değişiklik yapılacağıyla alakalı bir bilgi var mı, kulis bilgisi? Yani burayla ilgili bir projelendirme. Bir
1: projelendirildi diye biliyorum. Çünkü o zaman konuşulmuştu. Ben de onu sormuştum, 3-4 yıl oldu ne oluyor diye. Kertmeler Kavşağı'nın orası, senin bahsettiğin yer. Evet, Sami evet. Bulvarı'yla Hulusi Akar Bulvarı'nın birleştiği yer. Orada da bir geçiş projesi ya da bir kavşak projesi yapılacakmış. Orada hakikaten gudubet. Ve özellikle Talas güzergahında Kartal Kavşağı'nın kapanmasıyla beraber orada da ciddi bir yoğunluk oluşmaya başladı. Kullanım alışanlar için çok gudubet gibi değil ama bir taraftan da yani yeni yapılmış olması hasabıyla.
0: Ya rutin kullananlar için mesela, bizim hanım şey diyor, yok diyor burayı değiştirmesene, ben buraya alıştım diyor, ancak bunu öğrenebildim diyor ya buranın sistemini.
2: Tabii. Ama yılda öğrendim.
0: Şimdi doğru, ciddi anlamda yani hala o kavşakta normal rutin olarak Hulusi Akar Bulvarı'ndan şehre doğru giderken bir sıkıntı, ama ya sola dönmem lazım falan dediğin zaman yok cebe gireceksin, yok alttan üste çıkacaksın bilmem. Yani saçma sapan bir sistemi var. Günlük kullanan için söylemiyorum. Yani geçenlerde ben evimin güzergahı olduğu için oradan gidiyorum. Şimdi sola dönmek için ya da U dönüşü yapmak için sağ tarafa girmen lazım. Sağ taraftan zaten çok böyle daralan bir yer var biliyorsun, birleşim noktasında sıkıntılı. Yabancı bir plak araç normal dümdüz giden şeyde cebe girmemiş, oradan dönüş yapıyor. Ya aniden düşünsen oradaki trafiğin ve alışmış rutin olarak orada basıp evet, giden düz giden insanlar için.
1: Aynı şeyde de var biliyorsun. Talas'ta yurdun, Kızılyurt'un önündeki kavşakta da benzeri bir durum evet, var. Evet. Hala yabancı plakalı araçların özellikle üniversite kayıt döneminde saçmalatıyoruz. Yani ileriden dönebilirsin. Adam bilmiyor ki ileriyi. İstanbul Ankara gibi zannediyor. Ben burayı kaçırdım.
0: Dönemeyeceğini zannediyor. İleriye gittiği zaman.
1: Bir bakıyorsun tramvay yolunun ortasında bir araç var. Bekliyor karşı taraf müsaade etsin diye. Burada aslında trafik kültürümüzle alakalı alışkanlığı da iyi motive etmek lazım. Şimdi Ankara'da durum ne oluyor? Var mı böyle bir seçenek diye bakıyorsun. Benim hatırladığım yok. Var mı? buna benzer Sami Pek Bulvarı'ndaki o ketmeler kavşağında öyle bir model yok. Yani sola döneceksen sola döneceksindir, sadece yol içerisinde iç cepler oluşturur. Değilse orada bir yol dümdüz devam edersen sağdan girersin, yolun altından geçer karşıya geçersin. Hikaye böyle yazılır ama bizde hikaye böyle yazılmıyor. Bir başka noktamız daha var. Mesela özellikle o İldem tarafında, TOKİ tarafındaki futbol sahası büyüklüğündeki orta göbeklerimiz var. Senin ev yolu, arka yol. Yani abi hız kessin filan diye başladık hikayeyi. Yol zaten iki şerit. Dönel kavşak modeliyle içerideki etkin diyorsun, kimse bunun farkında değil. Burası ayrı bir muamma. Yan tarafından otobüs gidiyor. Şimdi o yolda o koca göbeğin etrafından dönmek zorundasın. Otobüsün öyle bir manevra kabiliyeti yok. Taksi olarak sen zorlanıyorsun, otobüsün zaten kamyonun öyle bir manevra kabiliyeti yok. Orada da kocaman bir alan oluşturdum. İşinize geliyorsa böyle dedik, kenara çekildik. Böyle bir kavşak düzeni olabilir mi ya da olmalı mı? Valla ancak şöyle olur yani, böyle mahalle içerisindeki yollarda yaparsın bunu maksimum. Orası bildiğin binlerce insanın, hatta on binlerce insanın kullandığı ana arterlerden bir tanesi. Halil Bey o taraflı derdi, o anlamda çok ev orada olduğu için artık kafası birazcık daha o mantıkla bakıyor. Ama İldem'in iki girişinde de, yani o TOKİ içerisinden girişte de, ana girişte de ciddi anlamda problem var. Çok ciddi problem var hem de. Ya mesela buradan Arnas'a gidiyorsun, İldem tarafına gidiyorsun, Mimar Sinan'a doğru gidiyorsun. Ya abi giriyorsun Beyazşehir'in içerisinden, o Beyazşehir'le İldem'in arası oluyor değil mi orası? O yoldan giriyorsun. Sol tarafa dönenler için geçiş sistemi var. Sağda bir şerit kalıyor. Yolda kaç kişi var? Ya yüz binlerce insan gidiyor ya.
2: Şimdi bak, Beyazşehir o İldem bölgesinde tam sayı bilmiyorum ama herhalde bir 200 bin kişi yaşıyordur. Yani başta başına bir Kırşehir'den, başta başına Niğde'den, Nevşehir'den toplamında daha büyük bir yerleşim yeri ve hani eski çevre yolu, bir de Beyazşehir'in içinden dediğin zaman iki tane alternatifim var. Ama %90'ından fazlası Beyazşehir. Yani Gesi Kavşağı dediğimiz sağ tarafa doğru döner, içeri girer. Bak, o tam Gesi Kavşağı'ndan sağ tarafa doğru döndüğün anda, şimdi o geride de bir sürü işletmeler açılıyor.
1: Evet.
2: İnanılmaz.
1: Onun da yoğunluğu var.
2: Yani Erkilet'in girişi diye söylüyoruz ya, çarpı 10. Bak, mübalağa yapmıyorum. Çarpı 10 bir yoğunluk var orada. Çok daha fazla. Oradan ta İldem'in merkezine kadar, tramvayın döndüğü, İldem'in içine döndüğü yere kadar inanılmaz bir keşmekeş. Hem çok fazla işletme var, çok fazla okul var, çok fazla ev var, çok fazla araba var ve alternatif bir yol yok.
1: Yolda iki şerit.
2: Enteresan bir şey daha söyleyeyim. 50 metrede bir ışık var.
1: Doğru.
2: 50 metre, gidin ölçün ya, gidin ölçün, vallahi billahi 50 metrede bir ışık var ya.
0: Kızdırdığından sonra Talas'ın girişiyle yarışır mı?
2: Oradan beter. Bak,
0: orada 6 tane çünkü.
1: Talas'ın girişinde Ahmet Bey, yolun kenarına eğer arabayı park ettirmezsen, Talas'ın girişinde 3 şeritli yol var.
2: Evet, normalde 3 şerit.
1: İldem'de yolu park ettir ettirme zaten edemiyorsun orada, 2 şerit. Şimdi 2 şeritlik yolda giderken şöyle bir şey yapıyor. Talas'ta o Timuçin benzinliğinin orası gibi düşün. Aynı mantık. 2 şerit sola dönecekler, solda beklesin diyor. Kırmızı ışık var orada. Sağa dönecekler, devam edemiyorsun ki.
0: Tek şerit.
1: Edemiyorsun. Tek şerit ve hani araç sayısı böyle az olur da, yani düşünsene İldem'in kalanı orada. Toplu konutlar orada. O İldem C, B, A ve B vesaire dediğim bölge orada. Gesi orada. Mimar Sinan orada. Arnas orada. O orada. Bu burada. Hepsinin trafiği orada. Ya alternatif yol olsa, ya mesela basit bir şekilde söyleyeceğim. Ben Gesi'ye gitmek istiyorum. Bana alternatif yol söyleyin.
2: Yok ki.
1: Gesi'ye gitmek için.
0: Mimsin tarafından gideceğim.
1: Aynı yola dönüyorsun. Mimsin tarafından da gitsen aynı yere düşmek zorundasın.
0: Ortasına mı? İleriye çıkmıyor mu?
1: O TOKİ'nin içerisinden yine aynı ışığa kavşağa dönüyor.
2: Yine aynı yere çıkıyor.
0: Dönem dolayı. Oralar hani arka yollar biraz daha geniş ya. Yeni
2: Yeşil
0: açılan
2: Yurt'tan
0: yollar.
2: Gireceksin. Orada ne vardı? Ispıdın mıydı? Eski adı.
1: Bağpınar tarafından.
2: Bağpınar. Işte. Eski adı Ispıdın.
1: Bağpınar'dan da Gesi'ye giriş. Var mı?
2: Var. Oradan.
1: Hatta şeyden gireceksin. Turan Vekse vesaire aradan gireceksin.
2: Gireceksin ki zor olan bu. Ama normalde kullanım yerin tek bir tane var. Beyazşehir, İldem, Gesi. Bak. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Enteresan bir tespitte bulunayım. Şimdi biz hep neyi konuşuyoruz? Talas'ın girişi, Kartal Kavşağı, bilmem ne. Ya oradan daha beteri İldem Beyazşehir'de var. Ama o bölgede yaşayan garip kuraba insanların sesi çıkmıyor. Şükrediyor. Bir şey söyleyemiyor. Bana ya da söylemiyor. Buna da şükür diyor. Bilmem ne diyor. Halbuki oradan daha beteri burada var. Ama oradaki en ufak lastiğinin tekerine ufacık taş değse her yere ayağa kaldırıyor, şikayet üstüne şikayet. Haklı mı? Haklı. Onunla bir şey demiyorum. O başka. Şikayet etmesi anlamında değil. Hı hı. Ama öbür tarafta yolun ortasında kocaman kaya var, kimse ya burada kaya var, niye biz buradan geçemiyoruz demiyor. Şikayet etmiyor. Şikayet etmeyince, sesini yükseltmeyince o bölgede yaşayanlar sanki orada bir sorun yokmuş, her şey yolundaymış gibi algılanıyor. Ya bir akşam 4'te, 5'te, 6'da, 7'de bir gidin. sabah saatlerinde bir gidin de görün. Evet. İnanılmaz bir keşmekeş var. Bak net söylüyorum, Erkilet'in girişi çarpı 10. Orası daha büyük sorun. Bir diğer sorun da sabah saatlerinde geliyorsun. Özellikle ve özellikle Mazakalant'la Mimar Sinan Köprülü kavşağı arası tek geçiş yeri. Akşam da sabah da. İnanılmaz bir yoğun. Kartal kavşağından vallahi daha yoğun ya.
0: Tamam, sen söylüyorsun işte. Kimse söylemiyor diyorsun da şimdi, sen söylüyorsun.
2: Sesi ben oldum oradakilerin.
0: Ne güzel.
2: Gelsinler bizim bir yetkili, ilgili birimler, delegeler. Delege diyoruz ya, ağzımız alışmış. Görevler, meclis üyeleri, başkanlarımız. Ya bir akşam saatinde bir Mimar Sinan Köprülü kavşağı bir gidin. O köprülü kavşak şehirler arası yolu çıktı. Tamam, güzel. Yukarıdan 10 araba geçiyor, aşağıdan 10 bin araba geçiyor. Yukarıdaki transit geçiyor, aşağıdaki 40 tane ışık bekliyor. Tramvay da aynı yerden geliyor. Hadi bir de ışığa denk gelirken bir de tramvayın geçtiğini varsay.
1: Sen hani ben selam.
2: Her zaman söylediğimiz yer neydi?
0: İpek Sarayı.
2: İpek Saray kavşağı. Ya oradan beteri Mimar Sinan Köprülü kavşağı.
0: Orada ışıkta beklerken iki sezon dizi izleyen var. Ne diyorsun sen? Öyle yazmış vatandaş. Ben burada ışıkta iki sezon dizi izledim diye.
2: Sayın Belediye Başkanım, burası hem Melik Gazi hem Koca Sinan hem Büyükşehir. Bak yolun, o caddenin bir tarafı Koca Sinan, bir tarafı Melik Gazi. Hepsini içine alan da
1: büyük yollardaki şeyimiz, işimiz şey. Sen söyle.
2: Yani orada ilden beyaz şehirle şehri ya da şehrin batısını bir araya getiren alternatif bir güzergah yol ne olur bir şey düşünün. Orada yoğunluk Mazakalandı'nın önü. Mazakalandı'nın önünde de kaç tane orada bak. Hani üst geçit diyoruz ya, belki en fazla ihtiyaç yerlerinden biri o. Önümüz yaz 3 ay boyunca orada Luna Park işleyecek. Kaç kişi hayatını kaybetti orada?
0: Yani evet. Bari hatırladığım Hacı Lallı bir dede vardı, hatırlıyor musun?
2: Dede, kayak yapan dede vardı.
0: Kayakçı buz pateninden çıkmıştı. Evet. Buz pateni de yapıyordu böyle. Simge olmuştu yani. Akşam şehre simge olmuş birisiydi.
2: Sanki şeydesiniz. Beşiktaş meydandasınız. O yayalar, yola atlar, arabalar bilmem ne. Ortaköy meydan var. Onun gibi bir yer oluyor. Ama oradaki adam 20 ile 30'la giderken burada 80-100 ile gidiyor. Orada en fazla yere düşer, kolu kırılır. Burada hayatını kaybediyor. Bakın tehlikeli yerlerden biri de bu. Yani önlem alacaksanız, derecelendirecekseniz en önemli yerlerden biri, birinci sırada yerlerden biri burası. Evet. Hem yol hem yaya. Ne olur belediyedeki yetkili arkadaşlar, bir rahat koltuklarınızdan bir kalkın da ne olur. Saat 4 dedim miydi, mesaim bitti deyip gözünün içine bakıp da karta ne zaman basacağım diye düşünmek yerine gidin de bir 5'te 6'da 7'de ya da sabah saatlerinde akşam bir gidin de oraları bir gözlemle yapın ya. Çok zor değil ya.
0: Oralarda oturanlar da vardı ya, öyle deme yani, çalışanlardan, belediye çalışanlarından da o bölgede ikamet eden insanlar vardır mutlaka, biliyorlardır.
2: O zaman dile getirsinler abi.
0: Yani onlar özel belediyenin yanındaki binada lojmanda kalmıyorlar. Öyle değil mi? Onlar da bu şehirdeler.
2: Karar vericilerin orada o tarafta oturduğunu zannetmiyorum ben. Belediye çalışanları orada oturanlar vardır da karar mekanizmasındakiler orada o tarafta değildir diye tahmin ediyorum.
0: Bilmiyorum. Evet.
1: Bakacağız, göreceğiz ama şehrin evet böyle problemleri var ve bu problemlerin içerisinde de şehrin kendi gündemine doğru geçmek lazım. Şimdi şehrin kendi gündeminde çok fazla malzeme var, çok tartışacağımız yer var. Başta Kayseri Spor'u tartıştık ama siyasi belirsizlik, aldıklarımız alamadıklarımız, siyasetin bir araya gelememesi, kendi içindeki kavgası, kavgadan çıkamayıp şehrin hakimiyetinin ya da stratejisinin tam anlamıyla belirlenememesi. İşte kaç ay oldu, Ocak'ta açıklamışlardı. 5 ay oldu. 5 ay önce bir kaşe raporu açıklandı. Hüseyin Başkanı da burada ağırladık. Oturduk biz beraber konuştuk. Günlerce konuştuk hatta. Bununla alakalı ya adım atan var mı acaba diye şöyle etrafıma bakıyorum. Hatırlayan yok. Aa öyle bir şey vardı. Evet değil mi? Haklısın. Bir de öyle bir şey çıkmıştı filan modundayız. Şehrin kendi içerisindeki dinamik problemleri çok fazla. Tabii ki biz burada ulusal gündemle de girmek zorunda kalıyoruz. Bazen bazı dostlarımız diyor ki efendim diyor biraz da yereli konuşsanız. Yerel de her gün bu kadar yoğunluklu konumuz olmuyor. Mesela her gün biz aynı yolları konuşamayız sizlerle. Hani yol belli, durum belli. Düşünsenize yani aynı konuyu konuşuyoruz. Farklı cümleler çıkmayacak. Halil Bey yine vefat eden ana tabirinin önündeki akrabasından bahsedecek. Yani var mı alternatifimiz? Yani bir günün içerisinde başka bir aksiyon yaşamıyoruz ama bunun için ulusalı da, yereli ilgilendiren ulusal konuda da var olmak zorundayız ama şehrin kendi içerisindeki problemleri de vahim boyutlara ulaşmış durumda. Sahipsiz kalmayacak bir şehir için sahip çıkabilecek insanlara ihtiyacımız var ve bunu da çok açık söylemek gerekirse sadece basın mensuplarının, sadece 3-5 kişinin ya da bir elin parmaklarını geçmeyen kişilerin konuşmasıyla şehri kurtarma şansımız yok. Şehrin gündemine bunun gelmesi gerekiyor. Bakın mesela hiç konuşamadık, artık yarına bırakalım, vaktimiz de geçmiş. Koskoca İstikbal elden gitti, satıldı. konuşamadı. Şehir bunu fark edemedi yani. Çünkü aynı sürece Kayseri Spor Lig'den düşüyor muyu konuşuyorduk. Hani tam Fiesta Siesta dönemine döndü futbol. Fiesta Siesta dönemine döndü. Yani ya bitti gitti, mal gitti. Yani artık bir şeyimiz yok. Ama bir bakıyorsun efendim işte ne oldu, Kayseri Spor düştü. Yerine bu geçecek, bu olmazsa bu geçecek kıvamında ilginç tartışmalarla da gündemimizi kapatıyoruz. Efendim müsaade isteyelim ve yarın yeniden görüşmek üzere diyelim. Nedir efendim Laf Sokak'ta konumuz?
0: 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. İnsanlara bayramda neler yaptınız diye sorduk.
1: Peki. Bayram nasıl geçti? 9 günde ne yaptığınızı sormuşuz. Bakalım vatandaş ne yapmış, biz de onu dinleyelim. Biz şimdilik müsaade istiyoruz efendim. Yarın yine aynı saatlerde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
3: Ben bayramlara çok zaten önem vermiyorum. Bugün de tatilimi zinleyeyim. Bir sendromum yok. Çalışmayı da çok seviyorum.
4: Kurban kestik, eşe dosta gittik, geldik. Bayramlaştık. Gelen gideni ağırladık.
5: İstanbul'daydık. Gezdik, dolaştık. Ailemle beraber. O şekilde geçti.
6: Aile ziyareti. Gücümüz yettiği oranda insanlara yardım ettik. Evde geçirdik.
7: Köye gittim. Akrabalar ziyaret ettim. Çok güzel, verimli geçti. Çok güzel oldu.
8: 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. Bu bayramda neler yaptınız?
4: İşte kurban kestik, eşe dosta gittik, geldik. Bayramlaştık. Gelen gideni ağırladık. Yani klasik bayram. Ya tabii o sendrom her zaman oluyor. Her pazartesi oluyor yani. Sadece bayram dönüşü değil, her pazartesi oluyor.
6: Normal evde yani aile ziyareti de geçirdik. Hava şartlarından dolayı bir yere gidemedik. Ne diyeyim, artık bayram demek şeye döndü. Tatil bölgelerine, tatile gitmek durumuna döndü ya artık, eski bayramlar kalmadı artık. İnsanlar o yöne yöneldiler.
3: Birinci gün gezdim. İkinci gün çalıştım, çalışmayı tercih ettim. Evet, tatilde çalışmak istedim. Çünkü iki gün izinliydim. Ben bayramlara çok zaten önem vermiyorum. Bugün de tatilimi izinliyim. Bir sendromum yok, çalışmayı da çok seviyorum.
5: İstanbul'daydık, gezdik, dolaştık ailemle beraber. O şekilde geçti. Kurban kesmedik, tatil amacıyla değil, kayınvalidemgil o taraflardaydı. Mecbur gitmek zorunda kaldık bayramlaşma amacıyla. Bir sene burada, bir sene orada geçiyoruz zaten. Kurban kesemedik. Çalışmıyoruz. Bayramdan sonra bir hafta daha tatil verdik kendimize. Bir hafta da memlekette geçireceğiz, ondan sonra işe devam.
9: Bayram tatiline güzel girmedik aslında, ülkede yaşanan olaylardan dolayı. Devlet memuruyum, emekli olmak üzereyim. Kendimi o kadar emekliliğe hazırlıyorum ki herhangi bir sendromda yaşamadım.
10: Güzeldi ve biz böyle ilçeleri de gezdik, köyle güzeldi yani. Ama biraz hava şartları evet kötüydü, daha iyi olabilirdi ama yine de iyi eğlendik. Yani sadece dışarı çıkarak eğlenmek diye bir şey yok, evde de eğlenebiliriz.
7: Köye gittim, akrabalar ziyaret ettim. Çok güzel, verimli geçti, çok güzel oldu. Birlik beraberlik sağlandı, en önemlisi oldu. Kuzenimle gezdim daha çok, kuzenimle. Beraber takıldık, gezdik, eğlendik. Arkadaşlarımla takıldım. Bayram verimli geçti, çok güzel geçti, verimli geçti. Tatil alışmak değil de biraz yorgunluk hissettim. Bir rahatlık hissettim. Öyle oldu.
11: Fena geçmedi, güzel geçti.
8: Ziyaretlerde bulundunuz mu akrabalar?
11: Bulunduk, ziyarete geldiler, ziyarete gittik derken.
8: Kurban kesebildiniz mi?
11: Yok, kesemedik. Maddi durumumuz, emekliyiz. Neyden keselim oğlum?

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Gelişmeleri aktarıyorum, ben Serpil Yurdusever. Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde yerel yönetimler merkezi yaşanan skandalları sert bir dille eleştirdi. Kamu kaynaklarının halkın yararına kullanılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk çerçevesinde mücadele etmek boynumuzun borcudur ifadelerini kullandı. Parti içindeki mutlak butlan tartışmalarının ardından Gözler'in çevrildiği grup toplantısında Özgür Özel kürsüye çıktı. Yaşanan sürece dair kırgınlığını dile getiren Özel, bizi asıl yaralayan düşmanın attığı taş değil, zamanında dost bildiklerimizin yaptıkları olmuştur dedi. En kısa zamanda kurultay yapılması çağrısında bulunan Özel'in konuşması sırasında salondan hain Kemal sloganları yükseldi. Yürütülen kurultay soruşturması kapsamında tutuklu bulunan CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la iş insanı Turgut Koç'un bugün Çağlayan Adliyesi'nde yeniden ifade vermesi bekleniyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 2024 yerel seçim sürecindeki para talebi ve teslimi iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmada yetkisizlik kararı verdi. Dosya, CHP milletvekilleri hakkında fezleke düzenlenmesi amacıyla HTS ve bas kayıtlarıyla birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İstanbul'un tarihi simgelerinden yere batan Sarnıcı'nın mülkiyet davası sonuçlandı. Mahkeme, tarihi yapının mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğuna karar vererek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapıyı tahliye etmesine hükmetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la son dönemde sık sık telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye planını açıkladı. Fidan, Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine katılmayı planladığını aktardı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu hakkında televizyon kanalında Galatasaray'la ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. A Milli Kadın Voleybol takımı 2026 FIBB Milletler Ligi'nin ilk maçına yarın çıkacak. İlk etap maçlarını Brezilya'da oynayacak Al Yıldızlı ekibin maçı Türkiye saatiyle 19'da başlayacak. Filenin sultanları Brezilya'da ayrıca Hollanda, İtalya ve Bulgaristan'la da karşı karşıya gelecek. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde 11 Haziran 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol takımımızın nihai kadrosu açıklandı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Emniyet kemeri bağlamak yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri kaza anında bizi korur. Çarpma anında koltuktan fırlamamızı ve kafamızın bir yere çarpmasını önler. Hayat değerli. Emniyet kemeri gerekli. Unutma.
1: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
2: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
3: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1997'ye gideceğiz.

0: işte çektin gittin.
1: 4 Ocak 1997. Kıbrıs Rum kesiminin Rusya'dan S-300 yerden havaya 150 kilometre menzilli füze alımına ilişkin anlaşma yapması Türk-Yunan ilişkilerini karıştırdı. Türkiye, Kıbrıs'ı Türklerin güvenliğini tehdit edecek herhangi bir gelişmeye göz yummayacağını açıkladı. İngiltere ve Birleşmiş Milletler de anlaşmaya sert tepki gösterdi. 6 Ocak 1997, 5 milyon TL'lik banknotlar piyasaya çıktı. 7 Ocak 1997, İsmet Sezgin'in genel başkanlığında Demokrat Türkiye Partisi kuruldu.

11 Ocak 1997, Oral Çelik, Abdi İpekçi cinayetinden beraat etti. 16 Ocak 1997, Tansu Çiller, Türkiye Büyük Millet Meclisi Mal Varlığı Araştırma Komisyonu'nda aklandı. 3 Şubat 1997, MHP Kartal İlçe Başkanı Nihat Uygun, TİKP'li teröristlerce öldürüldü. 10 Şubat 1997, İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada Türkiye'de 681 bin ruhsatlı silah olduğu belirtildi.

12 Mart 1997, hakkında tutuklama kararı çıkarılan Özel Harekat Dairesi eski başkanı İbrahim Şahin teslim oldu. 20 Mart 1997, Anayasa Mahkemesi Diriliş Partisi'ni kapatma kararı aldı. 27 Mart 1997, yeraltı dünyasının tanınmış isimlerinden Ülkücü Kürşat Yılmaz cezaevinden firar etti. 4 Nisan 1997, MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, Bayındır Tıp Merkezi'nde kalp krizinden hayatını kaybetti.

15 Mayıs 1997. Kadınların eşinin soyadıyla birlikte kızlık soyadını da kullanmalarını sağlayan yasa kabul edildi. 15 Mayıs 1997. TSK 50 bin kişilik bir kuvvetle Kuzey Irak'a sınır ötesi bir operasyon başlattı. 16 Haziran 1997. Önde gelen İslam ülkelerinden oluşan D8'in kuruluş deklarasyonu İstanbul'da imzalandı.

13 Temmuz 1997. Mesut Yılmaz'ın başbakanlığında kurulan 55. hükümet meclisten güven oyu aldı. 17 Temmuz 1997. Genelkurmay Askeri Savcılığı, Tansu Çiller'in CIA hesabına casusluk yaptığı iddialarıyla ilgili olarak soruşturma başlattı.

1 Eylül 1997, kalp cerrahı Dr. Kemal Beyazıt, küçük kesik cerrahisi adı verilen bir yöntemle dünyada ilk kez bypass ameliyatı gerçekleştirdi. 25 Eylül 1997, Türk Silahlı Kuvvetleri 15 bin kişilik bir kuvvetle Kuzey Irak'a ikinci sınır ötesi operasyona başladı. 13 Ekim 1997, Bayrampaşa Cezaevinde isyan çıktı. İsyan güçlükle önlenebildi.

12 Kasım 1997, Sayıştay'ın Ankara Eskişehir Karayolu'nda bulunan depolarında çıkan yangında 1500 ton evrak tamamen yandı. Olayda sabotaj olduğu iddia edildi. 30 Kasım 1997, Türkiye'de nüfus sayımı yapıldı. Ülkenin nüfusu 62.865.574 kişi olarak tespit edildi.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Kurum müdürleri değerlendirme toplantısı Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine hızlı ve etkili çözümler üretilmesi büyük önem taşımaktadır dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Koca Sinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi'nde yapılması planlanan kavşak düzenlemesi projesinde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti. Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen Haziran ayı olağan meclis toplantısı tamamlandı. Toplantıda ilçeyi ilgilendiren 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Erciyes Kayak Merkezi, İtalya'da düzenlenen Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu Dağ Destinasyonu toplantısında Türkiye'yi temsil eden tek kayak merkezi olarak uluslararası arenada dikkat çekti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit veya tahşiş yaptığı belirlenen firmalar listesinde Kayseri'de gıda sektöründe faaliyet gösteren iki firma daha yer aldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ödeme yöntemi TRO'yla yeni bir işbirliğine imza attı. Gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin toplu ulaşım hatlarında hafta içi her gün TRO'yla golü kartlarla yapılacak ilk şehir içi ulaşım ücretsiz olacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Eğitim ve Kültür Sanat Kuruluşu KAYMEK bünyesinde ilk kez düzenlenecek olan ücretsiz İngilizce ve Almanca konuşma kulübü için kayıtlar başladı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ihale ile arsa satışı yapacak. 7 adet taşınmazın satışa çıkarılacağı ihaleye başvuru süreci 1-21 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre Kayseri'den İstanbul'a giden bir araç, belirli noktalarda hız koridoru, radar ve kontrol noktalarının olduğu çeşitli trafik uygulamasından geçiyor. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum, ben Sarpil Yurdusever. Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde yerel yönetimler merkezi yaşanan skandalları sert bir dille eleştirdi. Kamu kaynaklarının halkın yararına kullanılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk çerçevesinde mücadele etmek boynumuzun borcudur ifadelerini kullandı. Parti içindeki mutlak butlan tartışmalarının ardından Gözler'in çevrildiği grup toplantısında Özgür Özel kürsüye çıktı. Yaşanan sürece dair kırgınlığını dile getiren Özel, bizi asıl yaralayan düşmanın attığı taş değil, zamanında dost bildiklerimizin yaptıkları olmuştur dedi. En kısa zamanda kurultay yapılması çağrısında bulunan Özel'in konuşması sırasında salondan hain Kemal sloganları yükseldi. Yürütülen kurultay soruşturması kapsamında tutuklu bulunan CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la İş insanı Turgut Koç'un bugün Çağlayan Adliyesi'nde yeniden ifade vermesi bekleniyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 2024 yerel seçim sürecindeki para talebi ve teslimi iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmada yetkisizlik kararı verdi. Dosya, CHP milletvekilleri hakkında fezleke düzenlenmesi amacıyla HTS ve bas kayıtlarıyla birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İstanbul'un tarihi simgelerinden yere batan Sarnıcı'nın mülkiyet davası sonuçlandı. Mahkeme, tarihi yapının mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğuna karar vererek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapıyı tahliye etmesine hükmetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la son dönemde sık sık telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye planını açıkladı. Fidan, Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine katılmayı planladığını aktardı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu hakkında televizyon kanalında Galatasaray'la ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan 3 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. A Milli Kadın Voleybol takımı 2026 FIBB Milletler Ligi'nin ilk maçına yarın çıkacak. İlk etap maçlarını Brezilya'da oynayacak Ay Yıldızlı ekibin maçı Türkiye saatiyle 19'da başlayacak. Filenin sultanları Brezilya'da ayrıca Hollanda, İtalya ve Bulgaristan'la da karşı karşıya gelecek. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde 11 Haziran 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol takımımızın nihai kadrosu açıklandı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: İzin verin, trafikte yarışan hoşgörünüz olsun.
4: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
0: Yayın tekrarı.
5: Serpil Duman Çalışkan'ın sunumuyla Sağlıklı Gülüşler başlıyor.
6: Merhabalar, 91.8 Radyo Radar dinleyicileri ve bizi sosyal medyada takip eden izleyicilerimiz, yine bir Sağlıklı Gülüşler programından çok güzel bir konuyla karşınızdayız. Yanımda çok değerli bir hekim var. Mehmet Safa Özyalçın, ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanı. Hocam çok güzel bir konuyla bugün yine sesleniyor olacağız Kayserililere. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. İlk olarak sizi tanımakla başlayalım. Mehmet Safa Özyalçın kimdir?
7: Teşekkür ediyorum. Öncelikle programınıza davet ettiğiniz için. Ben öncelikle diş hekimliği fakültesini Erciyes Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra Ordu Üniversitesi'nde uzmanlık eğitimi için yaklaşık 5 yılı süren bir süre bulundum. Hı hı. Sonrasında Kayseri'ye eşimle birlikte dönüş yaptık. Kendisi de diş hekimi, buradan selam söyleyeyim.
6: Ne güzel.
7: Sağ olun. Burada 2 seneye yakın bir süredir çalışmaya devam ediyoruz. Hastalarımıza sağlık katmaya çalışıyoruz inşallah.
6: Aslen de Kayserili misiniz?
7: Kayserili, Develiliyim. Ailem de buralı, annem tarafımda, baba tarafımda Develili. Kendileri de hekim. Şehir hastanesinde çalışıyor onda. Bu şekilde.
6: Doğduğunuz şehirde, memleketiniz olan şehirde. Tabii, tekrar memleketinizde hizmet ediyorsunuz. Geri dönmekten
7: çok mutluluk duyduk. İnşallah uzun yıllar burada hizmet etmeye devam
6: i̇nşallah,
7: ederiz.
6: İnşallah. Tabii ağız ve diş sağlığı açısından çene cerrahisi çok önemli. Hayati de önem taşıyan bir aslında branş. Bununla alakalı sizin branşınız üzerine sohbet edeceğiz. Çok da güzel sorularımız var hocam. Bugün izleyicilerimiz çene cerrahisiyle alakalı genel hatlarıyla çok güzel bilgiler edinecekler. Şöyle, ağız, diş ve çene cerrahisi tam olarak neyi kapsar sorusuyla isterseniz aydınlatalım dinleyicilerimizi, sonrasında devam edelim.
7: Tabii, yani çene cerrahisi dediğimiz zaman ağız, diş, çene cerrahisi aslında çok kısıtlı olmayan geniş bir bölgeyi kapsıyor. Özellikle alt ve üst çene neredeyse bizim baş bölümümüzün yarısından çoğunu kaplıyor diyebiliriz.
6: Evet.
7: Neredeyse 3'te 2'sini kaplıyor. Bu bölgelerin müdahil olabileceği aslında diş hekimliğinin bu kısmı cerrahi kısmıdır. Evet. Bunu sadece diş olarak görmemek gerekir. Çenelerin bazı patolojileri, çene içi bazı kistler, dişlerden kaynaklanan bazı patolojiler veya dişlerin eksikliklerinde implantların yapılması, dişlerin çekilmesi, bazı gömülü dişlerin ameliyatla alınması, bunların hepsi cerrahinin aslında kapsamındadır. Bunun haricinde çiğneme kasları, çenelerin eklem problemleri, bunlar hastaların şifa bulmak için aslında ağız, diş, çene cerrahisine başvurduğu bir bölüm. Burada özellikle daha geniş kapsamlı ameliyatların yapıldığı ağız, diş, çene cerrahisi fakülte içerisindeki bölümleri daha büyük ameliyatlarda bulunur. Ama genel manasıyla ağız, diş, çene cerrahı ne iş yapar dediğimiz zaman diş hekimliğinin ameliyattan sorumlu bir bölümü diyebiliriz.
6: Hangi noktalarda ayrılıyor diş hekimliği ile cerrahi?
7: Genellikle yani diş hekimleri aslında bütün bölümlerin uzmanlarının yapabileceği şeyleri yapma yetkisine sahip. Ama burada bir işi tek başına spesifik olarak yapmak için 5 sene uzmanlık yapmış olan uzmanlar tabii daha işin nüanslarına hakim oluyorlar. Çene cerrahisi bu noktada hangi işlemleri kapsar diye düşünürsek özellikle gömülü 20'lik diş çekimleri, implantlar, ileri kemik atrofilerinde, kemik eksikliklerinde yeniden kemik oluşturmak için graftleme işlemleri, bunlar ileri cerrahi teknikler isteyebilir. Bunları ağız diş çene cerrahisi uzmanları yapmaya daha haiz olurlar. Dolayısıyla çene cerrahisi bölümü bu bölümleri daha çok kapsar. Konuları daha çok kapsar.
6: Peki hangi durumlarda biz çene cerrahlarına müracaat ederiz, başvururuz?
7: Yani çene cerrahisine aslında çoğunlukla diğer diş hekimleri yönlendirmelerde bulunur. Özellikle gömülü bir 20'lik diş olduğu zaman bir diş hekimi kolay kolay o dişin çekilmesi için kendisi başlamayı tercih etmez. Genellikle bir çene cerrahisi uzmanıyla görüşler. Çünkü belli başlı riskleri var. Atıyorum bazı komplikasyonlu çekimlerde bizim burunla ilişkili sinüs boşluğu dediğimiz boşluklar açılabilir veya alt çenede bizim mandibüler sinir dediğimiz doku duyu hissini alan, soğuk sıcak dokunma hissini alan çene sinirimiz bu bölgeye yakınsa, dişe yakınsa çekim sonrası bir uyuşukluk oluşabilir. Bu tarz riskleri yönetebilmek açısından çene cerrahisi uzmanlarına daha çok diş hekimleri yönlendirir. Ama aslında normal bir çekimin bile çene cerrahisi uzmanı tarafından yapıldığında daha hassas bir şekilde yapılması daha mümkün tabii ki.
6: Peki zaten cerrahi insanları korkutan bir ismi
7: evet,
6: var.
7: Evet.
6: Şimdi bu ağızla birleştiğinde biraz daha belki korkmamıza sebep oluyor. Çünkü diş hekimlerinden bir tık daha fazlaca korkuyor gibiyiz. Böyle olunca bu işin konforlu ve ağrısız bir yöntemi mümkün mü? İlla ki var diye biliyoruz ama bunları sizden duyalım. Bir de bu korku kelimesiyle alakalı bir şeyler söylemenizi isteyeceğim evet. hocam.
7: Şimdi gerçekten diş hekimi korkusu, dental fobi çok sık görülüyor. Bu korkuyu yenmek bence öncelikle hekime olan güvenle öne geçilebilen bir durum. Burada teknik olarak bizim bu fobiyi atlatabilmemiz için uyguladığımız bazı hastaya yaklaşım yöntemlerimiz tabii ki var. Burada hastanın özellikle korkusunun neyden kaynaklandığını hastayla sohbet ederek, biraz daha derinlemesine konuşarak, anlamak, öncelikle hastayı anlamak, korkusunu anlamak bence çok kritik. Evet. Sonrasında bu korkunun üzerine gitmek çok daha kolay oluyor. Tabii bu hastayla ikili ilişkiyle ancak açığa çıkarabileceğiniz, çözebileceğiniz bir durum. Daha teknik olarak çözebilmek için bazen hakikaten çok korkan hastalar, daha koltuğa otururken hani tansiyonunun yükseldiği, kızaran hastalar olduğunda
6: üzücü.
7: Evet, genel anestezi, sedasyon gibi tercihlerimiz olabiliyor. Böyle hastalarım benim de oluyor. Çoğunlukla ben genel anestezi olmadan hastaların korkusunu yenmenin daha faydalı olacağını düşünüyorum ve bu yönde hareket ediyorum. Özellikle hani daha koltuğa bile oturmaktan çok tedirgin olan hastaların hani gömülü 20'lik dişlerini çektikten sonra diğer gömülü 20'lik dişi için size tekrar gelişi gerçekten çok tatmin edici bir duygu.
6: Evet.
7: Bunun için tabii çok bir ekstra çaba, bir emek istiyor. Ama bunu yapmak belli bir yerden sonra artık bizim için sıradanlaşıyor. Bu konuda daha tecrübeli oluyoruz uzmanlığımız gereğince. Bunu hiç sağlamanın mümkün olmadığı gerçekten çok travmatik hastalarımız olabiliyor. Bunlarda genel anestezi yaklaşımını tercih ediyoruz. Yani 20 dişini birden çektiğimiz ve 12 tane implant yaptığımız bir hastada hastanın çok şiddetli bir korkusu varsa bunu hani çok konuşarak yenmek mümkün olmayabiliyor.
6: Evet.
7: Ama genel anestezi altında hastamız bir kere de uyuyup uyanarak bu süreci atlatabiliyor. Tabi burada genel anestezinin de bazı riskleri var. Bunları bahsediyoruz. Mümkün olduğunca genel anesteziye gerek kalmadan çözmeye çalışıyoruz. Gerekirse birkaç seferde tedaviler yaparak, yavaş yavaş alıştırarak korkusunu yenmeye çalışıyoruz.
6: Yani bu da aslında belki hastaya özel olmuş oluyor.
7: Tabii her hasta için ayrıca bunun evet, planlanması evet. bence konuşulması çok elzem. Hastanın korkuları hakkında önce bir konuşmak, hastanın bu konudaki çekincelerini anlamak bence çok önemli. Her korkuyorum diyen hastaya hiç hastayı görmeden direkt genel anestezi için randevu ayarlamak çok doğru bir yaklaşım olmaz.
6: Çünkü bazen insanların ağrıyı algılamaları da farklı oluyor hocam. Yani
7: doğru.
6: işte biraz önce Ahmet Bey bizimle birlikteydi yayından doğru. önce. Hiç ağrımadı dedi. Sinirime evet. dokundu doktor ama hissetmedim dedi.
7: Evet, ya burada...
6: Benim de doktor elini ağzıma yaklaştırması yetiyor mesela yani.
7: evet.
6: Hani müdahale etmeden bile canımın ağrıdığını, yandığını hissedebiliyorum. Yani bu insana göre değişen bir şey.
7: Bence burada biraz aşama aşama ilerlemek çok önemli. Öncelikle o güveni kazanmak. Hastaya hekim yaklaşırken artık hani tedirgin olmamasını sağlamak bence ilk adım yani. Bu adımı geçtikten sonra yavaş yavaş diğer adımlara geliyoruz. İşte iğne korkusu, iğne yapılırken acıyacak mı korkusu.
6: Evet.
7: Ya bunların hepsinde o korkunun var olduğunu bilerek davrandığımızda ve hastanın hissedeceği şeyleri ne kadar hissedeceğini hastaya doğru bir şekilde ifade ettiğimizde ve mümkün olduğunca da elimiz hafif bir şekilde, nazik bir şekilde yaklaştığımızda hakikaten o kadar da acıyan, ağrıyan, korkulacak bir şey olmadığını hastaya yavaş yavaş anlattığımızda, hissettirdiğimizde çoğunlukla bu problemi aşıyoruz yani.
6: Önce bir kere tecrübe etmesi lazım. Hepimizin kesinlikle. Bence diş hekimiyle alakalı serüveni budur.
7: Doğru.
6: Önce bir tecrübe eder. Aa evet, hakikaten ağrıyacak, ağrıyan bir durum yokmuş dediğinde artık o saatten sonra güvenli bir şekilde her gittiğinde
7: Doğru.
6: güvenli bir şekilde devam edebiliyor.
7: Doğru.
6: Diş eksikliği sadece estetik bir kaygı mıdır?
7: Diş eksikliğini genellikle hastalarımız estetik olarak çok hissediyorlar. Yani gerçekten çok önemli. Sosyal hayata bakışını hastanın çok değiştiren bir durum. Ama sadece estetikten ibaret sayamayız. Burada fonksiyonu gerçekten sağlamak çok önemli. Fonksiyon dediğimiz zaman da bu sadece çiğnemekle ilgili değil aslında.
6: Evet.
7: Bizim bir diş eksikliğinin sonuçlarını uzun vadede görmemiz bu fonksiyonun önemini daha da gösteriyor. Mesela bir diş eksildiği zaman, atıyorum sağ alt çeneden bir dişimiz eksildi, bir azı dişimiz olsun. Mesela bu estetik bir kaygıya hasta için yol açmıyor çünkü çok da görünmüyor. Ama aslında o bölgede çiğneyemeyen hasta uzun yıllar çiğneyemeye tek taraflı çiğnemeye alışıyor. Sol tarafıyla çiğnemeyi bırakıp sağ tarafıyla çiğnemeye başlıyor.
6: Evet.
7: Ve bu sefer atıyorum 2-3 senenin sonunda sürekli sağ tarafı kullanmasından dolayı alt çenenin sağ tarafında, sol tarafında, eklem bölgelerinde ciddi rahatsızlıklar, ağrılar, sesler, çiğneme, ağız açmayı sağlayamama durumları gibi ciddi durumlarla karşılaşıyoruz. O yüzden sadece estetik değil, gerçekten fonksiyona da özellikle dikkat etmek gerekiyor. Bir diş eksildiği zaman muhakkak mesela bir çekim yapıldığı zaman hekimin bence takibi çok önemli. Biz bir diş çektiğimiz zaman muhakkak hastayı detaylı bilgilendiriyoruz. Buranın boş kalmaması gerektiğini. Mümkünse o diş çekildiği zaman tamam bir boşluk var ama bu boşluğu kemik tozları veya işte kolajenler kullanarak o bölgeyi tekrar dolu hale getirebilmek için implantlarla veya hiç mümkün olmayacaksa, çok derin bir kemik kaybı söz konusuysa, en azından fonksiyonu çiğneme yönünde sağlayabilecek köprülerle muhakkak sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü boş bir şekilde hastamız ihmal ederse, uzun yıllar boş kalırsa geri dönüşü daha zor problemlere yol açabiliyor. Aynı zamanda kemik boş bir şekilde beklediğinde gitgide hacim de kaybediyor ve kuvvetini de kaybediyor. Hani adeta şey gibi, kemik orada ya ben burada boş yere duruyorum, ne işe yarıyorum diyor gibi. Hani oradaki kalsiyumu diğer kemiklere yolluyor gibi düşünebiliriz hasta açısından. Bu yüzden ihmal etmemek gerçekten çok önemli. Sadece estetik olmadığını aklımızdan çıkarmamalıyız.
6: Evet, belki işte estetik kaygılarla neyse bakarız diyebileceğimiz bir konu değil. Bir diş çekildiğinde anladığım kadarıyla orada geri döndüremeyeceğimiz hasarlara yol açıyor. Sonrası belki daha zor oluyor.
7: Bunun böyle olmaması için o çekim esnasında bile o takibi başlatmamız ve çekimi yaparken buna dikkat ederek çekim yapmamız, sonrasında kemikleşebilmesi için gerekli koşulları sağlamamız fonksiyon açısından çok önemli.
6: Biraz önce orada işte o çekildikten sonra orayı kendi haline bırakmamak ve desteklemek gerektiğini söylediniz. Evet. Kolajen dediniz mesela.
7: Ya mesela bizim
6: çok merak edilen bir konu ya. Yani evet, hayatımızla alakalı sonradan daha sık duymaya başladığımız bir madde kolajen.
7: Evet.
6: Ve bir anda herkes tarafından popüler oldu. kimisi güzelleşmek için, kimisi farklı konular için kolajen arayışına girmeye başladı. Yani bu diş çekimlerinde, diş sağlığında da mı önemli hocam?
7: Ya bu kolajen dediğimiz aslında bir protein türevi gibi düşünün. Burada kolajen olarak lanse edilen ürünler aslında birbirinden farklı ürünler.
6: Hı hı.
7: Biz bir kolajen dediğimiz zaman oraya enjekte edilen bir şeyden bahsetmiyoruz.
6: Hı hı.
7: Misal veriyorum, estetik olarak uygulanan, işte deri içerisinde uygulanan kolajenler farklı sıvı özelliklerde olabilirken bizim uyguladığımız kolajenler daha çok kemik tozu uyguladıktan sonra, malum dişi çektik, dişin çıktığı yerde bir boşluk var.
6: Hı hı.
7: Bu boşluktan o kemik tozlarını koyup bırakamıyoruz. Orada tek başına kalamıyor. Dışarıya, o boşluktan dışarı akabiliyor yani. Çıkmaması gerekiyor, stabil kalabilmesi gerekiyor. Biz bir kemik tozu koyduktan sonra o bölgeyi kolajen bir materyalle örtüp dikişlerimizi o şekilde attığımızda o aslında kemik tozlarını stabilize etmiş oluyoruz.
6: Şimdi daha iyi anladım.
7: Kolajen aslında bir bariyer.
6: Evet.
7: Yani bir bariyer olarak koyuyoruz ve orada bir iskelet oluşturmuş oluyoruz. Hemen hemen işte kemiğin olmasını istediğimiz forma ne kadar hacimde, ne kadar bizim yönlendirebileceğimiz halde olabilmesini sağlamak için o kolajeni bir membran, bir bariyer olarak kullanıyoruz. Buradaki aslında sizin bahsettiğiniz kolajen türevi daha çok eczanelerde satılan kolajenler var. Bunları da ben bazen hastalarıma tavsiye ediyorum. Özellikle işte implant yaptıran kemik iyileşmesinde zorluk yaşayan hastalarda kemik iyileşmesini takviye edici ajanların da bence önemi var. Özellikle D vitamini, kalsiyum eksikliği, bunlar çoğunlukla hastalar tarafından fark edilmiyor.
6: Evet.
7: Ama bizim ülkemizde, Kayseri'de, özellikle kışın uzun sürdüğü bölgelerde güneş görememeye bağlı D vitamini eksiklikleri, kolajen takviyesi, D vitamini takviyesi, kalsiyum takviyesi bence iyileşme potansiyelini ciddi arttırıyor. Buna da ben önem veriyorum.
6: Tamam, zaten kullanılıyormuş, tavsiye ediliyormuş ama o kolajen, o kolajen değilmiş.
7: Birbirinden onu farklı anladım. Kolajen türevleri var.
6: Evet, onu anladık hocam. Peki kemik tozu nedir? Önce ben bunu açıklamanızı isteyeceğim. Çünkü kemik tozuyla alakalı çok güzel bir sorumuz var. Tabii. Kemik erimesi olanlara implant yapılmaz diye düşünülüyor. Siz bunu kemik tozuyla artıya çeviriyorsunuz. Ricam önce kemik tozu nedir?
7: Tabii.
6: Buradan başlayıp bu soruyu değerlendirelim.
7: Tabii. Şimdi kemik tozu aslında bizim graft dediğimiz, kemik grafti dediğimiz bir kemik dokusunun, bu hayvan kaynaklı olabilir, insan kaynaklı olabilir, birden fazla kaynağı olabilir. Bu kemik tozunun insanın eksik olan, kemik eksikliği olan bölgelerinde bir atrofiye maruz kalan kemiğini inceldiği bölgelere kalınlaştırmak amacıyla, o bölgede yeniden bir kemik oluşturmak amacıyla koyduğumuz, sonrasında dediğim gibi üzerini kapattığımız, iyileşmesi için 6 ay beklediğimiz belki.
6: O oraya kaynıyor değil mi hocam?
7: Evet,
6: doğru anlıyorsun.
7: Vücudun tekrar bir kemik oluşturması kendi haline mümkün değil. Hı hı. Oraya bir destek ihtiyacımız oluyor. Dolayısıyla burada o kemik hücrelerinin oraya gelip yeniden vücudun kendi kemiği gibi bir kemik oluşturabilmesi için oraya bir iskelet oluşturmak gerekiyor önce.
6: Evet.
7: O iskeleti siz kemik tozlarıyla koyduğunuzda kemik hücreleri yavaş yavaş onu kendi kemiği gibi kabul ederek o bölgenin daha kalın, daha bizim implant yapmamıza izin verebilecek bir yapıya ulaşmasını sağlıyor. Aynen. Aslında burada hani şey gibi de düşünmemek lazım. Bir alçı gibi, bir kaynak gibi de düşünmemek lazım. Burada biyolojik bir süreç yönetiyoruz.
6: Muhteşem bir yapıyız. Yani evet. İnsanoğlu gerçekten böyle hekimlerimizin anlattığı her şey bizleri hayretler içerisinde bırakıyor.
7: Evet. Yani bu hakikaten böyle oraya koyduğumuz zaman direkt yapışacak bir şey değil. Orada vücudun bunu kabul edebilmesi için gerçekten hassas çalışmak gerekiyor ve sonrasında da sadece sizinle bitmiyor iş. O kemik tozunun orada kemikleşebilmesi için hastanın o hijyene dikkat edebilmesi gerekiyor. İyileşmeyi bozabilecek bazı sigara gibi kötü alışkanlıklardan vazgeçmesi gerekiyor. Çok iyi bir bakım gerekiyor. Bir kemik tozunun hakikaten başarılı olabilmesi için hastanın eksik bir vitamin eksikliği veya işte konuştuğumuz gibi D vitamini eksikliği, kalsiyum eksikliği gibi bir duruma bulunmaması gerekiyor. Yani bu gerçekten kompleks bir konu. Çok sık da gerçekten hocam benim kemiğim erimiş, buraya implant yapılamaz dediler diye başvuran hastalarımız oluyor. Bu tarz hastalara öncelikle detaylıca bilgilendiriyoruz. Yani burada o kemiği yeniden oluşturmanın gerçekten hem hasta için hem hekim için zahmetli bir süreç olduğunu en baştan güzelce anlatıyoruz. Ki hastamız da dikkat etsin. Biz de elimizden geleni yapalım ve sonucu, yani sonucunda muvaffak olabilelim. Yani çok kolay olmuyor. Bu süreci hastayla birlikte kooperatif bir şekilde atlattığımızda gerçekten hani farklı şehirlerden bile gelen hastalarımız oluyor ve o implantlara kavuştuğunda hastamız gerçekten bu zahmete değdiğini görüyor yani.
6: Hı hı.
7: Bunu sağlayabilmek için de öncelikle bu süreci detaylı bilgilendiriyoruz. Hı. Kemik tozu uygulamaları gerçekten bizim muhtaç kaldığımız uygulamalar. Kemik eksikse muhakkak o kemik tozu uygulaması şart. Bu şekilde söyleyebiliriz.
6: Ama kemik erimesi olanlara implant yapılmaz diye bir şey yok.
7: Burada bir de kemik erimesi dediğimiz zaman lokal bir kemik erimesinden çok bazen osteoporoz hastaları olabiliyor. Bütün vücudunda kemik erimesi olan hastalar. Bu hastaların kemik erimesi olarak nitelendirilmesi vücudun genel olarak bütün kemiklerinde olan bir eksiklik. Biz lokal bir eksikliği belki kemik tozlarıyla aşabiliyoruz ama böyle büyük bir kemik eksikliği söz konusuysa, kemik erimesi söz konusuysa, osteoporoz gibi, burada dikkat edilmesi gereken farklı bir durum var. Burada bizim osteoporoz ilaçları dediğimiz o kemik erimesini engelleyen bazı ilaçlar var. Bu ilaçların kullanımı hakikaten bir implant yapımına, bir diş çekimine, bazen bir kanal tedavisinin yapılmasına bile ciddi tehlike oluşturabiliyor. Bu ilaçları hastamız geçmişte kullanmış olabiliyor, uzun zamandır kullanmamış olabiliyor ve unutabiliyor. Bunu söylemeyi aklına getiremeyebiliyor. Bunu detaylı sorguluyoruz. Özellikle kadın bireylerde daha sık görülen bu osteoporoz ilaçlarının kullanımı, bizim bir diş çekimi sonrası o bölgenin iyileşememesi, bir implant yerleştirildiği zaman vücutla kaynamaması gibi problemlere yol açabiliyor. Bu ilaçların kullanılıp kullanılmadığını hastanın geçmiş ilaç sorgulamalarından bakarak tespit ediyoruz. Bunu tespit etmek çok önemli. Hastalar için de çok önemli. Hani özellikle mesela bir kemik iğnesi kullanımı, bir kemik hapı kullanımı sonrası hastalara mesela bir trik olsun, bir tüy olsun diye söyleyeyim. Bir kemik iğnesi kullanan hastada bu kullanıldıktan sonra hastalar yürütülür. Böyle bir geçmişi varsa hastanın bunu sorguluyoruz. Bunu tespit ettiğimiz zaman hastanın muhakkak ortopedi, fizyoterapi doktoruna muhakkak konsültasyonlar gönderiyoruz. Doktoruna danışıyoruz. Çünkü doğrudan işlem yapmak gerçekten geri dönüşü zor sonuçlara yol açabiliyor. Hastalarımızın da bu konularda dikkatli olmasını tavsiye ediyorum.
6: Evet. Hocam, üst çenede dişsiz bölgeler için sinüs lif operasyonundan bahsediliyor demiş sorumuzda. Evet. Bu işlem neden bu kadar kritik ve önemli?
7: Evet, özellikle üst çenede burunla ilişkili bizim sinüs boşluğu dediğimiz bir boşluk var. Bu burundan alınan havanın nemlendirilmesini, ısıtılmasını sağlayan bir boşluk. Aynı zamanda kafanın da daha hafif olmasını sağlayan bir boşluk. Sinüzit dediğimiz şey aslında çocukluktan beri hani çoğu hastamızın aşina olduğu bir kelime. Hemen hemen şu burun bölgesine yakın şuralarda böyle bir ağrıyla eşlik eder. Hastalarımız oradan bilirler. Bu sinüs boşlukları diş eksiklikleri olduğu zaman o diş eksikliklerine doğru genişliyorlar. Özellikle üst çenede arka tarafta bu boşlukların genişlediğini daha sık görüyoruz. Orada neredeyse böyle yumurta gibi incecik bir kemik kabuğunun içinde bir hava boşluğu görebiliyoruz. Bu tarz durumlarda oraya bir implant yerleştirmek tabii ki mümkün olmuyor. 1 milimetre kalınlığında bir kemik olduğunu düşünün. Biz oraya 8 milimetre, 10 milimetre implantlar yapmaya çalışacağız. Öncelikle orada bir kemik oluşturmamız gerekiyor. O bahsettiğimiz kemik tozlarını işte burada o sinüs boşluğunu açarak, ağız içinden açarak, kemik tozlarıyla doldurarak ve sonrasında tekrar kapatarak yaklaşık 6 ay civarı orada kemikleşmenin tamamlanmasını bekleyerek sonrasında da implantları yaparak bu tedaviyi sağlıyoruz. Sinüs lift operasyonu dediğimiz operasyon aslında teknik olarak bu operasyon. Hı hı. Bazen burada modifikasyonlar olabiliyor. Sadece kemik tozunu koyup beklediğimiz, 6 ay beklediğimiz hastalar olabiliyor. Bazen implantla birlikte kemik tozu koyup 4 ay sonra kemikleştiğini görüp protezine devam edebildiğimiz hastalar olabiliyor. Burada teknik bazı ufak modifikasyonlar olabilir ama genel itibariyle o genişleyen sinüs boşluğunu kemik tozlarıyla doldurma işlemine biz sinüs lift işlemi diyoruz. Benim de uzmanlık konum olduğu için gerçekten çok da hassas bir konu. O sinüs boşluğunun içerisinde hakikaten bazı izleyicilerimiz bilir, yumurtanın içinde bir zar vardır. Böyle incecik bir zar. Yumurtayı soyarken falan görürüz. Onu yumurtayı soymadan, işte yumurtayı pişirmeden kabuğunu soyduğunuzu ve o yumurtanın zarının yırtılmaması için çabaladığınızı düşünün. Bizim sinüs lift için o teknik hassasiyeti kazanabilmek için yaptığımız o uzmanlık sürecinde bir alıştırmadır aslında bu. Hakikaten çok ince, böyle yarım milimetre kalınlığında bile olabilen bir zar. O zarı hiç yırtmadan kaldırabilmek gerçekten teknik bir hassasiyet istiyor.
6: Evet.
7: Hastalar için de, hekim için de gerçekten hassas bir konu. Özellikle üst çenede bu eksiklikle karşılaşıyoruz ve sinüs lift bizim için bazen hayat kurtarıcı olabiliyor.
6: Evet. Hocam, 20'lik dişler ne zaman çekilmeli? Ne zaman diğer dişler için tehdit oluşturur? Bir evet. de ne zaman çekilmeli demiş sorumuz da illaki çekilmeli mi? Bazen evet, bu yorumu da duyuyoruz.
7: Doğru. 20'lik dişler her zaman çekilmek zorunda değil. Hani illa çekmek zorunda değiliz. 20'lik dişler eğer fonksiyon görüyorsa, herhangi bir gömülülük durumu yoksa, çekilmesi gerekmeyen, fonksiyona katıldığı sürece ağızda tutulmasının faydalı olacağı dişler. Ama burada çekime ihtiyaç duyacağımız bazı durumlar var. Tam çıkamadığı durumlar, yarım çıkabildiği durumlar. Bunlar bizim çekim için ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Neden ihtiyaç oluyor? Yarım çıktığı zaman çene içinde kalan, dişin çene içinde kalan parçası üzerinde bir diş etiyle, bazen bir kemikle ama geri kalan kısmı da ağız dışında olarak var oluyor. Burada ağız dışında olan kısmından içeriye doğru yiyeceklerin birikmesi, o bölgede sürekli tekrarlayan bir enfeksiyon oluşumu bizim zamanla o bölgede çene kistleri oluşumuna öncülük edebiliyor. O yüzden 20'lik dişleri biz kontrol altında sürekli tutmalıyız. 6 ayda bir kontrol muhakkak etmeliyiz. Bütün aslında diş kontrollerini yapmak için 6 ayda bir muayene kontrol şart. Ama 20'lik dişlerin özelinde konuşacaksak, özellikle ne zaman çekilmeli sorusu, genellikle 18 yaşına doğru 20'lik dişlerin bizim artık çıkıp çıkmayacağını anlayabileceğimiz yaş skalası oluyor. Genelde 20 yaşına doğru da hemen hemen fonksiyonuna varıyor, varabilecekse. Çoğunlukla biz açısına bakarak, filmden o köklerin oluşumuna bakarak çıkabileceğini veya çıkmayacağını öngörebiliyoruz. İllaki son raddeye kadar beklemek bence doğru değil. Çünkü yandaki dişin köklerine baskı uygulayabiliyor. Yandaki dişe yiyecek tutulumunu arttıracak şekilde yarım çıkabiliyor. Bu da yandaki dişi, hemen bir önündeki dişi çürütebiliyor. Bu sefer 20'lik dişi çekelim mi çekmeyelim mi sorusundan ziyade aynı anda iki dişi birden kaybetme sorusu gündeme geliyor. Evet. Dolayısıyla daha büyük bir zarar söz konusu olabiliyor. Burada 20'lik dişleri kökleri çok fazla çene sinirine yaklaşmadan eğer çıkamayacağını görüyorsak almayı doğru buluyoruz. İlla tamamen köklerin oluşmasını beklemiyoruz. Çünkü orada bir de çene sinirimiz var. O da bizim çekimden sonra bir uyuşukluk hissiyatına sebep olabiliyor. Dolayısıyla bunu 18 yaşında mümkünse kontrol ettirip çıkıp çıkmayacağını az çok tetkik edip ona göre müdahale etmemiz gereken bir durum.
6: Yani orada ağrı vesaire hissetmiyorsak, atıyorum ergen çocuklar için bahsediyorum, yine de kontrol önemli, öyle değil mi?
7: Muhakkak. Çünkü ağrı genelde hissetmiyorsak orada bir kist oluşumu da söz konusu olabilir. Yani biz burada ağrı hissetmediğimiz sürece kontrole gitmeyelim, dişlerimize bakmayalım gibi bir anlayış göstermemeliyiz. Bazen hiç gerçekten bulgu vermeden çenenin içerisinde tamamen çeneyi işgal etmiş kistlerle, gömülü dişle birlikte eşlik eden kistlerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Bunun tedavisi gerçekten çok daha zor oluyor. O yüzden muhakkak kontrollere gidip ağrımız sızımız olmasa bile orada çıkabilen veya çıkamayan 20'lik dişleri görmek ve bunlara gerekli müdahalelerin yapılması çok büyük bence önem arz ediyor.
6: Evet, burada da anne babalar işte evet. Çocukların ağzındaki özellikle 20'lik dişler ne durumda, çıktı mı çıkıyor mu gibi en azından o yaş grubunda evet. Bir diş hekimine başvurup o kısmı biraz halletmeleri gerekiyor. Doğru. Gibi. İleri derecede çürümüş veya kırılmış dişlerde cerrahi çekim ne anlama geliyor? Neden bu dişlerin uzman bir cerrah tarafından çekilmesi gerekiyor?
7: Evet, çok güzel bir soru. Burada normal bir çekim olarak düşünülse de bazen üzerinde çürümüş bir dişin çok büyük bir dolgu olabiliyor. Hı hı. Bizim normalde hani diş çekimi olarak bildiğimiz, dişi tutup sallaya sallaya çıkarttığımız o diş çekiminden ziyade dişlerin birden fazla kökü olabiliyor, 3-4 köklü dişler olabiliyor. Bunları en baştan cerrahi bir yaklaşımla ameliyathane ortamında steril olarak flap kaldırarak, yani diş etini kemikten ayırarak, dişin köklerini görerek, gerekirse bu köklerin bağlantısını birbirinden koparıp kökleri tek tek çıkararak o bölgedeki aslında travmayı çok daha fazla düşürebiliyoruz. Bu hem iyileşme yönünde pozitif bir katkı sağlıyor, hem hastanın ağrısız sürecinde daha az konforsuz bir süreç yaşamasını sağlıyor, hem de bizim o dişi çekmek için uygulayacağımız kuvvetleri azaltıyor. Bu kuvvetlerin azalması sonucunda da kemik deformasyonu daha az görüyoruz. Yani bir dişin çekilirken zorlanarak çekilmesi, o kemiğin daha sonrasında kendisini iyileştirirken kemikle dolamamasına sebep olabiliyor. Yani biz mümkün olduğunca atravmatik, travmayı minimuma indirerek o dişleri alıyoruz ki sonrasında güzelce kapatarak o bölgenin tekrar kemikle dolmasını temin edebilelim ve en başta da konuştuğumuz gibi fonksiyonun yerine getirmek için oraya bir implant yapabilirim. Bunu yönlendirmek için bence cerrahi çekim çok önemli. Bu konuda her diş normal çekilebilirmiş gibi düşünmemek lazım. Bunu zaten genellikle diş hekimleri yönlendiriyorlar. Cerrahi çekim bizim için uzun vadede o bölgenin doldurulabilmesi açısından çok faydalı olabiliyor.
6: Evet. Biraz önce de kistlerden bahsettiniz ya hocam, onunla alakalı bir soru var. Kistleri böyle bazen tesadüfen de belki sizler fark ediyorsunuz ağız içerisinde. Burada kist eksizyonu ve küretajı işlemlerinde süreç nasıl işliyor diye bir sorumuz var.
7: Güzel bir soru. Hakikaten dediğiniz gibi bazen daha yani dün geldi böyle bir hastam. Hastamız mesela sağ tarafında şişlik ve ağrı şikayetiyle geliyor. Hastamızın filmine baktığımız zaman hakikaten şaşırıyoruz. Çünkü sağ tarafta evet daha önce kanal tedavisi görmüş. Sonradan kırılmış. İşte o bölgede bir ağrıya sebep olan enfeksiyonlu bir durum var. Ama hastanın sol tarafında hastanın daha

0: Batmak yerine öncelikle o kistin içindeki basıncı küçülterek o kistin boyutlarını küçültüyoruz. Bu uzun sürebiliyor bazen, uzun bir süreç olabiliyor. Sonra o kisti küçüldükten sonra çevre dokulara daha az zarar versin diye küçültüp sonra tamamen kürete ediyoruz. Tamamen kazıyoruz yani. Bu kist eksizyonunu yaparken çok hassas davranılmalı. O kistin içeride herhangi bir parçası kalmadığından emin olunmalı. Diş çekildikten sonra genellikle o kistin temizliği yapılır. Bu temizlik sürecini de bence hani cerrahi bir bakış açısıyla kistin tamamen kürete edilmesi, eksize edilmesi yeniden bir kist oluşmaması için çok büyük önem arz eder. Hastalara bu konuda dikkat etmelerini öneririm.
1: Bir de tabii farklı rahatsızlıkları bulunan özellikle şeker, tansiyon
0: Evet.
1: Hastaları için tabii kalp hastaları da aynı
0: Evet.
1: kategoride. Sistematik rahatsızlığı olan hastalar cerrahiden çekinmeli mi? Diş cerrahisinden çekinmeli mi?
0: Evet.
1: Bu hastalarda operasyon öncesi nasıl hazırlıklar yapılıyor?
0: Evet. Ya burada özellikle bizim kendi branşımızda dikkat ettiğimiz iyileşmeyi bozan bazı hastalıklar var. Mesela şeker hastalığı bunlardan biri. Sistemik hastalıklar tabii hepimizde var olabilen bir durum. Önemli olan bunların öncesinde teşhis edilip kontrol altında tutulması. Şeker hastalığına mesela nasıl bir müdahale edilebilir? Şeker seviyesinin 3 aylık şeker testleriyle kontrol altında olduğundan emin olunmalı. Hemoglobin A1c testi dediğimiz bir test var. Bu testle doğru değerlerde ise eğer şeker seviyesi, biz anlık bir şeker seviyesi değil de 3 aylık bir ortalamayı görmüş oluyoruz. Yani normal bir hasta, normal bir bireyle bir şeker hastasının şeker seviyesi bu 3 aylık şeker testinde aynı çıkabiliyor. Yani aslında şeker hastası olan ve ilaç kullanan birey normal kontrol altında sağlıklı olan bir birey gibi tedavi görebiliyor. Şeker hastasıyım diye tedavi göremem ya da benim yaralarım iyileşmez diye bir şey söz konusu değil. Ama hakikaten şeker hastalığı kontrolden çıktığında bazen hastalar bunu fark edemeyebiliyor. Bu tarz bir durumda o yaranın iyileşmesi zorlaşıyor. İyileşme potansiyeli azalıyor. Öncesinde nasıl bir önlem alıyoruz? Öncelikle o şekerini kontrol edecek hekime bir konsültasyon yazarak bu hemoglobin A1c testlerini rica ederek bizim bu hastalığın kontrol altında olup olmadığından emin olmaya çalışıyoruz önlem olarak. Bunun haricinde başka sistemik hastalıkları da olabilir hastanın. Bunların hangisi iyileşme potansiyelini azaltıyor, hangisi bizim için çok da büyük problem teşkil etmiyor, bunları önce bir ayıklayarak doktorundan da gerekli izinleri alarak bizim aslında tedavi edemeyeceğimiz hasta grubu yok diyebiliriz.
1: Kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalarda nasıl bir yöntem uyguluyorsunuz?
0: Evet.
1: Kesiyor musunuz ilacı ya da
0: Şöyle.
1: farklı bir yöntem var mı?
0: Evet. Aslında şöyle bir durum. Kan sulandırıcı bizim kendimizin kesebileceği, hastanın kendisinin kesebileceği veya diş hekiminin kesebileceği bir durum değil.
1: Evet.
0: Burada kan sulandırıcı aslında daha büyük bir problemin çözümü olarak hastaya verilmiş durumda. Dolayısıyla bizim buna müdahil olmamız ancak hastanın bu hastalığını kontrol eden hekiminin izni doğrultusunda olabilir. Dolayısıyla bazen gerçekten kan sulandırıcı hastanın hayati fonksiyonlarını devam ettirmesi için gerekli olabiliyor. Bu tarz bir durumda kesilmemesi hasta için çok daha büyük önem arz edebiliyor. Böyle bir durumda biz lokal hemostatik ajanlar kullanarak işte çekim sonrası o bölgenin kanamasını durdurmak için farklı teknikler uyguluyoruz. Bu kanamayı lokal olarak kontrol altında tutmaya çaba gösteriyoruz. Veya hekiminin ilacını düzenlemesini sağlayarak, bunun için yönlendirerek hastanın farklı ilaçlar kullanarak o kan sulandırıcı etkisinin hem devam edip hem de bizim operasyon esnasında kanama problemiyle karşılaşmamamızı sağlayacak önlemler alıyoruz.
1: Evet, yani bir şekilde bu da en uygun şekliyle
0: Evet,
1: hastaya
0: cerrahi
1: dönüştürüyor.
0: olarak o bölgede kanamayı durduracak bizim cerrahi tekniklerimiz var. Bunları uyguladığımız zaman, o lokal kanama durdurucu ajanları oraya diktiğimiz zaman çoğunlukla problemin üstünden geliyoruz.
1: Hocam dijital pazarlama ve 3 boyutlu görüntüleme cerrahide hata payını nasıl azaltıyor demiş soruda. Operasyona başlamadan önce her şeyi bilgisayar üzerinde planlıyor musunuz?
0: Evet, dijital planlama öncelikle çok önem arz ediyor.
1: Yanlış okudum galiba, değil mi? Pazarlama mı dedim? Dijital planlama.
0: Planlama, evet.
1: Tamam, düzelt.
0: Dijital planlama.

0: Ve 3 boyutlu görüntüleme gerçekten cerrahi öncesi bence çok önemli. Burada cerrahi esnasında biz kemiği ilk defa ameliyat esnasında görmemek için tomografiye başvuruyoruz. Özellikle işte bizim hastalarımız bende kemiğin eksik olduğunu, implant yapılamayacağını söylediler diye bize başvurduğunda öncelikle bir tomografi alıyoruz. O bölgedeki kemiğin kalınlığını, yapısını daha doğru analiz edebilmek için, 3 boyutlu olarak değerlendirebilmek için tomografi bize çok fayda sağlıyor. Hastayla birlikte o tomografiyi bilgisayarda oturup implantı nasıl yerleştirebiliriz? İmplant koyduğumuz zaman hasta bunu hani ameliyatı sanal olarak orada yaparken bizi görüyor aslında. O ameliyatın nasıl geçeceğini görüyor ve o implantı sanal olarak ameliyat yapar gibi yerleştirdiğimizde etrafında ne kadar kemik kalıyor, bizim kemik grafti, kemik tozu uygulamamız gereken yerler neler, bunları dijital olarak planlamış oluyoruz. Çok faydalı ve rutin olarak kullandığımız bir durum. Bunu genellikle hani böyle tek klinikler veya işte ufak klinikler farklı tomografi merkezlerine yönlendirerek sağlıyor. Ama daha büyük merkezlerde bu tomografiyi elde etmek mümkün. Bizim çalıştığımız kliniğimizde de var. Rutin olarak kullanıyoruz. Dijital planlamanın çok önemli olduğunu, bir implant yaptırmadan önce o ameliyatı sanal olarak gerçekleştirmenin çok önemli olduğunu hastalarımıza buradan duyurmuş olalım.
1: Peki. Cerrahi sonrası ağrı ve şişlik,
0: Evet.
1: bu da hastaların belki de işlem sonrası en önemli
0: Evet.
1: sıkıntılı buldukları nokta.
0: Çekindiği
1: Yani
0: noktalardan
1: evet,
0: biri.
1: şişmesi hem görüntü açısından insanları rahatsız ediyor,
0: Doğru.
1: beraberinde de belki ağrı eşlik ediyor.
0: Evet.
1: Burada nasıl yöntemler artık devreye giriyor? Bir de tabii ki o iyileşme sürecinde o süreci nasıl yönetecek hasta, neler yapması gerekiyor?
0: Evet ya, burada süreci aslında hastamızın doğru bilgi ışığında yönetebilmesi mümkün. Öncelikle cerrahi bir işlem yaptıktan sonra o bölgede şişlik görmemiz bizim için korkulacak bir durum değil. Bunu bir bilmemiz lazım. Şişliğin seviyesi bizim için daha çok önem arz
1: Evet.
0: eder. Şişlik olması demek aslında vücudun o bölgede iyileştirmeye başladığını, iyileşmeyi devam ettirdiğini gösteren, vücudun tepki verdiğini gösteren bir durum. Bizim cerrahi işlemlerimizden sonra özellikle ilk 48 saat, 72 saat bu şişlikte artışlar devam edebiliyor. Sonrasında günden güne bu şişlik azalıp kayboluyor. Hemen hemen bir hafta 10 gün sonra şişliğin çoğunluğunun kaybolduğunu görüyoruz. Genellikle de yüze çok ciddi derecede yansımıyor şişlikler. Tabi bazı hastalarda şişlik diğer hastalara göre daha çok olabiliyor. Burada kişiden kişiye bir farklılık söz konusu. Bu şişliği daha az görebilmek için, daha iyi süreci yönetebilmek için öncelikle ameliyat sonrası ilk 24 saat buz uygulaması, en azından o gün gece yatana kadar soğuk kompres, yani buz uygulaması gerçekten şişlik seviyesini kontrol altında tutabilmek için önemli. Hastalarımızı bu konuda bilgilendiriyoruz. Hani mümkün olduğunca ilk gün o soğuk kompresi yapmasını istiyoruz, buz veriyoruz. Bu şekilde şişlik bir miktar daha az oluyor. Aynı zamanda bizim verdiğimiz şişliği biraz daha az olsun diye verdiğimiz bazı ilaçlar var. Bu ilaçları veriyoruz. Ameliyatta özellikle bir işlem yapılırken o bölgenin ne kadar harap olduğu, ne kadar işlemi hassas yaptığınız, şişliğin ne kadar olacağını belirliyor. Az önce de konuştuğumuz gibi hani normal çekimle cerrahi çekim arasında ne fark var diye konuştuk. Hani normal çekim olarak başlayıp hakikaten kuvvetleri biraz arttırdığımız zaman şişliğin daha çok olduğunu görüyoruz. Cerrahi çekim olarak başladığımızda hem hastanın konforu artıyor hem de cerrahi çekim sonrası şişlik gerçekten daha az oluyor. Şişliğin azaltılması için bu anlattıklarım önemli.
1: Programın sonuna geldik. Son bir soru soracağım hocam. Bu da hakikaten önemli bir soru. Bir çene cerrahi uzmanı olarak ağzımızda ne olursa artık orada beklemememiz gerekiyor. Yani bu son sinyal dediği vücudumuzun nedir?
0: Evet, ya genelde son sinyal ağrı olarak görülür hastalar tarafından. Ama bence burada bir hastanın ağız diş sağlığı için kontrole gitmesi için o son sinyali beklememesi lazım. Bizim rutin olarak 6 ayda bir en az kontrole bence gitmemiz gerekli. Diş taşlarının temizliği çok önemli. Hastalar tarafından çok atlanabilen bir durum. Mesela diş taşının oluşumu. Ön tarafta dişlerini etkin bir şekilde fırçalayıp o diş taşlarını göremeyebiliyor ama dişlerinin arkası genelde diş taşıyla dolmuş oluyor. Belki aynada dişlerin arka yüzeylerine bakarak orada diş taşı var mı diye görmeleri onları biraz daha diş hekimi kontrollerine sevk edecektir. Bu anlamda bir uyanma söz konusu olabilir hasta tarafında. Hani illa bir problem olması, illa o son sinyali görmeyi beklememelerini şiddetle tavsiye ederim hastalarıma.
1: 6 ayda bir diş hekimimize minimum görünüyoruz. Evet, evet. O da minimum. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok değerli bilgiler bugün bizimle paylaştınız.
0: Çok sağ olun.
1: Çene cerrahisi adına Mehmet Safa Özyalçın bizimle birlikteydi.
0: Çok
1: sağ olun
0: teşekkür
1: efendim.
0: Ederim. Siz
1: biz teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz bugünlük sağlıklı güdüşlerden bu kadar. Haftaya bir başka konuyla yine değerli bir hekimle karşınızda olmayı, radyolarınızdan size sesleniyor olmayı umut ediyoruz. Hoşçakalın.
2: Serpil Duman Çalışkan'ın sunumuyla Sağlıklı Gülüşler sona erdi. Yayın tekrarı. Radyo Radar 91.8.

Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde yerel yönetimler merkezi yaşanan skandalları sert bir dille eleştirdi. Kamu kaynaklarının halkın yararına kullanılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk çerçevesinde mücadele etmek boynumuzun borcudur ifadelerini kullandı. Parti içindeki mutlak butlan tartışmalarının ardından gözlerin çevrildiği grup toplantısında Özgür Özel kürsüye çıktı. Yaşanan sürece dair kırgınlığını dile getiren Özel, bizi asıl yaralayan düşmanın attığı taş değil, zamanında dost bildiklerimizin yaptıkları olmuştur dedi. En kısa zamanda kurultay yapılması çağrısında bulunan Özel'in konuşması sırasında salondan hain Kemal sloganları yükseldi. Yürütülen kurultay soruşturması kapsamında tutuklu bulunan CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın'la iş insanı Turgut Koç'un bugün Çağlayan Adliyesi'nde yeniden ifade vermesi bekleniyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 2024 yerel seçim sürecindeki para talebi ve teslimi iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmada yetkisizlik kararı verdi. Dosya, CHP milletvekilleri hakkında fezleke düzenlenmesi amacıyla HTS ve bas kayıtlarıyla birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İstanbul'un tarihi simgelerinden yere batan sarnıcının mülkiyet davası sonuçlandı. Mahkeme, tarihi yapının mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğuna karar vererek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapıyı tahliye etmesine hükmetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la son dönemde sık sık telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye planını açıkladı. Fidan, Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine katılmayı planladığını aktardı. Kurum müdürleri değerlendirme toplantısı, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine hızlı ve etkili çözümler üretilmesi büyük önem taşımaktadır, dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi'nde yapılması planlanan kavşak düzenlemesi projesinde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti. Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Başkanlığı'nda gerçekleştirilen Haziran ayı olağan meclis toplantısı tamamlandı. Toplantıda ilçeyi ilgilendiren 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ödeme yöntemi TRO ile yeni bir işbirliğine imza attı. Gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin toplu ulaşım hatlarında hafta içi her gün TRO'lu logolu kartlarla yapılacak ilk şehir içi ulaşım ücretsiz olacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Eğitim ve Kültür Sanat Kuruluşu KAYMEK bünyesinde ilk kez düzenlenecek olan ücretsiz İngilizce ve Almanca konuşma kulübü için kayıtlar başladı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ihaleyle arsa satışı yapacak. 7 adet taşınmazın satışa sunulacağı ihaleye başvuru süreci 1-21 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Genç kızlar kategorisinde okul sporları Türkiye finallerinde mücadele edecek olan Kayseri Spor Lisesi kadın futbol takımı Samsun'a gitmek üzere yola çıktı. Kayseri Spor'da pazar günü çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurulu öncesi yönetim şekillendirilmeye çalışılıyor. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Trafik kurallarına uymak yasal ve yaşamsal zorunluluktur.
3: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları notalarla. Ve bazı dahiler vardır ki, yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yapan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda Claude Debussy'yi konuk edeceğiz.

Paris yakınlarında 22 Ağustos 1862'de doğan Debussy'nin anne ve babası porselen eşya satan bir dükkan işletmekteydi. Müzikal yeteneği ilk defa Chopin'in bir öğrencisi olan piyano öğretmeni Bayan Maud tarafından keşfedildi. Bayan Maud onu Paris Konservatuvarı'na gönderdi ve Debussy orada 1872'den itibaren 10 yıl eğitim gördü. Sanatçı başlangıçta piyano virtüözü olmak istiyordu fakat 1878 ve 1879'daki piyano sınavlarından kalınca bu fikirden vazgeçti, kompozisyon derslerine devam etti ve bu sayede 1884'te Roma ödülünü alarak Roma'da 3 yıl eğitim görme şansına erişti.

Claude Debussy, piyano öğretmeni Marmontel'in kendisini tavsiye etmesi üzerine 1879-1882 yılları arasında Bayan Nadessa Mack'in evinde özel piyanist olarak çalışma şansına erişti. Bir Rus mühendisin zengin dul eşi olan Bayan von Mack, evinde daima bir piyanist, bir kemancı ve bir cellocu bulundururdu. Bayan von Mack, Çaykovski'nin finansal destekçisiydi ve iletişimini yıllar boyu sadece mektuplarla sürdürdüğü Çaykovski'ye hayrandı. Debussy, onun evinde bol bol Çaykovski'nin oda müziği eserlerini ve patronunun istekleri doğrultusunda doğaçlama eserler çaldı, çocuklara piyano dersleri verdi ve bir yaz Bayan von Mack'le birlikte Floransa, Venedik, Viyana ve Moskova'yı gezdi. Bu gezi sırasında Viyana'da Wagner'in Tristan und Isolde operasını dinleyerek çok etkilendi.

1890'lar Debussy'nin kariyerindeki en verimli dönemiydi. Bu dönemin en önemli eseri Pelléas et Melisende operasıydı. Bu eserin 1902'deki seslendirilişi uluslararası bir başarı oldu. Pelléas'tan sonra ünlenen Debussy, Avrupa başkentlerini gezerek eserlerini piyanist veya orkestra şefi olarak seslendirdi. Bu dönemde yazdığı makalelerle esprili bir eleştirmen olarak da tanındı. 1887'den itibaren kendisini bir besteci olarak gören Debussy, kendi eserlerini çaldığı bazı zamanlar hariç sahneye piyanist veya orkestra şefi olarak çıkmadı. Arkadaş çevresi müzisyenlerden değil, şair Stephen Malmer'in evine gidip gelen emperyonist şairler veya ressamlardan oluşuyordu. Bu çevrenin etkisi, ilk önemli orkestra eseri Bir Tabiat İlahının Öğleden Sonrası adlı senfonik şiirden kendisini gösteriyordu. Bu eserin 1894'te sahnelenmesi, emperyonist müziğin doğuşuna işaret etti ve Debussy'nin 20 yıl sürecek en verimli dönemini başlattı. Bu dönemde Nocturne'ler, Deniz ve Tablolar adlı orkestra eserleri, çok sayıda piyano eseri, çeşitli şarkılar ve oda müziği eserleri, bale müziği ve tek operasını yazdı.

Debussy'nin çok sayıda kadınla ilişkisi olmuştu. Bu kadınlardan metresi Gabrielle Dupont intihara teşebbüs etmişti. Ayrıca Debussy de sanatçılara özgü bir tutku yoğunluğuyla sürekli intihar düşüncesi taşımaktaydı. 1899'da bir terzi olan Roselia Texer ile evlendi. Roselia Texer'la aralarındaki kültür farkı ve Texer'ın Debussy için kültürel anlamda yetersiz kalması sebebiyle Debussy 1904'te eşini bir bankacı eşi olan amatör şarkıcı Emma Bardak için terk etti. Emma ile bir apartman dairesine taşındı ve ömrünün geri kalanını orada geçirdi. 1905'te Claude Emma adlı kızı doğdu ve 1908'de Bayan Bardak'la evlendi. Children's Corner adlı eserini kızına adadı.

Kansere yakalanan ve bu hastalık yüzünden enerjisi tükenen Debussy, her şeye rağmen beste yapmayı sürdürdü. Ancak 1914'te Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi üzerine müziğe olan ilgisini kaybetti. Bu kadar insan kahramanca ölümle yüzleşirken ne gülebildiğini ne de gözyaşı dökebildiğini söyledi ve bir yıl süren sessizliğe gömüldü. Ancak daha sonra besteleriyle mücadeleye katılması gerektiğini düşünerek en son eserlerini verdi. Son eseri olan Piyano ve Keman için sonatı 1917'de seslendirdi ve Debussy burada piyanoyu kendisi çaldı. Sanatçı 1918'in Mart ayında Paris bombardımanında hayatını kaybetti.

rüzgar ve ışık müziğinde sıkça hissedildi. O, romantik dönemin duygusal yoğunluğunu geride bıraktı ve modern müziğin kapısını araladı. Kendisinden sonra gelen pek çok besteciyi etkiledi, onunla birlikte müzik ne anlatıyor sorusundan çok ne hissettiriyor sorusuna yöneldi.

0: vergi ve SGK düzenlemelerinden maliye politikalarına, bütçe kararlarından istihdam ve teşviklere, yerel ticaretten küresel dalgalanmalara kadar merak edilen her şey bu programda. Mali Gündem, Fatih Yılmaz'ın sunumuyla her çarşamba saat 16'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
2: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde yerel yönetimler merkezi yaşanan skandalları sert bir dille eleştirdi. Kamu kaynaklarının halkın yararına kullanılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk çerçevesinde mücadele etmek boynumuzun borcudur ifadelerini kullandı. Parti içindeki mutlak butlan tartışmalarının ardından gözlerin çevrildiği grup toplantısında Özgür Özel kürsüye çıktı. Yaşanan sürece dair kırgınlığını dile getiren Özel, bizi asıl yaralayan düşmanın attığı taş değil, zamanında dost bildiklerimizin yaptıkları olmuştur dedi. En kısa zamanda kurultay yapılması çağrısında bulunan Özel'in konuşması sırasında salondan hain Kemal sloganları yükseldi. Yürütülen kurultay soruşturması kapsamında tutuklu bulunan CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın'la iş insanı Turgut Koç'un bugün Çağlayan Adliyesi'nde yeniden ifade vermesi bekleniyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 2024 yerel seçim sürecindeki para talebi ve teslimi iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmada yetkisizlik kararı verdi. Dosya, CHP milletvekilleri hakkında fezleke düzenlenmesi amacıyla HTS ve bas kayıtlarıyla birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İstanbul'un tarihi simgelerinden yere batan Sarnıcı'nın mülkiyet davası sonuçlandı. Mahkeme, tarihi yapının mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğuna karar vererek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapıyı tahliye etmesine hükmetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la son dönemde sık sık telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye planını açıkladı. Fidan, Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine katılmayı planladığını aktardı. Kurum müdürleri değerlendirme toplantısı, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine hızlı ve etkili çözümler üretilmesi büyük önem taşımaktadır dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Kocasinan ilçesine bağlı Yemli Hamaliyesi'nde yapılması planlanan kavşak düzenlemesi projesinde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti. Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Başkanlığı'nda gerçekleştirilen Haziran ayı olağan meclis toplantısı tamamlandı. Toplantıda ilçeyi ilgilendiren 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ödeme yöntemi TRO ile yeni bir işbirliğine imza attı. Gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin toplu ulaşım hatlarında hafta içi her gün TRO'lu logolu kartlarla yapılacak ilk şehir içi ulaşım ücretsiz olacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Eğitim ve Kültür Sanat Kuruluşu KAYMEK bünyesinde ilk kez düzenlenecek olan ücretsiz İngilizce ve Almanca konuşma kulübü için kayıtlar başladı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ihaleyle arsa satışı yapacak. 7 adet taşınmazın satışa sunulacağı ihaleye başvuru süreci 1-21 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Genç kızlar kategorisinde okul sporları Türkiye finallerinde mücadele edecek olan Kayseri Spor Lisesi kadın futbol takımı Samsun'a gitmek üzere yola çıktı. Kayseri Spor'da pazar günü çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurulu öncesi yönetimi şekillendirilmeye çalışılıyor. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde yerel yönetimler merkezi yaşanan skandalları sert bir dille eleştirdi. Kamu kaynaklarının halkın yararına kullanılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk çerçevesinde mücadele etmek boynumuzun borcudur ifadelerini kullandı. Parti içindeki mutlak butlan tartışmalarının ardından gözlerin çevrildiği grup toplantısında Özgür Özel kürsüye çıktı. Yaşanan sürece dair kırgınlığını dile getiren Özel, bizi asıl yaralayan düşmanın attığı taş değil, zamanında dost bildiklerimizin yaptıkları olmuştur dedi. En kısa zamanda kurultay yapılması çağrısında bulunan Özel'in konuşması sırasında salondan hain Kemal sloganları yükseldi. Yürütülen kurultay soruşturması kapsamında tutuklu bulunan CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın'la iş insanı Turgut Koç'un bugün Çağlayan Adliyesi'nde yeniden ifade vermesi bekleniyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 2024 yerel seçim sürecindeki para talebi ve teslimi iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmada yetkisizlik kararı verdi. Dosya, CHP milletvekilleri hakkında fezleke düzenlenmesi amacıyla HTS ve bas kayıtlarıyla birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İstanbul'un tarihi simgelerinden yere batan sarnıcının mülkiyet davası sonuçlandı. Mahkeme, tarihi yapının mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğuna karar vererek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapıyı tahliye etmesine hükmetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la son dönemde sık sık telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye planını açıkladı. Fidan, Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine katılmayı planladığını aktardı. Kurum müdürleri değerlendirme toplantısı, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine hızlı ve etkili çözümler üretilmesi büyük önem taşımaktadır dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi'nde yapılması planlanan kavşak düzenlemesi projesinde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti. Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen Haziran ayı olağan meclis toplantısı tamamlandı. Toplantıda ilçeyi ilgilendiren 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ödeme yöntemi TRO ile yeni bir işbirliğine imza attı. Gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin toplu ulaşım hatlarında hafta içi her gün TRO'lu logolu kartlarla yapılacak ilk şehir içi ulaşım ücretsiz olacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Eğitim ve Kültür Sanat Kuruluşu KAYMEK bünyesinde ilk kez düzenlenecek olan ücretsiz İngilizce ve Almanca konuşma kulübü için kayıtlar başladı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ihaleyle arsa satışı yapacak. 7 adet taşınmazın satışa sunulacağı ihaleye başvuru süreci 1-21 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Genç kızlar kategorisinde okul sporları Türkiye finallerinde mücadele edecek olan Kayseri Spor Lisesi kadın futbol takımı Samsun'a gitmek üzere yola çıktı. Kayseri Spor'da pazar günü çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurulu öncesi yönetim şekillendirilmeye çalışılıyor. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Trafikte can güvenliğiniz kendi ellerinizdedir.
3: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
0: Yayın tekrarı.
4: Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın başlıyor.
5: Herkese merhabalar efendim, ben Gülcan Özdemir. İşte Kadın programıyla bu haftada karşınızdayız. Bizleri Kayseri'de Instagram sayfamızdan canlı canlı izleyebilir, Radyo Radar 91.8'den canlı canlı dinleyebilirsiniz. Öncelikle yine yayın günümün harika bir güne denk gelmiş olması beni çok mutlu ediyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Çocuklarımız da evlerde bayramın tadını, kelimenin tam anlamıyla onlar çıkarıyor. Biz de rahat bir şekilde yayınımıza gelip çok güzel bir sohbete kendimizi hazırlamış vaziyetteyiz. Azıcık bir gecikme yaşamış olabiliriz ama çok güzel görüntüler ve videolar gelecek ekrana. Neden geciktiğimizi çok net bir şekilde anlayacaksınız diye düşünüyorum. Bugün çok dünya tatlısı, çok çalışkan bir hanımefendi konuğum, sevgili Ayça Temel bizlerle olacak. Ne iş mi yapıyor? Butik davet organizasyon, nefes butik davet organizasyon bizlerle, çok güzel bir konu ve konuk bizlerle. Hoş geldiniz efendim.
6: Hoş bulduk, çok nasılsın? Teşekkür ederim.
5: İyiyim, siz nasılsınız? İyidir, kelimenin tam anlamıyla ışıl ışıl gözüküyorsun.
6: Çok teşekkür ederim, ışığımı sizden aldım.
5: Ay, çok tatlısınız gerçekten, böyle ışığımız herkesi güzel bir şekilde aydınlatsın, parlatsın, kendini çok çok iyi hissetsin. O kadar özenle hazırlanmışsın ki çok çok mutlu oldum gerçekten.
6: Çok teşekkür ederim.
5: Özellikle konuklar benim böyle enerjimi kat arttırıyorlar. Çok da güzel bir sohbet oldu yayın öncesinde.
6: Evet, yayın öncesi sohbetimiz çok güzeldi. Sizinle tanıştığım andan itibaren sohbetlerimiz çok güzeldi.
5: Çok zarifsin gerçekten. Ne tatlı bir buluşma oldu değil mi ya?
6: Evet, tesadüf demeyelim, tevafuk diyelim. Kalpten istediğim bir şeydi. Duyulmuş enerjim, sesim. Böyle bir tevafukla geldim, buradayım, sizinleyim, çok mutluyum.
5: Çok, çok güzel bir spoilerla başlamış olduk aslında başlangıçta. ama şöyle yapalım, önce bir seni yakından tanıyalım. Sonrasında da buluşma hikayemiz, işe başlama hikayem falan derken hikayeni dinlemek için dinlemek için gerçekten sabırsızlanıyoruz. Hadi bakalım, Ayça Temel kimdir diyerek başlayalım.
6: Ayça Temel.
5: Sen de.
6: 34 yaşındayım.
5: Maşallah.
6: Evliyim. Maşallah. 2 yaşında bir canavar annesiyim.
5: Oo.
6: Çok tatlı bir oğlum var.
5: Dünya Allah bağışlasın inşallah.
6: Amin, çok teşekkür ederim. Muhasebe aslında benim uzun yıllar emek verdiğim iş. Ama aynı zamanda organizasyon benim için hayatımda bir meslek değil, tutku.
5: Yani zaten kendimi, bir ortaokul detayı attın ufaktan ve gerisini dinlemek istemedim yayında devamını dinlemek adına. Ortaokuldan itibaren bu nasıl bir şey? İnsanın içinden nasıl bir şey geliyor, çıkıyor acaba bu?
6: İnsanların yaratılış amaçları vardır bence. Ben insanların hayatına dokunmak için yaratılmışım.
5: Ah canım. Birilerini ya. Ah üzümlü kekim. Çok zor bir şey bu gerçekten.
6: Ya içime sinmiyor. Özel günlerin kutlanmadan, sıradanlaştırılarak geçirilmesi kesinlikle içime sinmiyor. Bu en yakınlarım, en sevdiklerim, böyle samimi olduğum, olmadığım hayatıma bir yerde temas eden herkes için geçerli bende. Onların bir özel günü varsa bence kutlanmaya değer. Ve ben bunun için canla başla mücadele ederek organizasyona böyle giriş yaptım ben aslında.
5: Tebrik ediyorum. Şimdi bir de muhasebe geçmişin olduğundan bahsettin. Muhasebe okudun.
6: Muhasebe, evet.
5: Senin gibi enerjik bir insanın masa başında böyle bir iş yapabileceğine dair inancım yok benim yani.
6: Olmadı zaten.
5: Kendimden biliyorum. Ben de mali müşavir olabilecek vaziyetteyken finallerden mezun oldum ki dersler daha fazla uzamasın ama masa başında daha fazla oturmayayım diye.
6: Çok güzel.
5: Bazı insanlara olmuyor, uymuyor bazı
6: aynen,
5: meslekler.
6: Aynen, yok. Masa başı, sıkıcı. Böyle çok rutin bir hayat bana göre.
5: Üretilmeyen ve kuralları, sınırları olan bir iş her şeyden önce.
6: Kesinlikle.
5: Senin sınırların olmayacak galiba değil mi?
6: Evet. Yani böyle bir sınırım olmayacak. Nasıl anlatayım bunu tam olarak size? Okyanus gibi. Suyun başlangıcını görmek istiyorum ben ama ucu bucağı olmasın.
5: Ay ne kadar güzel bir tasvir oldu gerçekten, çok güzel anlattın. Peki daha öncesinde bu organizasyon davet işine girmeden önce başka deneyimler yaşadın mı? Başka iş kollarında çalıştın mı?
6: Organizasyon hep vardı benim için. Her şekilde hayatımda.
5: Kalbi olarak vardı, onu çok çok hakimiz.
6: Böyle ara ara hayatımda da hep vardı. yine iş olarak da vardı. Ama bunun haricinde dediğim gibi ön muhasebe, satış danışmanlığı gibi deneyimler yaşadım.
5: galiba senin insanlarla temas edeceğin bir mesleğe ihtiyacın vardı.
6: Evet.
5: O kağıtların arasında olmuyordu o işler.
6: Olmuyor.
5: Ve az önce de bahsettim ya, hani kurallar, sınırlar bazı insanlar için o olmamalı. Hani şu, bu kelimeyi bazı insanlar yanlış anlayabiliyor da yaratıcılık denen bir şey var. O işi geliştirmek, çok daha iyi bir noktaya getirmek noktasında değerlendirebiliriz aslında bu kelimeyi.
6: Aynen.
5: Senin de sanki o içinden gelen o ışığı işine yansıtman gereken bir meslek dalında olman gerekiyordu.
6: Evet.
5: Ve eşittir organizasyon. Nasıl karar verdin peki? Nasıl giriş yaptın?
6: Nasıl giriş yaptım? Aslında bu çok benim hatırlayabildiğim kadar yakın bir tarih değil. Yani sadece eşim, o zamanlar arkadaştık.
5: Hı hı.
6: Yapıyorsun, seviyorsun, bunu neden meslek haline getirmiyorsun?
5: Aa.
6: Şeklinde bir yönlendirme yaptı bana.
5: Manitanken söyledi yani.
6: Manitanken.
5: Çok iyi.
6: Ufaktan böyle minik kına hediyelikleri, doğum hediyelikleri, benim el becerim de var, tasarım.
5: Sen hediyeliklerini de mi kendin yapıyorsun organizasyon dahilinde? Ne diyorsun?
6: Tabii ki. Hatta o kadar mükemmelliyetçi oluyorum ki sayı kaç olursa olsun, birinin yaptığı işi beğenmediğim için gece yarılarına kadar, sabahlara kadar oturup birbirinin aynısı, böyle bir makinede üretilmiş gibi kopya ürünler çıkarabilmek için
5: emek veriyorum. Niyetçisin sen. Çok yorucu bir şey bu.
6: Maalesef diyorum, evet, beni çok yoruyor. Ama iyi ki diyorum, sonuç çok güzel çıkıyor.
5: Acaba senin gibi aynı görüşte ya da aynı el becerisinde ekibine isimler eklesen, bu yükü oraya versen daha mı güzel olur?
6: Onu yapıyoruz zaman zaman. Benim şansım aslında annem, babam hep el becerisi olan, böyle kendini geliştirebilen
5: aile,
6: bir aileyiz
5: bayağı.
6: Biz. Benim babam işte yapılabilecek her türlü benim ekipmanlarımda bir fikir sahibi bir adamdır.
5: Hı hı.
6: Annem terzi zaten.
5: Ayda.
6: Dikilebilecek ne varsa.
5: İşte arka fonlar, perdeler falan.
6: Perdeler, fonlar, kurdelalar. Yeri geliyor biz ayıcağa kostüm dikiyoruz. Konsepte uyduracağız diye.
5: Ay çok enteresan da istekler olmalı. Mesela bir tane soru vardı ama isim hikayene de girmek istiyorum, ama önce o soruyla ilişkilendirmek istiyorum bu durumu. Şimdi sosyal medyanın da etkisiyle acaba insanlar çok uç ve absürt şeyler istemeye başladılar mı? Mesela en çok şaşırdığın şey, bunu da istemezsin diyeceğim bir organizasyonun oldu mu şu an? Böyle bir soru yöneltmek istedim.
7: Ben bir araya girmek istiyorum. Bir telefon bağlantımız var. Sorunuzu lütfen unutmayın.
5: Lütfen.
7: Şu an hemen bağlıyorum size. Buyurun.
8: Alo.
7: Yayındasınız şu an.
8: Merhaba.
6: Merhaba tatlım.
8: Ayça teyzeciğim, nasılsın, nasıl hissediyorsun?
6: Harikayım Eflin'cim. Çok teşekkür ederim bebeğim. Sen nasılsın?
8: Ben iyiyim. Dedim Ayça teyzem bu başarıların arkasında, hani ben de onun yanındayım, arkasındayım. İnşallah daha güzel yerlere gelir dedim. Bir bağlanayım.
6: Çok çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettin Eflin. Beklemiyordum.
8: Hep mutlu ol inşallah teyzeciğim. Hep yüzün gülsün. Hep iyi yerlere gel. İyi bir şeyler başar.
5: Ay,
6: çok teşekkür ederim.
5: Güzel duygular.
8: Yani bir erkek çocuğuyla özellikle böyle şeyler başarmak gerçekten kolay değil, ama Ayça teyze deyince işte sular duruyor. Gerçekten çok güzel başarılar adım atıyor.
6: Aşkım benim, çok çok teşekkür ederim kuzucuğum. Çok sağ ol.
5: Bu çok telefon bağlantısını
8: yayınlıyorum o zaman size.
7: Çok teşekkür ederiz.
5: Çok teşekkür ederiz. Gerçekten gelenekselleşti artık ve siz her seferinde telefona bağlanıp benim konuklarımı duygulandırıp ağlatmaya ne hakkınız var? O kadar mutlu oldu ki şu an.
6: Kesinlikle bu yılların emeğinin boşa gitmediğinin en büyük göstergesi.
5: Değil mi? Kim arayan?
6: Eflin, Fatoş'un kızı benim elimde büyüdü.
5: Fatoş, Fatoş var ya Fatoş, sen öyle bir kız yapmışsın ki her hafta hakikaten konuklarım, arkadaşlarım kalbi olarak acayip bir noktaya taşıyor. Hakikaten iyi ki birbirinizi bulmuşsunuz.
6: Kesinlikle.
5: Giderken kızların arkasında da söyledim. İyi ki birbirinizi bulmuşsunuz. Rabbim birliğinizi, beraberliğinizi daim kılsın.
6: Amin.
5: Birbirinize hep özenli gözlerle bakıp hep çok özel hissettirin inşallah.
6: İnşallah.
5: Şu telefon çünkü
6: gerçekten
5: insanın kendisini çok özel hissedeceği bir şey.
6: Seni çok seviyorum Eflin'cim. İyi ki varsın. İyi ki benimle büyüdün.
8: İyi ki teyzeciğim, sen de iyi ki varsın. Ben de seni çok seviyorum.
5: Allah'ım.
6: Çok öpüyorum seni, çok duygulandırdın. Yayın heyecanım çok yoktu, sayende Nirvana yaptırdın.
8: Heyecanlanma.
6: Ben bastırıyordum. Sen zıplattın kuzucuğum. Teşekkür ederim.
5: Ay nasıl güzel. Baksana çok güzel şeyler söyledi. Gülcan ablacığım merhaba diyen yok bana mesela. Bir telefonla bağlananım yok. Bakayım ne diyecek bana. Ay. Söyle. Bana da bir şeyler söyle.
8: Şimdi tabii ki böyle başarılı kanalın, yayın yapman, yani senin başarıların da çok fazla. İnşallah
5: daha ileri gelir. Ay ağzıyla iltifat isteyen de ne bileyim değil mi ya? Çok teşekkür ediyorum hayatım. Gerçekten çok çok mutlu etsin burada. Ayça'yı uçuşturduğun böyle Ayça burada mı değil mi belli değil şu an. Ama toparlayacağız onu. İyi ki katıldın yayına. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldin tekrardan.
8: Rica ederiz. İyi yayınlar diliyorum o zaman.
5: Çok çok öpüyoruz seni. Ağzına yüreğine sağlık. Allah'ım yine dağılmış bir konukla ben. Evet. Birkaç haftadır aynı şekilde devam ediyoruz resmen. Fatoş'un ne kadar hoş bir şey.
6: Yayınında ben gülmüştüm. Hatta gelirken de annemle aynı espriyi yaptık. Dedim ki benim oğlum nasılsa katılamayacağı için ben dağılmam ki dedim. Beni de Efrin dağıttı.
5: Evet. Efrin çok başka bir şey hakikaten.
6: Çok çok başka. Gerçekten.
5: Şey bir de o kadar güzel cümleler kuruyor ki böyle tam insanın bu tarz meslekler yapan girişimci hanımların duymaktan çok duymayı çok arzu ettikleri ve duymaktan çok hoşlandıkları cümleler bunlar.
6: Kesinlikle.
5: Seni de acayip bir noktaya taşıdı ve aynen. İyi ki bu işe başlamışım dedirtti herhalde değil
6: evet.
5: mi?
6: Evet.
5: Ne hissediyorsun şu an?
6: Çok mutluyum. Gerçekten. Dedim ya benim aslında içgüdüm, yaşam amacım insanların hayatına dokunmak. Efrin küçücüktü. Benim oğlumdan da küçüktü ben hayatlarına girdiğimde. Böyle elimde, avucumda, kucağımda büyüttüğüm çocuklardan biri.
5: Ay.
6: Onun bu kadar büyüyüp bana bu cümleleri kurabilmesi başarmışım dedirtti.
5: Değil mi? Böyle ilk tanıştığınız o ufaklığı geldi gözünün önüne.
6: Evet.
5: O çocuk şimdi kocaman oldu ve seni başarılarına övüyor. Vallahi tebrik ederim. Fatoş'cum çok da güzel bir çocuk yetiştirmişsin her şeyden önce. Kesinlikle. Helal olsun. Kendini ne kadar güzel ifade ediyor kesinlikle. Katıldığında. Her seferinde de bir üst seviyeye taşıyor değil mi sevgili yönetmenim? Yani ne kadar güzel konuşmaları, tonlamaları. Tebrik ediyoruz Eflin'cim seni. Aa Ayşe'cim şimdi çok güzel. O konuyu hemen toparlayalım. En son ne demiştik? Çok absürt istekler olabiliyor sosyal medyanın da etkisiyle. Ne dedin az önce? Bir ayıcağa kostüm dikmek durumunda kaldık evet. gibi bir şey söyledin mesela. Çok uç bir istek oldu mu? Hadi canım bunu da istemezsin gibisinden.
6: Öyle bir istek olmadı. Çünkü genelde o uç sınırları müşterilerime ben sunuyorum.
5: Ha şey var ya hani mesela bizim pastacılıkta da vardı. Böyle öylesine bir pasta istiyorlar tamam mı? Genel hatlarıyla belli. Ama yapıp verdiğin şey bambaşka oluyor. Ben bu kadarını hayal etmemiştim.
6: Kesinlikle.
5: Sen şaşırtmayı mı seviyorsun insanları? Evet. Bu ekstra bir emek ve efor demek değil mi?
6: Öyle ama ben yorulmuyorum bunları yaparken. Çünkü sonucunda aldığım tepkiler.
5: Geri dönüşler.
6: O geri dönüşler. İnsanların gözlerinde gördüğüm o memnuniyet. İş bitip ben toparlanıp o yorgunlukla evime dönerken gerçek anlamda aldığım o teşekkürler benim bütün yorgunluğumu da o anki bitkinliğimi de maddi manevi fark etmeksizin kaybettim zannettiğim her şeyi yerine fazlasıyla koyuyor. Çok mutlu bir şekilde evime dönüyorum.
5: Tebrik ediyorum. Bütün yorgunluğunu silip atan kesinlikle. O anlar kesinlikle gözlerde gören o memnuniyet ifadesi.
6: Kesinlikle.
5: Sadece ağızdan dökülen değil.
6: Aynen. Yani şöyle bir sektör Gülcan Hanım benim sektörüm. Aslında insanlar için nasıl söyleyeyim bunu telafisi olmayan günler bana emanet ediliyor.
5: Hı hı.
6: Çok büyük bir sorumluluk aslında bu. Yani bir insanın kına gecesini, düğününü, nişanını ya da işte çocuğunun ilk yaşını, doğum odasını telafi edemezsiniz.
5: Kesinlikle. O ilk anlar çok başka şeyler.
6: İnsanlar bu kadar güvenip bunu bana emanet ettiklerinde bunun hakkını fazlasıyla vermek zorunda hissediyorum kendimi ki bu sadece firma olarak duyulmak, tutunmak, kazanmak değil. Ben insan kazanmayı seviyorum. Nişanını yaptığım kızımızın çocuk odasını süslemeye de gidiyorum. Çocuğunun birinci yaşını da yapıyorum. İşte altıncı yaşını yapıyorum. Hı hı. Ya da onun kız kardeşinin nişanını yapıyorum. Ben bu şekilde insan biriktirmeyi çok seviyorum hayatımda. Dost biriktirmeyi çok seviyorum. Bunun karşılığı maddi olarak ölçülemiyor bende.
5: Evet.
6: O yüzden de o bahsettiğiniz uç sınırlar aslında benden talep edilmiyor. Ama ben bir mekana baktığım zaman bu nişan mekanımı, açılış mekanımı, doğum günümü, Orada ne yapılabilir? Orayı en güzel görsel şov haline getirecek ekipman nedir? Nasıl bir ortam hazırlanırsa o gün unutulmaz bir hale gelir. Bunu gözlerimi kapatıp tasarladığım zaman bazen de ben diretiyorum. Yani ne olur şunu yapalım.
5: Bak ya.
6: Ya yok o kadarına gerek yok, basit. Hayır, ne olur basit olmasın. Şöyle yapalım. Bunu da ilave edelim. Birçok müşterimden şey duyuyorum mesela, biz bunu konuşmamıştık, bu yoktu. Ben ilave etmişimdir kafamda onu.
5: Evet, çünkü o bütünü tamamlayan parça aslında aynen, senin için çok önemli. Koyduğun kesinlikle zaman o kişinin de içine ekstra sinen bir durum oluyor. Aslında kesinlikle hayal etmediği bir durum karşısına çıkıyor. Çok beklenen bir şey değil aslında, biliyor musun? Genelde müşteriler bu tarz organizasyon yapan kişilere karşı konuşurken şunu da yapalım, şöyle de olsun, böyle de olsun diye diretirler. Karşı tarafta atıyorum fiyat verir, paket içerisinde bu var, şu kadar balon var, şu kadar perdeler var, işte rafyalar var, bir şeyler var falan der. Ama sen karşı tarafın, yani karşı taraf sonuçta gördüğü bir temayla geliyor sana. Diyor ki ben bu temadan çok hoşlandım, bunu yapabilir miyiz? Ya da bunu en uygun yollu ne hale getirebiliriz? Değil evet mi? Bu tarz şeyler ki bana gelen en çok sorulardan bir tanesi de fiyat konusu. Organizasyon firmasına bazı insanlar gitmeye çekiniyorlar. Ulaşılabilir rakamlar olup olmadığı ile alakalı. Herkesin bütçesine uygun bir organizasyon yapmak mümkün mü?
6: Mümkün aslında. Yani şöyle, ben zaten fiyat konuşurken...
5: Zaten Ayça fazlasını yapacak arkadaşlar. Cebinizde ne kadar varsa söyleyin. İstediğiniz organizasyonu da söyleyin. Her türlü olurunu uyduracaktır.
6: Aslında nasıl oluyor? Tam olarak onu yapıyorum ben. Diyorum ki bütçemiz nedir? İşte rakam veriyorlar. O rakamla diyorum şunları şunları şunları çıkarabiliriz. Ama onun üzerine işte şu kadar daha eklersek şöyle bir şov yaparız. Biraz şöyle yaparsak, şuradan kısarsak, buradan arttırırsak derken aslında hemen hemen onların istediği rakamlara, onların fazlasıyla, istediklerinin fazlasıyla güzel bir organizasyon çıkartıyoruz.
5: Tebrik ediyorum. Rabbim de hani bu güzel düşüncelerle ilerleyip onların mutlu gününe ekstra bir mutluluk katınca hakikaten veriyordur ya karşılığını o ya da bu şekilde. Sen çünkü amacın işinde günü kurtarmak değil. Hep insan temasıyla ilerlediğin için insan kazanayım. Bak ne diyorsun? Evlendiriyorsun, çocukları oluyor, doğdular, hastane odası süslemeleri. Evet. 40 yaş partileri yapılıyor, diş buğdayı partileri yapılıyor. Hani başladı mı Kayseri'de, var mı bilmiyorum. Var. Diş buğdayı partileri yapılıyor mu?
6: Yapılıyor.
5: Hadi ya. İçerikte ne var mesela? Ne yapılıyor diş buğdayı? Ben hiç görmedim, denk gelmedim galiba.
6: Hedik kaynatırdık biz eskiden, biliyor
5: evet,
6: musunuz?
5: Evet, evet.
6: Şimdi onun üzerine yine şekerler ilave ediyoruz. Güzel bir masa kuruyoruz. İkramlık masası. Ufak hediyelikler hazırlıyoruz. Yine o yere dizilen makas, kalem, işte çocuğumuzun mesleğiyle alakalı neyi seçmesini istiyorsak.
5: Aa, evet.
6: Onları yapıyoruz. Çocuğumuz diş çıkardığı için emekliyor.
5: O geleneksel, gelenekselleşmiş ritüellerimiz evet de gerçekleşiyor. Aynen. Hem öyle modernize edilmiş, aslında çok daha kalabalık bir kitleye ulaşacak şekilde organizasyonlar yapıyorsunuz.
6: Tabii ki.
5: Her istenilen şeyin organizasyonu uygun oluyor yani.
6: Aynen öyle.
5: Aklımıza ne gelirse.
6: Her şeye bir tamam var.
5: Tamam, kınaya tamam, düğüne tamam, çocukla alakalı şeylere tamam. Bunun da organizasyonu yapılmasın dediğinde bir organizasyon vardır herhalde.
6: Yok.
5: Yok mu ya?
6: Yok.
5: Sana organizasyon olsun ya.
6: Aynen öyle.
5: Gerçekten öyle. O cinsiyet partileri bana çok absürt geliyor mesela. Seviyor mu insanlar?
6: İnsanlar seviyor.
5: Kayseri kitlesinden bahsediyorum.
6: Seviyor.
5: Evet, seviyorlar.
6: Kayseri kitlesinde bir de zaten bir şeyler görüldükçe çoğalır. İlk yapılan her zaman bir yargılanır.
5: Evet.
6: Sonrasında göre göre yayılır. Herkes yapmaya başlar. Bana göre her özel gün kutlanmalı. Hı hı. Çünkü söz uçar yazı kalır olayımız var ya.
5: Evet.
6: Bence yazı da kalmaz. İnsanlarda sadece duygu kalır. O özel günlerde hissettiğimiz duygular kalıyor. Ana olarak da fotoğraflarımız kalıyor. Ben hamileliğimde cinsiyet partisi yaptım. Şu an oğluma gösterebileceğim bir fotoğraf albümüm var.
5: Nasıldı senin organizasyonun?
6: O dönemler aslında ben...
5: Sen mi yaptın onu da?
6: Ben yaptım.
5: Bak ya.
6: tam olarak profesyonel olarak geri döndüğüm dönemlerim değildi. Böyle çok minimal, ufak aile arasında bir organizasyon. Balonlarımızı yaptık, pastamızı yaptırdık. İşte masa üzeri dekorlarımızı kurduk. Cinsiyeti tabii ben bilmediğim için bayağı şok üstüne şok. Üçüncü seferde öğrendim ben.
9: Neden? Neden öyle bir şey
6: balon
9: oldu?
6: Balon patlattık çıkmadı içinden.
9: Allah Allah.
6: Annemin bir minik köpüşü var. Ona kıyafet giydirmişler. O böyle bir geçti aradan transit. Onda da yok cinsiyet.
9: Hayda.
6: En son dumanla öğrendik. ve çok sevdiğim bir ablam üstlendi o işi. O bende dedi, cinsiyet bende. Sen öğrenmeyeceksin. Peki abla dedim. En son döndüm dedim ki abla çocuğumu ver.
9: Yani, Allah Allah'ım biri bir söylesin ya.
6: Yani bir söyleyin. Hakikaten. Çocuğum ne benim. Onu da zavallım mavi alıyorum diye. Böyle su yeşili tarzı bir balon duman vermişler. Heh, oradan anlayamadım. Da anlayamadık.
9: İstihareye yatacağız.
6: En son abla çocuğumu söyle artık. Ne benim çocuğum? Tamam erkek dedi. Ay, öylelikle öğrendim.
9: Ne gerek vardı bu kadar organizasyona hakikaten, ki onu da becerememişler zaten.
6: Ama o anlarda çekilen videolar, fotoğraflar.
9: Aşırı komik olmuştur.
6: 2 seneyi geçti bakın, hala anlatabilecek bir anım var.
9: Çok enteresan hakikaten. Bir arkadaşım yakın zamanda evlenecek ve açık havada bir organizasyon gerçekleşecek. Abla diyor ya yağmur yağarsa ya da diyor çok soğuk olursa diyor. Bak dedim 18 sene önce evlendim. Beştepe'lerde yapıldı. Buz gibi bir düğündü. Hiç kimsenin düğünü konuşulmuyor. Oturduğumuzda Gülcan senin düğününde nasıl donmuştuk. Masa örtüleri sırtımızdaydı. Erkeklerin ceketlerini sırtımıza aldık çıktık. Hakikaten böyle bizim sıkıntı olarak gördüğümüz şeyler de unutulmaz anlara dönüşüyor. Kesinlikle. Hatta şu örneği verdim. Bak dedim dert etme. O anda dedim tadın çıkar. Unutulmaz bir duruma dönüşür öyle bir şey olursa. Siz yine de kalın giyinin diyor. Ona da okeyim dedim. Hani böyle çok katlı bir pasta kesin o videoya denk gelmişsindir diye tahmin ediyorum. Getirirken düşürüyor çalışanlar. Kızın yüzünde ne yapacağına dair, hani üzülsem günüm mahvolacak falan derken bir anda damat eline çatalı alıp yerden pastayı alıp böyle dökülen kısmından hem kendisi yiyor hem kıza veriyor falan. O anı bir anda değiştiriyor. Aslında bu tarz yaşanan sıkıntılı durumları,
6: evet,
9: değil mi? O an el atarak halledebiliriz. Şimdi sen de onlarca, belki yüzlerce organizasyon yaptın. Ve şöyle bir durum var. Hangi organizasyon firması içeri girdiğinde düğün bitene kadar orada? Genelde birkaç kişi ya da bir kişi bırakırlar ya da hiç bırakmazlar. Orada ne bileyim fonda bir sıkıntı çıkar, olası bir sıkıntı ortaya çıkar ve bunu nasıl çözeceğiz diye düğün sahibi düğünü bırakır mesela, onu halletmeye çalışır. Ama sen ne diyorsun? Her organizasyonda baştan sona kadar oradayım. Çok ciddi bir fedakarlık.
6: Öyle bir hale geliyoruz ki biz aslında o tanışma, hazırlık, anlaşma süreçlerinde ben aileden oluyorum. Resmen ev sahipliği yapıyorum.
9: Ben de öyle düşünüyorum. Şimdi bu aile üyelerin de senin canlı yayını linkini de isteyenler oluyor. Evet. Hemen çok kısa bir telefonu eline alıp bir canlı yayın linkini şöyle hemen bir hikayende paylaşmanı isteyeceğim. Tabii. Çünkü link isteyenler var. Gizli mesajlarıma da düşmüş isteklere, görebildiğim kadarını ben hemen yayınladım ama şimdi Ayça'dan da istedim. Hemen çok kısa bir reklam arası gibi düşünebiliriz. Hemen hikayeyi ekle, at ve dön aramıza.
6: Hemen dönüyorum.
9: Evet. Valla internetlerde şu sıra ciddi bir sıkıntı var. Hakikaten ne video inmesinde, videoyu da gönderene kadar karnımız çatladı. O yüzden buçuk gibi başladık zaten. Ara ara da sevgili yönetmenimiz Merveciğim de ekrana inşallah geldiği an paylaşacak. Hala yolda galiba fotoğraflarımız, videolarımız. Paylaşımı gerçekleştik.
6: Evet.
9: Tamam, çok güzel. Hikayede canlı yayın linklerimizi paylaştık. Hala izleyemeyenler varsa oradan güzel bir şekilde açıp izleyebilir ya da dinleyebilirler. Çok güzel. Aileden oluyorum dedin. O nasıl oluşuyor? Bu tamamen senin fıtratın alakalı bir şey, insanlara yaklaşımınla alakalı bir şey diye düşünüyorum.
6: Galiba yani benim fıtratım ve birazcık şansım mı diyeyim, yoksa o enerjiyle çekim gücüm mü diyeyim, bilmiyorum.
9: O tamamen kişiyle alakalı, çünkü karşına senin çok gergin bir çift de gelebilir, çok uyar oğlu bir çift de gelebilir, böyle çok zıt çiftler de gelebiliyor. Biri A isterken, atıyorum pembe isterken öteki siyah istiyor mesela. Yani burada orta yolu bulmak da gerçekten çok zor bir şey. Yani bunu nasıl yönetebiliyorsun?
6: Bunu bilmiyorum nasıl yönettiğimi, ama daha başarısız olduğum bir iş çıkmadı karşıma.
9: Maşallah sana. Hemen çok şöyle şükür. Bir Merve'ye dönmek istiyorum. Bir mikrofonun başına geçer misin sevgili Merve'cim? Şimdi yakın zamanda organizasyonları atlatmış bir arkadaş olarak. Ben düğün salonuna ilk gittiğinde organizasyon anlamında ne talepleri oldu eşiyle birlikte, onları merak ediyorum. Gittiğinde ne talep etmiştin mesela?
7: Yani öncelikle arkadaş masası. Çünkü nişanda bunun zorluğunu yaşamıştım. O yüzden arkadaş masası istedim. Sahneye yakın olan yerden.
9: Ay çok da güzeldi yerimiz gerçekten. Sahnenin hemen dibinde.
7: Evet.
9: Oturma planı anlamında kesinlikle bir talebin oldu.
7: Kesinlikle. Bir de böyle işte bazen geliyor ya garsonlar bir şeyler istiyorlar aileden. Aha. Böyle şeyler yapmayın dedim. Gerek yok, bana göre hoş bir şey değil. Çünkü zaten veren veriyor. Hı-hı. Onu istememiştim. Organizasyon olarak müzik şeyine baktım tabii ki. Orkestra nasıl, neler yapıyorlar gibi. Bunlar... Ya ben aslında şöyle
9: çok uyarı oğlu bir gelinimiz evet. vardı bizim. Baksana isteklere ya. Aslında insanların konforunu düşünmek için sen evet, gelinsin. Evet. Çok daha şatafatlı şeyler düşünmek gerekirken aslında sen yine o empatik tarafınla birlikte insanların güzel bir an yaşaması için seninle birlikte onlar adına isteklerde evet. bulunmuş. Bakar mısın hep böyle gelinler gelsin sen hakikaten ya. Bizim gelin çok uyarı oğlu yani. Çok
7: ama
9: güzel.
7: Bright Party'm
6: şaşırdın mı? Gelinlerim de aslında.
7: Bright Party'm çok güzel olmuştu sayenizde.
9: Aha, Bright Party. Gerçekten şey diyeceğim. Bright Party'de de organizasyon benden az evet. buçuk sorulabilir. Bugün bir tanesini daha eda edeceğim inşallah. Ve ben de çok seviyorum öyle insanları mutlu etme organizasyonlarını. Kesinlikle. Gelinlerim de gayet makuller, istekleri gayet normal ölçülerde dedin. Nasıl geliyor mesela?
6: Aslında gelinler? Şöyle, sadece gelin olarak da bakmayalım. Bu bir açılış da olabiliyor. İşte bir doğum günü olabiliyor. Herhangi bir organizasyonda.
9: Bir gelin olarak bakmak istiyorum. Çünkü gelinlerin gelinlerle alakalı sorular var. Bu sürecin nasıl ilerlediği, çift olarak mı buluyorlar yoksa bayanlar mı genelde sana yazıyorlar kadınlar?
6: Evet, bayanlar.
9: Değil mi? Değil mi? Kadınlar dönüş yapıyorlar.
6: Birazcık gereksiz gördüğü için ne gerek var böyle şeylere?
9: Hala para tuzağı olarak görüyorlar mı bunu ya?
6: Para tuzağından da ziyade tamam parasını verelim ama bizi yormayın mantığı çok fazla.
9: Çok güzel organizasyon firmaları zaten bunun için oluşmuş organizasyon temaları oluşturuyor.
6: Yani birçok organizasyonda biz damatla neredeyse tanışmadan final gününü buluyoruz.
9: Çok güzel. Şey peki ben şeyi merak ediyorum. Bu tarz gelinler mesela Merve'cim geldi evlenecek mesela. Henüz evlenmemiş güya. Sana geldi. Sonrasında kayınvalideler devreye girmek istiyorlar. Görümceler şu isteğim var diyorlar. Elti de geliyor mesela büyük kıdemli gelin olarak. Onun da istekleri oluyor. Yani herkesin bir anda organizasyona dahil olduğu... Etmiyor. İçinden de nasıl çıkacağım falan etmiyor. Nasıl etmiyor ya? Sen nasıl bir yerde yaşıyorsun?
6: Ben etmiyorum.
9: Sen etmiyorsun.
6: Ben etmiyorum.
9: Gelinim sadece mi diyorsun?
6: Kesinlikle.
9: Ötede oynayın.
6: Hiçbir şekilde, hiçbir konuya kimseyi müdahil etmiyorum. Bunu da kimseyi kırmadan böyle tatlı diken edasıyla başarabiliyorum.
9: Şimdi ben bir görümce olarak değil de bir görümcek gibi geldim, tamam mı? Böyle acayip hasetleniyorum, bir şeyler yapıyorum falan filan. Aynısı baldız da olabilir, tamam mı? Geldim böyle sana. Ondan sonra o şöyle olmuş, bu böyle olmuş falan filan. Hiç beğenmedim. Onun rengi böyle mi olsaydı? Ay bunu mu seçmiş falan filan diye ben böyle negatifi basıyorum. Ne yapıyorsun sen?
6: Çoğunlukla duymazdan geliyorum. Direkt
9: ama hiç
6: bana
9: susmuyorum. Hiç susmuyorum.
6: Sonrasında dönüyorum onu. Gelin hanımın takdiri bu şekilde. Saygı duyalım. Bugün onun günü gibi. Belki kibar uyarılar.
9: Şey var ya Sultan Süleyman. Ben öyle uygun gördüm diyordu hani böyle. Gelin hanım böyle uygun gördü gibisinden mi ilerliyorsunuz evet. siz de?
6: Biz böyle karar verdik. Böyle daha güzel olacağını düşündük. En son çok çıldırma noktasına gelirsem sizin bir organizasyonunuz olduğunda o şekilde ilerleyelim. Lütfen uzaklaşırsanız diyorum.
9: Vay iyiymiş ya. Sana bir şey diyeyim mi? Sen şey de yapabilirsin. Yapıyor musun onu bilmiyorum da iş tanımını biraz daha açmak istiyorum tabii ki yaptığın durumlarla alakalı. Ben bu evlilik sürecinde hani böyle alışverişler biliyorsun karşılıklı hediyeleşmeler var vesaire. Hı-hı. Hep böyle aile büyükleriyle çıkılan ki çok güzel geleneklerimiz baktığında çok güzeller.
6: Evet.
9: Gerçekten bu geleneklerin sürmesi çok çok kıymetli. Lakin belli bir noktadan sonra uyum sağlanamayan ya da ister istemez ufaktan bir üstünlük çabası içerisinde hani anne diyor ki bu atıyorum çok daha kaliteli. Hı-hı. Çok kaliteli olduğu için yönlendiriyor. Gelin diyor ki hayır diyor ben bunu daha çok seviyorum diyor. Ve ister istemez ufak tefek çatışmalar oluyor. Evet. Keşke bu tarz alışverişlerde ya da bu tarz süreçlerin içerisinde böyle koçluk gibi bir sisteminiz gelişse mesela, ya da var mı böyle bir şey?
6: Şu ana kadar hiç denk gelmedim böyle bir talebi ama...
9: Çok ya, güzel bir eşlikçi olabilir mesela bu işin içerisinde.
6: İster miyim? Evet, isterim. Bunu ben kendi yakınlarımda yaşadım.
9: Kesinlikle. Şey, çünkü hani şey derler ya, hayırlı işlerin içerisinde bir şeytan dolaşır.
6: Kesinlikle.
9: Böyle bir vesvese verir, böyle bir sıkıntılar çıkar hayırlı işlerin içerisinde. Yani bu süreçleri sıfır sıkıntıyla atlatamayız belki ama böyle bir koçluk hizmeti olursa, kimin ne yapacağına dair iş dağılımları olur, kim ne yapacağını bilir.
6: Kesinlikle,
9: çünkü
6: çok güzel olur.
9: Çünkü gelin ve damat ne yapacağını bilmiyor. Bir taraf atıyorum Çorumlu, bir taraf Vanlı. Anlatabiliyor muyum? O
6: adet
9: diyor ki
6: farklı,
9: benim geleneğim. Öteki diyor ki benim adetim. Şimdi tamam, adetler çok güzel olsun da, olabilir şeyler ortak bir mantık çerçevesinde oturabilir.
6: Yani.
9: Şimdi buna da ortada bir bilir kişi lazım. Ya da yönlendirecek kişi lazım. Sen neyi talep ediyorsun? Sen ne talep ediyorsun? Bakın, makul bir ölçüde bu böyle bir şey yapılabilir diye. Hakikaten bir arabuluculuk. Düğün arabuluculuğu mu dersin artık? Düğün koçluğu mu dersin? Bence kesinlikle böyle bir şeye girilmeli.
6: Yani.
9: O düğün alışverişlerinde zaten belli başlı, biliyorsun, Bankalar Caddesi, o aradaki yerler falan filan, neydi o mahalleler mesela?
6: Kazancıların içi.
9: Kazancılar falan. Evet. Oralarda biliyorsun yani, yüzü asık, mutlu olmayan ama alışveriş yapmak zorunda kalan, eli kolu dolu bir sürü insan çıkıyor ve hepsi mutsuz genel hatlarıyla.
6: Bu aslında şöyle, şundan kaynaklanıyor Gülcan Hanım, benim izlemlediğim kadarıyla.
9: Hı hı.
6: Bunu birazcık bizim esnafımız yapıyor. Ben bizzat yaşadım. Bu gelin bohçası, damat bohçası alışverişine gittiğimizde tezgahtar çekiyor, prim alacak. Geline diyor ki aldır. Şimdi aldırdıysan aldırdın, sonra aldıramazsın. Bunu bir duydum, iki duydum, yukarıya çıktım, aşağı. En son dedim ki bir saniye lütfen. 16 Haziran'da düğünüm var. 17 Haziran uyandığım zaman o kese benim. Ben niye kocamın kesesine zulmedeyim? Ben bu mantıkla yaptım alışverişimi.
9: Tebrik ediyorum.
6: İhtiyacım olanı aldım. Ve şunu biliyordum yani. Bir sonraki 16 Haziran'da yine eşim istediğimi, benim talep ettiğimi alacak bana.
9: Ya tabii ki, bir yani, de kullanmayacağımız o kadar çok şey aldırıyorlar ki hakikaten.
6: Bunu aslında esnaflarımız yönlendiriyor. Gelin de şey derler yani, gelin ata binmiş bir şey oldum zannetmiş hesabı. Ne olduğunu bilmiyor gelin, ne yaşayacağını bilmiyor. İlk defa gelin oluyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. Alışverişe çıkmadan teyzesi tembihliyor, işte kızım set aldır.
9: Evet.
6: Halası arıyor, kızım çamaşırını şuradan aldır.
9: Çamaşır falan bakmayın da aldırabildiğiniz kadar altın maltın aldırın yani. Oğlum tavsiyesini verebilirim bence. Yani hakikaten çula çaputa o kadar şey yapmaya gerek
6: yani.
9: Yok. Yani altın noktasında da şunun için söylüyorum. Çünkü aileler zaten ellerinden geldiğince destek oluyorlar.
6: Evet.
9: Orası ayrı. Ve bir evlilik birliğinin içerisine girdiğinde o altınlar neye dönüşüyor? Araban yoksa arabaya, evin yoksa eve dönüşüyor. Yani bende de aynısı oldu. Mesela evimiz için güzel bir ön ödeme oldu mesela.
6: Kesinlikle.
9: Yani istedim de ne yaptım? Aldım, şıkır şıkır taktım mı? Yok, benim olayım Doğaltaş. Bir de Fatmacığım'dan aldığım çok güzel çelik takılarım yani. Anlatabilir miyim?
6: Kesinlikle.
9: Yani ben bunlardan hoşlanıyorum. Öyle altın şıkır şıkır takayım olayı yok. Ama Kayseri'de şöyle bir durum var. Genel yapı olarak, geleneksel yapı olarak.

0: Oysa ki değerin çok farklı kriterleri var diye düşünüyorum ben. Dedim ben onları o şekilde sergileyim. Şey yapmayayım da dedim, defile yapmayayım da.
1: Yani.
0: Bana çok farklı gelmişti mesela. Onlar da anlayış gösterdiler. Lakin o setler alınıyor mesela. Bir set alınmış mı? O bir set takılacak. İki mi alındı? İki üst üste. Üç alındı. Üç üst üste. Böyle bir şey yok. Ben bunu Kayseri'de gördüm valla.
1: Göstereceğiz
0: Bir
1: çünkü.
0: Sivaslı olarak. Üç tane set de üst üste takmazsın ya. Valla takmazsın yani. Ay bu kadar çok fazla. Hangisi kıyafetinize uyuyorsa ne olur onu takıp çıkın. Çok enteresan. Özellikle günlerde görüyorum.
1: Evet.
0: Ay
1: Yeni
0: Fatoş'la
1: evliliği.
0: Seda'dan bir görsel mi alsak acaba? Gittiği günde böyle bir görsel bir şey. Merve ne dersin? Olabilir mi arkadaş? Bir yazsana ya. Şu an Seda ve Fatma bir arkadaş gününe gitti ve orada bakalım takılar falan
1: Var,
0: filan ne
1: evet.
0: durumda? Çok merak ediyorum ben son sürece. Sen nasıl bakıyorsun bunlara?
1: Dediğim gibi aslında gelinlerimiz biraz bilinçli olsa, gelinlerimizden önce onlara yol gösterenler biraz daha uyumlu olsa, uyarı oldu deriz ya,
0: Evet.
1: birbirini yormadan, ya bu bir süreç ve düğünden sonra iki ayrı cephe oluşmayacak. Düğünden sonra iki ayrı aileden bir akraba bütünlüğü oluşacak.
0: Evet.
1: Bunu düşünerek benim rahmetli kayınvalidem mesela şey yapıyordu bana o çamaşır alışverişinde, kızım alalım Ayça alalım. Anne istemiyorum diyordum. Kullanmayacağım, istemiyorum.
0: Evet.
1: Almayacağım. Ben bunu ayıracağım bütçeyi. Başka bir şey ayırırım. Başka bir derdime veririm. Yani niye sokağa atayım? Sadece bohçada görünecek diye. Biraz diyorum ya, bilinçli olmakla bilinçli yönlendirilmek arasında çıkıyor bu çatışmalar.
0: İşte bu noktada da yönlendirme anlamında kesinlikle bu organizasyon davet
1: Evet.
0: işin içerisine bu tarz alışverişlerde güzel fikir birliği oluşturmak adına bence çok güzel bir danışmanlık
1: Evet.
0: yapabilirsin diye düşünüyorum.
1: Keşke talep olsa bunu bir sektör olarak, bir kulvar olarak ya da bir kazanç kapısı olarak değil de o kurulan yuvaların temellerinde çatlaklar olmasın diye
0: Evet.
1: elimden geldiğince yapmak isterim.
0: Ne yazık ki bu tarz alışverişlerde gerilen o yaylar, aradaki o ilişkiler
1: Kesinlikle.
0: evliliğin ilk zamanlarında karı koca arasına da yansıyor. Bu tarz
1: Haklısın.
0: sıkıntılar da oluyor. Ya işte bu böyle olmayacaktı. Sizinkiler şöyle işte olay sizinkiler bizimkilere döndü mü? Hayırlı uğurlu olsun yani Telloğulları, Seferoğulları. Hadi bakalım bölüm 1.
1: Kesinlikle.
0: Sonrasında bölüm 2. Yani ilişkilerin zedelenmesine ihtiyaç yok ki.
1: Aynen öyle.
0: Karşılıklı şey var aslında. Bugün Selvercim kulaklarını bir daha çınlatacağım. Buraya geldiğinde aile terapisti mesela kendisi. Dedim ki aile terapisti hep dedim sanki boşanma evresinde insanların gitmesi gereken böyle en sıkıntılı zamanlarda gittiğimiz biriymiş gibi geliyor bana falan demişti. Hayır dedi. Ben dedi o evlenmeye karar verildiği süreçte nişanlık sürecinde aile terapistine gelinmesi gerektiğini düşünüyorum dedi.
1: Kesinlikle.
0: Wow, ben böyle bir kaldım. Böyle bir Merve ile kaldık. Neden olduğunu öğrenmek için konuşmaya başladı. Dedim çok mantıklı. Dedi ki iki tarafın da birbirinden ne beklediğini söylemesi çok kıymetli. Evlendiğimde ben atıyorum karı koca birlikte bir iki arkadaşmışız gibi ev işlerine bölüştüğümüz. Çünkü artık hem karı hem koca çalışıyor yani öyle bir durum
1: Evet.
0: var. Ben böyle bir şey beklerim. Atıyorum ailelerin tabii ki ailelerimiz çok kıymetli ama önceliğin evimiz, kendi çekirdek ailemiz
1: Kesinlikle
0: olmasın. Ya ne kadar güzel. Çünkü şey oluyor böyle nişanlık zamanda ya da evlenmeye yaramak kalan zamanlarda uçuşuyoruz falan filan ya. Ne dese tamam aşkım, tamam aşkım tabii ki onu da yaparız aşkım diyorsun. Ev işine giriyorsun. Abi bize böyle denmedi.
1: Evet.
0: Aslında bu yoktu.
1: Fragman böyle
0: Evet.
1: değildi.
0: Evet, aslında insanlar baktığında ciddi bir şekilde bilinçlenmeye başlıyor ama o evlilik terapisine hakikaten nişanlık sürecine gidilmesi aşırı mantıklı geldi bana.
1: Yani olmayacaksa da baştan görmek lazım
0: Hakikaten öyle
1: aslında.
0: ya. Ata binmek bir, inmek iki ayıp hikayesi var. Artık onun ayıbı falan da yok da insanların zamanları en kıymetli şeyi bu kadar savurmaya gerek yok ya. Gerçekten yok. Şimdi
1: Aynen
0: böyle
1: öyle.
0: savurup güzel güzel nefesimizi harcadık ama böyle güzel konuşmanın arasında bir de isim hikayesi mi patlatsak acaba? Nefes ismi nereden geliyor?
1: Nefes ismi şöyle başlayayım. Ben bu sektörde yaklaşık bir 12 yılım var aslında.
0: Allah
1: Ama ara ara biraz önce de bahsettiğim
0: Allah.
1: gibi hani insan sevgilisine küser, olmuyor, yürütemiyoruz der, gönlüne küser, sineye

0: çekilir, sonra tekrar bir ışık görür, geri barışır ya. Bu sektör benim için aslında böyle.
1: Hayda.
0: Ortaokul yıllarımdan beri.
1: Bağ benim kurmak çok başka bir şey işiyle.
0: Evet. Evet. Tamamen tutku haline gelmiş bir sektör. Ben ilk başta sadece kına organizasyonlarıyla başladım. Bir kınayı baştan alıp son aşamasına kadar kınanın ev sahibi gibi yeri gelip pisti oynayarak organize ediyordum. Sonra bir dönem olmadı. Gerçekten çünkü ciddi bir sermaye gücü isteyen bir alan.
1: Dansçı Kızlar Furyası'nda sen mi var mıydın? Başlayanlardan sen
0: evet,
1: miydin? Dansçı Kızlar bir anda
0: kızlar
1: çıkıyorlardı falan
0: evet
1: filan.
0: O furyalarda vardım. Birçok benim başlattığım akım da sonrasında ilerledi.
1: Ay ne yaptın acaba? Söyle bakayım.
0: Bu gelin kaçırmalar falan benden çıktı. Gelinin bindallı giydirmek için sahneden almamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Ne yaparız, nasıl yaparız? Kızlarla beraber gelinin arkadaşlarıyla hurra girip salona gelin alıp kaçıyorduk.
1: Allah Allah.
0: E ne oldu şimdi?
1: Resmen drama yapmış.
0: E ne oldu ya? Nerede? Sonra geline bindallı giydirip geri getirdim.
1: Vay vay, yıkılsın. Her türlü şovda biz de diyorsun.
0: Yani
1: gelin kaçırma.
0: Böyle gelinimizin tarzına göre, böyle ağır oturaklı bir gelin mi, enerjisi yüksek bir gelin mi, ya da karşı taraf böyle damadımız nasıl bir şey talep ediyor, ona göre kına organizasyonları yapıyorduk. Bir dönem ara vermek zorunda kaldım. Sonra işte tekrar döndüm. Ama dediğim gibi ciddi bir sermaye yükü olan bir iş alan. Çünkü bütün ekipmanların elinde bulunması gerekiyor.
1: Çok zor ya.
0: Onu da o dönem tam sağlayamadığımı düşündüm. Yine gönlüme küstüm, bir geri çekildim derken gidip geldim ben bu sektörde aslında. En son bir 5 yıl önce tamamen ara vermiştim. 2024'te oğlum dünyaya geldi. Oğlum 10 aylıkken, artık onun doğum günü yaklaşıyor dediğim dönemde. Bir de insanın üzerine her şey gelir böyle birikir, bir nefes almak ister ya. Ben öyle bir dönemde tekrar dedim ki dönüyorum. Karar verdim ve kendi doğum günümde Konya ile bir bağlantı kurup, Konya'dan aldım ben şu an kullandığım ekipmanlarımın büyük bir kısmını.
1: Öyle mi? Evet. Büyük tedarikçilerden.
0: Evet.
1: Konya'da mı o zaman çoğu?
0: Konya'da. Ya yaklaşık
1: mi çok fazla?
0: Benim anlaştığım firma Konya'daydı.
1: Beğendin demek ki yenilikçi ürünleri var.
0: Evet. Güzel olanaklarla gittim diyeyim. Ve doğum günümde bunun kararını verdik. İletişime geçtik, onayladık.
1: Ne kadar da riskli bir şey aslında. Hani orada bir başarıyla dönememe durumunda doğum gününde sürekli hatırlayacağın kötü bir anıya da dönüşebilirdi baktığında.
0: Ama gözüm karadır. Oradan aldığım şey ne olursa olsun alacaktım zaten, ben kararla gitmiştim.
1: Hayda.
0: Kar etmişim, zarar etmişim. Hiç önemli değil. Yapacağım
1: Sonunu
0: dedim.
1: Sonunu düşünen kahraman olamaz mottosuyla ilerlemişsin bam bam bam,
0: evet,
1: yani.
0: Buradan otobüse bindim, tek başıma Konya'ya gittim. Konya'ya giderken annemle de yolda konuşuyoruz sürekli. İsim düşündün mü Ayça falan. Dönene kadar bilmiyordum. Döndüm, dedim ki anne bu iş bana tekrar nefes olacak. Çünkü ben bu işi yaparken nefes alıyorum.
1: Ay duygusalsın da sen ya. Çok evet da duygusal bir insansın.
0: Duygusal olmadığım zaman zaten olmasaydım yapamazdım bu işi. Yani bu işe duyguyla bakmayan insan çok yorulur.
1: Ya bir de çok zor bir şey yapıyorsunuz. O kadar envai çeşit insan, o kadar farklı karakterler, sürekli farklı istekler.
0: Evet.
1: Şimdi sen gidip zilyon tane ürün alıp getirmişsin ama çok uç, hiç alakası olmayan bir şey istiyor insanlar. Sen o konsepti en az minimum hani 3-4 kere birilerine yaptıktan sonra belki onun parasını çıkarmaya başlayıp, ki gelen parayı da yeni bir konsept almak için
0: evet
1: kullanmak durumunda. Yani şey gibi ya, bumerang gibi kendi içerisinde at yeni konseptin içerisinde tekrar dönsün. Çok zorlayıcı bir şey değil mi bu?
0: Bu benim için daha zorlayıcı hale geliyor. Çünkü ben müşterinin talebinden ziyade ben her organizasyonda kendim yeni konsept kurma taraftarıyım.
1: Kaşınıyor da Allah'ım ya Rabbim, hakikaten kaşınıyor. Elinde bir sürü şeyim var, konseptim var. Neden onlardan ilerlemek yerine?
0: Onların üzerine en azından tamamen birebir aynısını kurmayı hiç sevmiyorum.
1: Ha tabii canım, fark yaratırsın ama arka konseptinde aynı olur yani.
0: Onu da aşağı yukarı her seferinde bir yeniliyorum diyebilirim.
1: Sen bu çekiç, tahta vesaire, boyama vesaire kendin yapma olaylarına da girmişsindir diye düşünüyorum.
0: O konuda da sağ olsun eşim elinden çok iş gelir.
1: Vay süper.
0: Ben hayal ederim, tasarlarım. O ortaya bir şekilde onu çıkartır.
1: Ay çok güzel bir işbirlikteliği.
0: Benim aslında en büyük şansım bu hayatta ailemin bu şekilde oluşu.
1: O zaman eşine şuradan bir mesaj bırak. Teşekkür et. Destekliyor da anladığım kadarıyla.
0: Hiç sevmiyor organizasyon işini. Açık söyleyeyim, böyle dürüst olayım burada.
1: Ama sen de bir organizasyona başından sonuna kadar mükemmel iş yapacağım diye şey yaparsan hakikaten hiç kimse sevmez. Düşünsene her gün düğünün var. Her gün düğündesin yani. Çok zor bir şey.
0: Evet, hiç hoşlanmıyor bu durumda.
1: Çok zor. Çok fedakarlık gerektiren bir şey.
0: Kurulum aşamasında da her aşamada ben ona hadi dediğim için şunu yapmamız lazım. Sanayiye gideceğiz, bunu bulacağız. Eski sanayiden şunu bulacağız. Mobilyacıya gideceğiz, şunu yaptıracağız. Bunun nereden, bazen de çok absürt şeyler buluyorum. Bunu bana yap. Ne yapılışı var, ne aşaması var, ne malzemesini biliyoruz. Bul diyorum, yap.
1: Tamam, elinde tahta Adnan Ziyakin gibi oya oya senin istediğin konsepte ürünler çıkarmaya çalışacak.
0: Yapıyor sağ olsun.
1: Yapın ya gerçekten. Yani bir kadın sevdiği bir mesleği bulduğunda eşinden o desteğin, o omuzun arkasında dağ gibi duracağı düşüncesini bilmek nasıl var ya, biz bir anda şöyleyken, yorgunken eşin yanında ya, bir anda şöyle oluveriyoruz. Hakikaten. Evet. Birbirinin yanında olan çiftler iyi ki var. Kadın girişimcileri destekleyen kadınlar da iyi ki var. Eşinin adı neydi?
0: Mustafa.
1: Mustafa Bey, hakikaten destekleriniz için biz de çok teşekkür ediyoruz. İşte Kadın Programı ailesi olarak. Tebrik ediyorum. Hakikaten sayılarınız artarak çoğalsın. En çok kullandığım cümlelerden İnşallah. Bir tanesi. Çok güzel bir şey. Eşinin de desteğiyle birlikte hiç ulaşamayacağın ya da tedarik edemeyeceğin ya da başka bir şehirden 2-3 günde gelebilecek bir şey senin o gün akşam ihtiyacın oluşuyor.
0: Yapıyor.
1: Tövbe bismillah.
0: Babam aynı şekilde elektrik, elektronik, mobilya, elinden her şey gelir. Babamla ikisinin işbirliğini daha çok seviyorum ben zaten. Güç birleştiriyorlar. Çok güzel oluyor.
1: Anlaşabiliyorlar mı?
0: Anlaşıyorlar.
1: Ha şey var ya baba oğullarda. Git şunu getir, git bunu getir. Böyle tatlı sert hoş bir ya. İlişki olur ya. Yok, bayağı birlikte iyi bir iş arkadaşı.
0: Babam pamuk bir adamdır zaten.
1: Değil mi?
0: Dünya tatlısıdır. Hiçbir şekilde öyle bir sert, dominant bir baba olmadı. Bize de olmadı. Damadına da olmadı. O konuda da çok şanslıyız. Aynı şekilde annem. En az benim kadar hayal gücü vardır, üreticiliği vardır.
1: Terziliği var dedin her şeyden önce. Aile işletmesi olmuş. Aslında bence çok mantıklı bir şey yapmışsın.
0: Evet.
1: Yani iş hayatına farkında olmadan babanı, anneni, hatta akrabalardan atıyorum 1000 küsur tane hediyelik yapacaksın mesela.
0: Dahil
1: ediyorum. Hepimizin birlikte oturması lazım. Eminim son dokunuşları o kurdele vesaire hepsi muntazım olacak diye sen yapıyorsundur ama evet. Alt kısmında mesela kına doldurma olayı var. Gerçi artık onlar da tüplerin içerisinde.
0: Aynen, tüpler de hazır.
1: Çok mantıklı bir şey yapılmış aslında, biliyor musun?
0: Ben onların dağıtılması taraftarı çok değilim aslında. İsteyen tabii talep eden
1: atıyor herkes ya.
0: Yapıyorum ama ben...
1: Kuru çiçeklerle böyle hoş aynen. Bir konsept yapılıyor ya, bana da o mantıklı geliyor.
0: Kimse evine gidip böyle bir çay kaşığı kınayı suyla karıp avucuna yakmıyor. Onu yakmıyor. Verilen para bence çöp.
1: Evet.
0: Hediyelikler kısmında da aynı şekilde. Çok sayıyı abartıp herkese dağıtmak çok mantıklı değil. Çünkü günümüz şartlarında ekonomimiz belli. Hı-hı. Zaten bir şeyleri kısmaya çabalıyoruz. Bu durumda ben tutup işte halamın, torununun sünnet hatırasını evimde yıllarca saklamayacağım. Ama bu benim elimde büyümüş bir çocuk olsa onunkini saklarım.
1: Ha.
0: Bu durumda ben birinci derece yakınlara böyle minimal bir hediyelik olayını düşünüyorum.
1: Ya da üstünden stikerlerle falan isim yapıştırıyorsunuz. Çok da güzel görseller de geliyor şimdi.
0: Mete Hanım. İkinci yaşımız Mete
1: Hanım. Aslında Nefes Butik Davet Organizasyonu'nun tekrar hayata geçme süreci doğum değil mi?
0: Evet.
1: Doğum günü Mete Hanım'ın.
0: Orada bir Boss Baby konseptimiz olacak. Mete Hanım'ın birinci yaş. Ve benim ilk açılış organizasyonu.
1: Big Boss var ya, bu sinirli bir bebek vardı. O yok mu? Gelmemiş galiba. Allah Allah, hakikaten şey var ya, artık hani uzaya bir şeyler gönderiyoruz ama şuradan şuraya hakikaten bu internetlerde nasıl bir sıkıntı var? Gitmiyor hiçbir şey. Bu 5G hiç yaramadı bize diye düşünüyorum yani. Beşiktaş'ın farklı amaçları var zaten de neyse oralara girmeyeceğim. Siz aynen. O görsellere bakarken ben de birkaç tane yorum okuyayım. Sevgili Sedacığım çok güzel bir mesaj yazmış. Seni seviyorum diye yazmış. Başarılar canım benim yazmış.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Fatma Aynacı, başarılar kuzum. Severim seni. Üç kalp, üç kalp, üç kalp şeklinde. Çok güzelsiniz diye yazmış. Teşekkür ederiz. Şöyle bakalım. User diye bir kullanıcı, kendisini organizasyon yaptıran arkadaşımla tanımıştım. O kadar uyumlu, insanların isteklerine göre yol çizen ve emeğinin hakkını sonuna kadar hak eden biridir ki başarılar dilerim diye bir tane de papatya bırakmış
0: çok
1: sana.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ne kadar güzel bu yaptığın organizasyonlardan geri dönüşlerin gelmesi. Çok çok kesinlikle. Kıymetli gerçekten. Az önce Burcu'nun da çok güzel bir mesajı vardı. Ayça Hanım'ın birkaç işini bizzat gördüm. Gerçekten çok başarılı işleri var. Gülcan Hanımcığım demiş. Başarılarının devamını diliyorum demiş. O kadar güzel. Güzel mesajlar var ki işlem yaptırıp sana böyle organizasyon yaptırıp memnun kalan. Ay tebrikler vallahi. Bunu söylemek de çok güzel. Gerçekten çok güzel. Instagram sayfasını söylesene, insanlar sana nereden ulaşacaklar? Şuradan söyleyelim de.
0: Nefes Butik Davet Organizasyon.
1: Nefes Butik Davet Organizasyon. Şimdi baktığında bir saatin sonuna geldik biliyor musun?
0: Şaka.
1: Bir saat geçti. Oluyor yani, seviyoruz biz bu cümleleri duymayı, böyle bir durum var, nasıl aktı geçti anlamadığımız anlar. Ama ben birazcık daha şöyle bir uzatma istiyorum sevgili yönetmenciğimden. Ay canım benim gerçekten. Hiç diğer yönetmenimize benzemiyor. Sevgili Fatma Hanım çok çok iyi bilir kendisini. Onun çok farklı teknikleri var ama benim yönetmenim bir tane, öyle bir durum var. Kulakları çınlasın buradan gerçekten. Ben senin iş alanlarını ağzından şöyle kategori kategori duymayı çok istiyorum.
0: Şöyle bir başlangıç yapayım. Kutlanmaya değer olan her gün.
1: Teşekkürler. Yayını kapatıyoruz. Hoşçakalın. Yani daha ne olacak ki değil mi?
0: Yani.
1: Herkesin nezdinde kutlanmaya değer. Köpeğinin yaş günü mesela. Kutlarız. Köpeğinin doğum yaptığı gün. Kedisinin doğum yaptığı gün. Bu da kutlanmaya değer. Buna da mı tamam diyorsun?
0: Tamam. Sizin içinizde duygu uyandıran, sizi mutlu edebilen her günü kutlamaya değer buluyorum.
1: Çok güzel ifade ediyorsun. İşine o kadar hakim bir insansın ki hakikaten şu an kurduğun cümlelerle şunu desem bu kadar etkili olmayacaktı. İşte düğün organizasyonu, bebeklerle alakalı vesaire. Kutlanmaya dair her şey dedi. Ve herkesin nezdinde kutlanmaya değer bir şey var. Merve senin nezdinde kutlanmaya değer uç bir şey söyle mesela. Benim için çok kıymetli bunu. Efendim?
2: Evlilik yıl dönümü.
1: Daha uç bir şey istedim ben. Var canım. Ama bu sene seninki kesin kutlanacak. İlk yılda kesin
0: İlk
1: gelir.
0: Yıl kesin,
1: İlk yılda sevgili eniştemiz Yakup'cuğum kutlar diye kutlar diye düşünüyorum. Ama çok daha farklı bir şey düşündüm. Mesela senin için çok önemli bir şey. Mesela ben voleybolda 6. yılımı kutlayacağım mesela sana. Yok kutlamayacağım tabii ki de benim için kutlamaya değer bir şey. O gün 2 maç yapacağım, benim için kutlama olacak mesela. Benim için çok kıymetli şeyler bunlar mesela.
0: Yani.
1: Benim için kutlamaya değer.
0: Kutlanmak, kutlamak, paylaşmak insanın fıtratında olan, gönlünü, ruhunu besleyen duygular bence.
1: Değerli hissettiren.
0: Kesinlikle.
1: Özel hissettiren.
0: Yani. Ve şuna
1: Allah'ım şanlıklara bakar mısın? Çok güzel şeyler var. Bir acıktık sanki ya. Ay birazdan senin getirdiğin tatlıları yemek istiyorum. Ama yayını da bırakmak istemiyorum. Ay görseller çok güzel. Ya bu sene konudan konuya atlıyoruz ama aynen. Görselleri görünce de soru sorasım geldi. Bu sene evliliklerde vesaire hani trend renk. Ay bu çok güzel olmuş. Su gibi değil mi? Allah'ım çok güzel. O inciler falan.
0: Onların hepsi ben tek tek elimle boyadım. O incileri.
1: Şey mi onlar? Strafor toplar mı?
0: Onun plastik hazır boyalı olup gelenleri var aslında.
1: Onlar
0: ama kaç ışık vurduğu paradır? Zaman. Yok parasından değil. Aynı paraya geldi aslında.
1: Vallahi.
0: Bunlar. Hatta belki daha pahalıya geldi.
1: Ya ama bildiğin hakikaten inciymiş gibi hissediyorum. Ve
0: o
1: bu mesafeden. O görseldeki
0: doygunluğu vermesi benim için çok önemliydi. Sağ olsun bir arkadaşımla birlikte oturduk geceleri. Birazını götürdü evinde boyadı. Orada gördüğünüz sadece iki sırası. Bir de onun dış karşılamada kullandığımız bu 2 santimlik minik incilerimiz var.
1: Ay bayıldım buna ya.
0: Böyle minik bayıldım. Minik minik minik onları oturduk boyadı.
1: Burada bir açılış galiba.
0: Açılış evet.
1: Burada da yine inci temaları var ama gümüş
0: temalı.
1: Yok ya, ben buna bayıldım gerçekten, değil mi? Sen de çok etkilendin. Sen de baktığında wow falan oldun yani. Arada sırada hakikaten yönetmenimin de tepkilerini göstersek, ben arada canlandırıyorum artık. Ya işte ya.
0: Minimal dokunuşlar. Mesela burada yılbaşı konsepti hazırladığımız, çok çok sevdiğim, tanışıp böyle çok samimi olduğum bir müşterim. Yılbaşı konseptini hazırlamıştık güzellik merkezinde, hamileydi. Yılbaşı konsepti geldi arkasına da.
1: Balonları da çok beğendim, çok güzel.
0: Doğum odası için de böyle bir talepte bulundu benden. O şekilde bir hazırlık yaptım.
1: Şey var, genel anlamda hani Kayseri yani geleneksel tutucu falan filan derler ama hani farklı kutlamaları da var baktığında.
0: Son birkaç
1: yılbaşı kutlaması evet. Adına bak mesela bir kapı çelengi, bak çok güzel olmuş, çok zarif olmuş. Az önceki de çok şekerdi. Kurdele adetayı annem mi yaptı yoksa bu kadar? Ay çok güzel değil mi ya? Anne kurdeleleri diksin. Babayla birlikte eşin zaten tüm torna tesviye işlerini hallediyor.
0: O büyük çanları mesela biz bulamadık. O ebatlarda istediğim büyüklükte hazır çan nasıl yapabiliriz? Bir uygulama var. İsim verebiliyor muyum bilmiyorum Pinterest üzerinden.
1: Ben söyle canım. Herkes zaten o şey olmuş yani.
0: Ben zaten şeyim, Pinterest kadınıyım diyorum. Orada bayılıyorum. Hobi olarak geziyorum oturup. Hı-hı. Ne yapabilirim daha
1: şey,
0: farklı.
1: Bir de saatler geçiriyorsun orada.
0: Kesinlikle.
1: Yaratıcılığının sınırının olmadığı bir şey. Bir de bazı kullanıcılar var. Hakikaten zamanın çok ötesinde tasarımları var mesela.
0: Evet.
1: Yalnız senin de hani bazı konseptleri gösteriyorlar ya, bana şöyle bir şey yap diye, şahsına münhasır özel tasarımlarım var diye görüyorum mesela. Bak burada yine mum, bu büyük de çiçeklerden kullanılmış. Yine inci seviyorsun sen. İncinin de acayip bir zerafeti var.
0: Evet, o inci konseptimizin kapıda karşılaması.
1: Böyle herkesin önünde fotoğraf çekinmek isteyeceği bir alan.
0: Aynen.
1: Sıraya girer insanlar.
0: Öyle oluyor zaten. Genelde o karşılama köşelerinde daha farklı bir ses getiriyoruz. Arka fondan, işte gelin ve damada ait olan konseptten hariç giriş kısmı.
1: Ayça ne istedim biliyor musun? Bak şöyle güzel bir konsept yapmışsın ya, herkes de fotoğraf çekinmek için sıraya giriyor. Oraya böyle sabit böyle bir kamera koyuyorsun. Herkesi çekiyor, sonra hızlandırılmış şekilde. Önünde çekilmiş halleriyle Instagram'a paylaşıyorsun. Yine fikrimin geldiği dakikalardayız Merveciğim. Valla bu benim fikirlerim nasıl olacak? Hayırlısı olsun. Çok güzel. Görmediğimiz başka bir şey var mı ya? O konseptleri şey yapmak. Allah'ım bir saatte nasıl inmez ya? Ha inmiş. Ha tamam, şu an Merve aralarından seçiyor hoşuna gidenlerden.
0: İlk başlangıç eğer geldiyse
1: şey, ne var en başta?
0: Konseptimiz var.
1: Sen ben, onu bayağı
0: o benim için çok özel.
1: Çok kıymetli.
0: Çok çok kıymetli.
1: Hadi hikayesini anlat o zaman görseli gelmeden önce.
0: Benim oğlum ultrasonda dahi böyle erkekti doğduğunda.
1: Ne diyorsun?
0: Küçük bir adam doğdu.
1: Saçlı falan mı doğdu?
0: Saçlı, çatık kaşlı, böyle yüz hatları oturmuş.
1: Bak ya.
0: Ve doktorum dedi ki Ayça erkek bu dedi. Cinsiyetine bakmadan sana yüzünden söyleyebilirim ki erkek. Ve gerçekten patron bebekti yani. Hepimizi ilk torun. Çok kıymetli.
1: Oo.
0: Ben de ailenin tek kızıyım. Kızdan gelen tek torun gibi oldu.
1: Hayda.
0: Herkesin gözünde de çok kıymetli. Böyle küçücüktü, parmağında oynatıyordu insanları. Ona konsept düşünürken bir yaşına dedim ki patron bebek.
1: Ya karnından zaten mesajı vermiş her şeyiyle. Buradaki hediyelikler ne onlar?
0: O hediyeliklerimizde biz anıkartları hazırladık. Metehan bir yaşında diye. Siz yazın, Metehan yıllar sonra okusun. Adı altında. 70 kişilik bir davetli portföyüyle kutlamamızı yaptık. Meta'nın şu an 70'ten fazla kartı var. Büyüdüğünde okuyabileceği. Üzerine yine kalemlerimizi iliştirdik. Ve dağıtırken dedik ki kartları geri alacağız. Kalemler size hediyemiz.
1: Çok güzel bir düşünce. Bu durum benim de çok... İşte anne olunca çok başka bir boyuta geçiyorsun.
0: Evet.
1: Zaten duygusallıktan çok daha fazla bir duygusallık boyutuna geçiyorsun. İki çocuğum var. Her ikisinin de bir anı defteri var. İlk yaş doğum günlerinde, ileride okumayı öğrendiklerinde okumaları üzerine tüm gelen davetlilere ben de çok güzel bir şekilde şeyi de çok severim ben. Düğünlerdeki o anı defteri.
0: Evet.
1: Gelenlerin o anılarını ya da güzel dileklerini ilettikleri. Mesela iki çocuğum da şu an ailesinden, sevdiklerinden, o gün yanımızda olan, olmayan kişilerden çok güzel, kalıcı bir anı var, anısı var.
0: Kesinlikle.
1: Çok kıymetli. Düğünlerde gelinlerimiz kullanıyor mu defter? Yapıyor musunuz?
0: Defter değil, düğünlerden ziyade artık nişanlarda bu plexiden kutularımız var. Yanına kalplerden böyle lazer kesim, üzerine not yazılıp içine atılabilen, biraz daha görseline olayın şova dönüştürülmüş halde. Biraz önceki o karşılama köşesinde kalpli bir panomuz vardı mesela.
1: Bir tekrar bakabilir miyiz Merveciğim? Çok da güzel görseller var, arasından da seçmek zor olsa gerek. Değil mi? Evet. Ama çok güzel görseller vardı. Benim aklımda en çok kalan o parlak inci efekti verdiğiniz straforlar. Strafor ne kadar güzel bir şey. Pastacılıkta da biz çok kullandık mesela. Maket pastalarda siz de kullanıyorsunuz tabii ki görsellerde.
0: Aynen.
1: Onları o şekilde tutmak da zor. Evet, orada. Şu masa üzerinde
0: masa
1: mi?
0: Masa üzerinde.
1: Biraz yakınlaştırabiliyor muyuz Merveciğim? Bende de astigmat var ya. Lens dereceli ama ne yazık ki yok. Büyümüyor galiba. Kenarlardan oluyor. Orada plexi, evet, bir kutu var.
0: Kutu.
1: Tamam, gördüm. Evet.
0: Onun yanında da kutunun içerisinde kalpli notlarını yazabilecekleri misafirlerimizin. Yine ahşap, böyle yırtılma, eskime, çok fazla riskine girmediğimiz objelerimiz var. Yanında bir kalem. Oradan insanlar notlarını yazıp, sevgi dileklerini yazıp o kutunun içine atıyorlar ve kalbin içi doluyor.
1: Aa, çok güzel. Ay Merve, sana da yapsaydık keşke, bak. Bu bizde yoktu. Daha önce tanıyacaktık yani Ayça'yı. Gerçekten çok güzel olurdu. Kalıcı anlar, kalıcı anılar.
0: Evet.
1: İnşallah birinci yıl dönümünüz ya da Allah kısmet ettiğinde inşallah ilk bebeğinizde böyle toplu anıları alabileceğimiz güzel bir anı kutusu. Kalpli olmasa da çiçekli böcekli olur. Bence gayet hoş olur. Çok güzel. Şöyle bahsetmediğimiz bir şey var mı diye düşünüyorum. Bir yandan da soru kutucuklarıma da bakmak istiyorum.
0: Tabii.
1: Yani zaten hep güzel dileklerde bulunmuş insanlar. Çok güzel. Eflin aynacı çok güzel işler nasıl başarıyor diye sormuş. Çok güzel işler ve bu işleri nasıl başarıyor?
0: Kalbimle. çok sevgi pıtırcığı gibi oldum galiba biraz.
1: Seviyor olmasan olacak iş değil. Ben böyle her konuğunda söylemiyorum bunu. Bazı konuklarımın yaptığı işlerde hakikaten gözünden ışıklar, kıvılcımlar çıkıyor yani. Öyle bir durum oluyor. Sen de işini anlatırken öyle oluyor. Yani bir insan kalpli kutuyu anlatırken de gözünden alevler fışkırmaz mesela. Böyle bir kutumuz var içinde, zamanı meydan okuyan çok güzel detaylar var diye. Çok güzel anlatıyorsun çünkü çok seviyorsun.
0: Seviyorum.
1: Çok emek veriyorsun çünkü.
0: Emek veriyorum ve... Olmazsa böyle hani bir gün yapamadım, artık yoruldum dediğimde çok üzüleceğim bir kul var benim. Bırakmak istemeyeceğim bir kul var.
1: Rabbim yani, sana güç kuvvet versin ve devam ettir inşallah.
0: İnşallah.
1: Ben şunu da merak ediyorum. Hiç havlu atacak noktaya getirdi mi seni bir şeyler mesela?
0: Yok.
1: Ya bu kadar yoğunluğun içerisinde. Çünkü hem zaman hem emek kaynaklı bir şey. Bir de çalışan bir anne olunca, değil mi? Bir
0: evet.
1: sürü sorumluluk alanım var. Çalışıyor olman anne olduğun ve eş olduğun gerçeğini değiştirmiyor. Ve ne yazık ki aynı sorumluluklar evde ziyadesiyle yerine getirilsin istiyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Öyle talepler de var. Yani insanoğluyuz. Böyle bir durumumuz var. Böyle falan filan, böyle nefesim kesiliyor artık, nefes diye firma açtım ama nefesim kesiliyor dediğin noktalar oldu mu acaba?
0: Ama yaşadık, yılbaşında yaşadık. Çünkü herkes aynı dönem aynı kurulumu istedi. Böyle bir yığılma yaşadık. Yılbaşı geliyor, insanlar bir bütçe ayıracak, verdiği bütçenin karşılığını almak istiyor. Herkes diyor ki benimki hemen kurulsun. Ama onun bir hazırlık aşaması var. Yani bir şeylerin tedarik süreci var. Benim bir günlük programlama yapmam gerekiyor. Bir çocuğum var. Ben eve geliyordum. Gece yarısına kadar hazırlık yapıyordum. Ertesi gün kuruluma gidiyordum. Geliyordum, bir sonraki günün hazırlığını yapıyordum. O dönem evladımla alakalı böyle bir ufak vicdan azabı yaşadım.
1: Hı hı.
0: Bir dursa mıydım? Hepsini almasa mıydım işlerin? İşi geri çevirmek de istemiyorum. Çünkü diyorum ya, ben maddi kazanç boyutundan ziyade dokunmayı çok seviyorum. Yani burada da benim imzam var.
1: Bir de emek emek büyüttüğüm bir ismim var.
0: Evet.
1: Ayşe yani... de geldi şu işin altından kalkamadı gibi bir konuşma asla hak etmeyeceğim bir şey.
0: Aynen.
1: İnsanlar
0: öyle.
1: İnsanlar anlayış gösteriyorlar mı anne oluşuna ya da bir kadın olarak bir şeyleri halletmek adına? Atıyorum hani bu sürecin içerisindeyim. Evet, bu konsepti istiyorsunuz ama şu gün şu saatte size teslim edebilirim noktasında dediğinde üstüne gelmeye devam mı ediyorlar insanlar? Yoksa anlayış noktasında?
0: Anlayışlı insanlarla karşılaşıyorum aslında genellikle. Diyorum ya, bu biraz benim enerjimle mi?
1: Hitabet. Hitabet gücünle alakalı bir şey. İnsan ilişkileriyle alakalı bir şey. Kimisi der ki ben insandan yıldım artık. İnsanla alakalı iş yapmak istemiyorum. Beni bir odaya kapatsınlar. Hakikaten bilgisayarın başında tıkırdatayım, bir şeyler yapayım falan istiyor. Yani bu kadar insanlarla iç içe olup sürekli diyalog halinde, bir de alma verme dengesi var. Karşı taraf sürekli bir şey istiyor. Sen üstesinden gelmeye çalışıyorsun. Evet. Çok zor bir şey. Bak, mesleğinden önce insan ilişkisi çok zor bir şeyken üstüne bir de alışveriş dengesi ortaya çıkıyor ve bu dengeyi şu terazi içerisinde tutmak kocaman bir başarı. Hakikaten yürekten tebrik ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Mangal gibi yürek lazım diyorlar ya, hakikaten ondan lazım yani yapmak için. Senin de acayip bir sabrın var ve bak kaç tane soru sordum Merveciğim, değil mi, yani başından beri ve hepsine dedim ki karşıma hep anlayışlı insanlar geldi. Böyle bir şey yok ya, sabırsızız ya. Gelmeden önce trafikte yaşadığım durumu anlattım ben sana. Video yani çekmeyi unuttum, radara atacaktım yani bu adam nasıl böyle bir magandalık yapıyor diye. Yani insanların artık birbirine tahammülleri o kadar azalmış vaziyette ki işin içerisinde kendini kontrol altında tutma yetilerini çok iyi geliştirmişsin sen.
0: Belki işin çok dışında ben de o kadar sabırlı olamayabiliyorum bazen. Yani iş harici konularda, hı hı, işte komşuluktur, dışarıda karşılaştığım ya da trafikte karşılaştığım insanlarla alakalı.
1: Trafikte çok güzel rahatlıyor insan ya. Daraldığı kadar daraldı.
0: Kesinlikle.
1: Herkesin hakikaten böyle enteresan bir gülüşle hissettim yani duygularını.
0: Yani belki ben de bu kadar sabırlı olamayabiliyorum ama dediğim gibi işimle alakalı bir şeyler söz konusu olduğu zaman. Ben normal bir dünyadan çıkıyorum, ayrı bir dünyada yaşıyorum. Ve bunu belki biraz abartı gelecek insanlara ama çok samimiyetle söylüyorum. Hı hı. Ben bu işe tutkuyla bağlıyım. Böyle ortaokuldaydım, onu anlatıyordum biraz önce
1: evet,
0: aslında.
1: Evet, lütfen.
0: Annemle babamın evlilik yıl dönümünü ben organize ettim. Ve bunu yaptığımda çok fazla bir imkanım olanağım işte tek başıma çarşıya gideyim, tek başıma bir şeyler alayım. Olanaklarım da yoktu. Çok yakın arkadaş grupları
1: kocan
0: var.
1: Kocan da yok ki kessin, bitsin o sıra.
0: O sıra
1: getirsin sana.
0: Biri yok. sağ olsun bir arkadaşım ve annesi yardımcı oldular. Ben annemi babamı evden aldım. Parka çay içmeye arkadaşlarıyla vakit geçirmeye diye götürdüm. Hı hı. Ama önceden pasta sipariş ettim. Fotoğraf albümleri hazırladım
1: bak
0: onlara.
1: Bak ya, pastalı falan yani.
0: Tabii ki. Onları aslında onlar kutlamanın orada olduğunu zannediyorlardı. Biz orada vakit harcarken asıl hazırlık bizim evimizdeydi. Arkadaşıma anahtar verdim. Aynaya bir ufak not, biz iyiyiz, merak etmeyin, keyfinize bakın gibi. Kardeşim var bir de benim, erkek
1: bakar
0: kardeşim.
1: Bakar mısın kafalara bak. Gelin kaçırma furyasından önce aslında anaya babaya çok güzel bir sürpriz organize etmiş. Süper.
0: Böyle yollara güller, mumlar serilmiş vaziyette. Ev süslenmişti. Geldik. Benim bir de köpeğim vardı o zaman. Ben dedim onu parkta gezdireceğim. Siz çıkın geliyorum. Mustafa benimle kalacak. Kardeşim de Mustafa bu arada.
1: Ya öyle mi? Dedim çocukluk arkadaşı ya da bir komşu
0: yok
1: falan mı acaba? Öyle bir
0: kardeşim
1: hikaye çıkacak
0: de Mustafa
1: gibi.
0: Arkadaşımın annesi bizi aldı. Biz arabayla bastık. Gittik. Bizimkiler yukarıya çıktılar. Sürpriz. Asıl sürpriz evde bekliyordu onları.
1: Ay, evet öyle olmuş. Peki baban ve annen evlilik yıl dönüme kutlayan ve değer veren bir çift miydi? Yoksa
0: evet,
1: ilk böyle ciddi evlilik yıl dönümleri miydi?
0: Benim babam çok es geçmez bu günleri. Ama tabii ki bu kadar yüksek volümde bir kutlama değil. Hı hı. Bir hediye, bir pasta, bir çiçek. Kendi aralarında işte kutlayıp geçtikleri doğum günüdür. Benim babam hiçbir özel günü atlamaz.
1: Ay helal olsun. Bak,
0: anneler günü, doğum günü, sevgililer günü.
1: Babanın bu duruşundan ötürü özel günlerin kıymetli olmasının en büyük sebebi zaten babanın bu tepkisi. Ben söyleyeyim.
0: Muhtemelen.
1: Yani çünkü babanın bu tarz yaptığı şeylerde annenin ne kadar mutlu olduğu artık senin gözlerine, içine, kalbine, ruhuna o kadar işlemiş ki Bu evet. özel günleri, günlerde herkes annem gibi gülümsemeli. Düşüncesiyle çıktım belki.
0: Yani ruhuma işleyen çok şey var bu konuda. 92 doğumluyum, benim çocukluğumda bütün doğum günlerim kutlanırdı. Ve bütün akrabalarım. Böyle maksat hediye de değildi. Bir arada olmaktı. Ufak tefek. Ben oğluma doğum günde dediler ki herkes para getirelim işte. Yani bilmiyoruz çocuğun neyi eksik. Getirmeyin dedim. Ufak da olsa hediye alın. O çocuğum o hediye paketi açmanın, o sürprizi, o heyecanı yaşamanın tadına ulaşsın. Ben yaşadım çünkü biliyorum.
1: Bak bu çok önemli bir detay hakikaten. Hakikaten hediye çeki falan getiriliyor ya.
0: Evet.
1: O değil yani. Hani çok yakın arkadaş olursunuz. Çok sevdiği bir şey olur. Bedenini evet. bilmezsin, ayakkabısını bilmezsin. O arkadaşına kız çok sevdiğim bir elbise vardı. Git onu al ama bedenini çok tahmin edemedim diye verirsin. Aynen. Ama özünde o elbiseyi alması ve seni önemsiyorum mesajını verdikten sonra. Evet. Ben de hiç hoşlanmıyorum öyle şeylerden. Para mara olayı artık 15-16 yaşından sonra gittiğinde evet. doğum günmüş evlat. Gel cebine bir 200 kağıt koyayım falan filan. Ondan çok hoşlanıyorlar.
0: Aynen.
1: Ama küçükken ne kadar çok paket açtılar o kadar iyi. Evet. Gerçekten çok hoşlarına gidiyor. Hatta benim kardeşim kocaman bir paket yapmıştı. Atıyorum bir tane fincan almış. Fincanın kapağı var. Fincanın kapağını ayrı paketlemiş. Fincanı ayrı paketlemiş. Çay kaşığını ayrı paketlemiş falan. O kadar çok paket açmıştı ki. Ben de isterdim herhalde o kadar paket açmak. Mesaj ulaşırsa ne ala. Sema Avcı, bana da cinsiyet partisi yapar mı acaba diye bir soru yöneltmiş. Yolun açık olsun güzelim. Bu kadar güzel işler yapmayı nasıl başarıyor diye de kalp çıkan gözlerle harika bir enerji göndermiş. Sevgili direksiyon eğitmeni, daha önce de konuğum olmuştu. Sevgili Sibel'im, enerjiniz müthiş görünüyor. İkiniz de maşallah tatlım yazmış. Tanıyor musun Sibel'i?
0: Çok Sibel Erken. Teşekkür ederim. Sanırım.
1: Evet,
0: sima olarak
1: bir tanışlık hissettim. Bu güzel, ikiniz de çok güzel görünüyorsunuzun aynen. altında. Ay vallahi kalpler, böcekler, çiçekler sana yani.
0: Çok çok teşekkür ediyorum.
1: Çok güzel. Bahsetmediğimiz bir şey kaldı mı sence?
0: Teşekkür ediyorum.
1: Bahsetmediğimiz bir şey kaldı mı? Instagram sayfamı tekrardan söyleyelim her şeyden önce.
0: Tabii ki. Nefes Butik Davet Organizasyon.
1: Instagram sayfasına girip dilediğiniz... Zaten birazdan bir balkon konuşması yaptıracağım. Orada da ne tarz organizasyonlar yaptığını size bir cümleyle açıklayacak. Çok net bir şekilde anlayacaksınız. Nefes Butik Davet Organizasyon Instagram sayfasını takip edip merak ettiklerinizi soru olarak yöneltebilirsiniz.
0: Tabii ki.
1: Takip edin ki bir kadın girişimciyi de desteklemiş olalım yani her şeyden önce, değil mi? Çok çok kıymetli şeyler. Şimdi bizim yayın sonlarında balkon konuşmamız oluyor. Kamerayla seni baş başa bırakıyoruz. Hem işinden bahsedip hem de senin gibi girişimcilik yapmak isteyip, korkup, çekinip, desteklenmeyip, aman senin yaptığından ne çıkacak falan filan denilen bazı kadınlarımız vardır. Onlara hem ışık tutacak hem kendi işini birkaç cümleyle anlatacak güzel bir konuşma bekliyorum. Kamera ve sen baş başasınız.
0: İşte bu kısım çok heyecanlandı.
1: Sohbet çok güzel.
0: Hayır, heyecan falan yok. Sendeyiz. Kısaca şöyle söyleyeyim. Bütün duyguları yaşamaktan korkulmayan bir dünya diliyorum. Duygularımızı yaşayalım, duygularımızı kutlayalım, paylaşalım, çoğaltalım. Zaten her şekilde zor şartlar altında yaşıyoruz. Bunu güzelleştirmek için en azından birbirimize çaba ve gayret gösterelim. Bu geri planda bırakılan kadınlarımız korkmasınlar, yılmasınlar. Bir şekilde Rabbim veriyor, onu nasip ediyor isteyene, çabalayana. Ben kendi hikayemden örnek verecek olursam, dediğim gibi defalarca vazgeçtim, defalarca pes ettim. Geri döndüm ve dedim ki, bu sefer pes etmeyeceksin Ayça, bu sefer yürüyeceksin. Ve çok şükür istediğim gibi de oluyor, yürüyoruz. Bir şekilde bir yerlerde bir başarıya ulaşıyoruz. Organizasyon adına da dediğim gibi kutlanmaya değer her şey için buradayım. Sizin için özel olan her gün için buradayım. Saçma bir gün yoktur. Herkesin her şeye aynı gözle bakması imkansız. Ne hissediyorsanız, ne paylaşmak istiyorsanız, organizasyon dışında da paylaşmak istediğiniz her duygunuz için buradayım.
1: İşini bir cümleyle anlatın, resmen kanıtı gibi bir şey oldun yani.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Hakikaten tebrik ediyorum seni. İşini o kadar güzel seviyor ve o kadar rahat anlatıyorsun ki. Ya bir insan işini bir cümleyle her zaman toparlayamayabilir. Çünkü içinde bir sürü duygu vardır. Bunu cümlelere dökmek de bazen her zaman çok kolay olmaz. Ama sen çok güzel bir cümleyle çok güzel anlatıyorsun. Acaba senin işletmenin girişinde de var mı öyle bir şey? Bu yazı var mı? Bence bu yazı olmalı.
0: Bu yazı evet olmalı.
1: Sana bir şey diyeyim mi? Kocaman olmalı.
0: Evet. Şu an bende de oturdu bir şeyler.
1: Üçüncü fikrim bu. Bunu istiyorum. O yazıyı kocaman istiyorum.
0: Tamam.
1: Oraya yazdırmanı ve altında bir fotoğraf çekinmeni gerçekten çok istiyorum. Kesinlikle
0: birlikte çekiliriz inşallah.
1: Ay tabii ki yapalım canım. Ben çok merak ediyorum zaten. Bu tarz organizasyonlarda öyle çok şık duran şeylerin nasıl istiflendiğini, orada neler olduğunu, ne vazolar, ne şamdanlar, ne mumlar. Bayılırım ben öyle şeylere bakmaya.
0: Ama bir itirafta bulunayım. Depoyu söyle. Görmek istemezsiniz.
1: Deme ya.
0: Çünkü şöyle, hepsi aleni bir şekilde ortada saklanabilecek ürünler değil.
1: Evet.
0: Kutularda, bezlere sarılı, poşetlere sarılı.
1: Kimse... Ay kuruması da çok kolay değil. Yani çok
0: yani,
1: zor.
0: Onları muhafaza etmesi, taşıması zor olduğu için böyle bebek sarar gibi pamuklara sarıyoruz.
1: Ay kıyamam ya.
0: Depomuz karışık olabiliyor. Yani çok... Görmek istemezsiniz beni.
1: Sahada
0: görün.
1: Hayatım şey böyle bir ev kadınının düzeni gibi bir düzen beklemiyorum. Çünkü kocaman konseptlerden bahsediyoruz. Şu duvardan uzun şeylerin vardır herhalde.
0: Var.
1: Merdivenlerin üstünde kurulum yapıyorsundur büyük ihtimalle. Çok çok zor şeyler. Ay gerçekten bunu deneyimlemek istiyorsanız harika görselleri var. Zaten sayfasından da çok rahat bir şekilde takip edebilirsiniz. Ben şimdi yayını ufaktan kapatacağım ama bu sohbete devam edeceğiz. Siz de yayını kaçırdıysanız yayın tekrar linkini şöyle bir yarım saat bir saatten paylaşacağız. Oradan açıp izleyebilirsiniz. Ayaklarına sağlık.
0: Çok teşekkür ederim.
1: İyi ki geldin.
0: İyi ki tanıştık.
1: İyi ki organizasyon İyi ki buluşturdu bizi.
0: Evet.
1: Hakikaten. O kısma değinmedik.
0: Aynen oraya değinmedik.
1: Çok enteresan bir şey vardı. Böyle kısacık bir şey kaldı. Böyle birkaç dakika. Merve'cim. Ay canım benim neyse ki bizden o da. Evet şimdi... En son biliyorsunuz Burcu Hanım'la Fatma Hanım'ı ben ağırlamıştım. Onların da çok güzel bir organizasyonları vardı. O gün organizasyona gittiğimizde zaten biliyorsunuz benim de kadın girişimcilere olan destek verme isteğimi, arzumu. O gün ben orada çok fazla girişimci hanımefendi vardı ve oradaki girişimci hanımefendilerden bir tanesini ağırlamak istediğimi söyledim. Arkadaşlarıma da böyle bir destekte bulunmak istedim. Çünkü çok güzel bir gece. Çok ışıl ışıl insanları bir araya getirmişlerdi. Orada sonrasında sana bırakıyorum.
0: Benim kalbimden geçiyordu aslında. Ben Fatoş'la da Burcu'yla da çok yakın arkadaşız. Onları izledim yayında. Böyle bir heves olur ya insanda.
1: Evet.
0: Dedim ki acaba ben çıksam. İşte Gülcan Hanım'la ne konuşurdum işime dair? Ne anlatırdım? İşimi de çok seviyorum. Anlatmayı da istiyorum.
1: Evet.
0: Sonra neyse dedim ben Fatoş'la bir ara rica ederim. Beni bir Gülcan Hanım'la tanıştırır mı acaba? Derken o gün Seda'nın aklına benim gelişim. Beni direkt sahneye çağırışı. Hatta annem dedi ki ya sen kalksana hadi. Tamam anne dedim ya şu an yeri değil. Ne diyeyim sahneye çıkıp?
1: Ben orada sahnede işte bir kadın girişimciyi ağırlamak istiyorum dedikten sonra direkt ben Seda'ya döndüm ve dedim ki Seda dedim sen seç. Sen dedim buradaki hanımefendilerin çoğunu tanıyorsun. Buradaki hanımefendilerden bir tanesini aynen. Seç. O sırada da annesiyle arasında bir muhabbet
0: evet,
1: geçiyor.
0: Evet hadi çık yap.
1: Çık
0: anne, dur.
1: Sana şöyle bir şey yapsana. Senin de acayip kalbi duyguların yüksek. Ve çok öncesinde sen bunu şey yapmışsın
0: İstemişim.
1: Ya. Çok istemişsin ama.
0: Kalpten istemişim.
1: Gerçekten
0: evet.
1: Çok doğru zamanda ve doğru bir şekilde istemişsin. Bugün buradayız ve yayının bir hayli sonuna gelmiş olmamıza rağmen.
0: Hala sürüyoruz.
1: 1,5 saate merdiven mi dayadık? Geçti mi 1,5 saat? 1 saat 15, 20 1 saat 16 dakika. Çok şükür yine aynı şekilde devam ediyoruz ve finalinde şu an buradayız. İyi ki geldin. İyi ki tanıdım seni.
0: Kesinlikle.
1: İyi ki o şekilde bir dilekte bulunmuşsun. O gün hiçbir şekilde planlı bir durum yoktu. O gün zaten biliyorsun davetiyelerimizin üstünde çekilişler vardı.
0: Evet.
1: Orada benim numaramı okudular vesaire. Oraya çıktıktan sonra kızlara bir hoşluk yapmak istedim. Ama aslında o hoşluk senin içinmiş.
0: Kesinlikle.
1: O gün tesadüf. Benim çıkıp tesadüf
0: yoktur.
1: Diye, değil mi? Ne vardı?
0: Tevafuk vardır.
1: Evet, o tevafuk da bizi bir şekilde
0: ben
1: buluşturması gerekiyor.
0: Çok seviyorum bu tevafukları yaşamayı, içinde olmayı, yaşarken farkına varmayı. Bunun bir tesadüf olmadığını ve tevafuk olduğunu fark etmeyi seviyorum.
1: Evet, öyle aşklarda maşklarda söylüyorlar. Aşk tesadüfleri sever şöyle böyle. Böyle süslü laflara bakmayalım. Tevafuk candır, gerisi heyecandır.
0: Kesinlikle.
1: Yani. Ve finalinde bizi buluşturdu.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: İyi ki
0: harika
1: geldin.
0: Bir gündü benim için. Harika bir deneyimdi.
1: Çok keyifli.
0: Her şey için çok teşekkür ederim.
1: Şuna
0: evet.
1: O kadar hakim ve nasıl diyeyim? Ya şöyle bir şey var. Hani dün konuştuk ya. Ne konuşacağız? Nasıl bir sohbet gelişecek? Gerçi sohbet olması beni rahatlatıyor falan demiştin.
0: Evet.
1: Evet, sohbet olması seni rahatlatıyor ve işini böyle sana seven hanımefendiler de işine aşırı hakim olduğu için şey diyorum hep. Ne gelebilir en fazla? Evet, arada sırada sorular olacak ama ne gelebilir? Her şeye hakimsiniz zaten. Yani. Harikaydın.
0: Çok
1: yönetmenimize soracağız zaten. Heyecanlı mıydı, değil miydi falan filan diye. Şimdi sorarız. Fatma gibi gergin bir tip olmadığı için çok güzel bir şekilde yorumlayacaktır eminim. Ben şimdi yayını kapatıyorum.
0: Tamam.
1: Sen buradan eşine, babana ve annene de bir şeyler söyle.
0: Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz benim şansımsınız. İyi ki varsınız. Var olmaya devam edin.
1: Kesinlikle. Özellikle iş anlamında destekleri nefis bir şey. Kızlara kesinlikle. Da... Buradan selamlarımızı gönderelim.
0: Hepsine evet.
1: Sedacığım, Fatmacığım, Burcucuğum, hepinizi çok çok öpüyoruz. Çok güzel insanlarsınız. İnşallah arkadaşlığınız, dostluğunuz baki olsun her şeyden önce. Bugün de elleriyle getirdiler Ayça'cığımızı. Şimdi ben de ellerimle güzel çaylar, kahveler ikram edeceğim. Güzel bir sohbet yapıp böyle usulca ayrılacağız inşallah. Bugün yine çok keyifli bir program yaptık. Ah, yine bitmesini istemediğimiz 1 saat 20 dakikaya merdiven dayadığımız anlardayız. Sevgili yönetmenim, canım benim, Nazım'ı gerçekten 4 yıldır çekiyor. 300 konağa merdiven dayadığımız şu süreçte 10 dakika daha, 5 dakika daha, o kadar alışmış ki artık şey yapıyor. 10 dakikada götür ya diyor, artık götür, senin olsun, dükkan senine döndü mesele. Çok teşekkür ediyorum ona da buradan. Öpücüklerimi şöyle bir göndereyim. Öyle aşkımız, sevdamız tavan aynen devam ediyor. Biz bugünkü yayının da sonuna geldik. Çok da güzel sohbet yaptık. Haftaya yine günümüzde, saatimizde buluşmak dileğiyle diyorum efendim. Hoşçakalın, sevgiler.
3: Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın sona erdi. Yayın tekrarı. Sağlık Rehberi.
4: 91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. İşte bu haftanın sağlık gelişmeleri. Antalya'daki sağlık kongresinde konuşan meslek örgütleri temsilcileri, aile sağlığı merkezlerinde artan iş yükü, gelirler ve özgürlük haklarına dikkat çekti. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, "Mesele artık yalnızca ekonomik değil, mesleki saygınlık ve gelecek güvencesi meselesidir," dedi. Adana Çukurova Üniversitesi ile Danimarka Roskilde Üniversitesi'nde görevli akademisyenler, ortak çalışma ile tıbbi tedavilerde kullanılan serumları inceleyip, bir litrelik serumlarda 65 adet mikroplastik olduğunu tespit etti. Profesör Doktor Sedat Gündoğdu, bu çalışmalarla damar yolu ile verilen sıvıların doğrudan mikroplastik maruziyetine neden olduğunu ortaya koyduk, dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 171 sigara bırakma danışma hattında 2025'te 420.651, 2026'nın ilk 4 ayında ise 143.534 vatandaşa destek ve rehberlik sunduklarını açıkladı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nca tütünle mücadele kapsamında yürütülen sigara bırakma hizmetlerine ilgi artarken, bu yılın ilk 4 ayında sigara bırakma polikliniklerine 75.184 kişi başvurdu. Büyük şehirlerde yeşil alanların yerini alan cam binalar ve asfalt yüzeylerin güneş ışınlarını yansıtarak cilt kanseri riskini arttırdığına dikkat çekilirken, deri kanserine erken teşhis farkındalığı oluşturmak amacıyla 1-12 Haziran tarihlerinde Türkiye genelinde bent araması yapılacağı duyuruldu. Türkiye'de binlerce kişinin çölyak hastası olduğunu bilmeden yaşadığı tahmin ediliyor. Uzmanlar, toplumda her 100 kişiden birinde görülen ve genellikle sessiz ilerleyen çölyak hastalığına karşı uyarılarda bulunurken, tanı almadan bilinçsizce glutensiz beslenmenin faydadan çok zarar getirebileceğine dikkat çekiyor. 91.8 Radyo Radar'da Sağlık Rehberini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın.
3: Sağlık Rehberi. Vergi ve SGK düzenlemelerinden maliye politikalarına, bütçe kararlarından istihdam ve teşviklere, yerel ticaretten küresel dalgalanmalara kadar merak edilen her şey bu programda. Mali Gündem, Fatih Yılmaz'ın sunumuyla her çarşamba saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde yerel yönetimler merkezi yaşanan skandalları sert bir dille eleştirdi. Kamu kaynaklarının halkın yararına kullanılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk çerçevesinde mücadele etmek boynumuzun borcudur ifadelerini kullandı. Parti içindeki mutlak butlan tartışmalarının ardından gözlerin çevrildiği grup toplantısında Özgür Özel kürsüye çıktı. Yaşanan sürece dair kırgınlığını dile getiren Özel, bizi asıl yaralayan düşmanın attığı taş değil, zamanında dost bildiklerimizin yaptıkları olmuştur dedi. En kısa zamanda kurultay yapılması çağrısında bulunan Özel'in konuşması sırasında salondan hain Kemal sloganları yükseldi. Yürütülen kurultay soruşturması kapsamında tutuklu bulunan CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın'la iş insanı Turgut Koç'un bugün Çağlayan Adliyesi'nde yeniden ifade vermesi bekleniyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 2024 yerel seçim sürecindeki para talebi ve teslimi iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmada yetkisizlik kararı verdi. Dosya, CHP milletvekilleri hakkında fezleke düzenlenmesi amacıyla HTS ve bas kayıtlarıyla birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İstanbul'un tarihi simgelerinden yere batan Sarnıcı'nın mülkiyet davası sonuçlandı. Mahkeme, tarihi yapının mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğuna karar vererek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapıyı tahliye etmesine hükmetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la son dönemde sık sık telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye planını açıkladı. Fidan, Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine katılmayı planladığını aktardı. Kurum müdürleri değerlendirme toplantısı, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine hızlı ve etkili çözümler üretilmesi büyük önem taşımaktadır dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi'nde yapılması planlanan kavşak düzenlemesi projesinde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti. Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen Haziran ayı olağan meclis toplantısı tamamlandı. Toplantıda ilçeyi ilgilendiren 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ödeme yöntemi TRO ile yeni bir işbirliğine imza attı. Gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin toplu ulaşım hatlarında hafta içi her gün TRO'lu logolu kartlarla yapılacak ilk şehir içi ulaşım ücretsiz olacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Eğitim ve Kültür Sanat Kuruluşu KAYMEK bünyesinde ilk kez düzenlenecek olan ücretsiz İngilizce ve Almanca konuşma kulübü için kayıtlar başladı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ihaleyle arsa satışı yapacak. 7 adet taşınmazın satışa sunulacağı ihaleye başvuru süreci 1-21 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Genç kızlar kategorisinde okul sporları Türkiye finallerinde mücadele edecek olan Kayseri Spor Lisesi kadın futbol takımı Samsun'a gitmek üzere yola çıktı. Kayseri Spor'da pazar günü çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurulu öncesi yönetim şekillendirilmeye çalışılıyor. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde yerel yönetimler merkezi yaşanan skandalları sert bir dille eleştirdi. Kamu kaynaklarının halkın yararına kullanılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk çerçevesinde mücadele etmek boynumuzun borcudur ifadelerini kullandı. Parti içindeki mutlak butlan tartışmalarının ardından gözlerin çevrildiği grup toplantısında Özgür Özel kürsüye çıktı. Yaşanan sürece dair kırgınlığını dile getiren Özel, bizi asıl yaralayan düşmanın attığı taş değil, zamanında dost bildiklerimizin yaptıkları olmuştur dedi. En kısa zamanda kurultay yapılması çağrısında bulunan Özel'in konuşması sırasında salondan hain Kemal sloganları yükseldi. Yürütülen kurultay soruşturması kapsamında tutuklu bulunan CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın'la iş insanı Turgut Koç'un bugün Çağlayan Adliyesi'nde yeniden ifade vermesi bekleniyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 2024 yerel seçim sürecindeki para talebi ve teslimi iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmada yetkisizlik kararı verdi. Dosya, CHP milletvekilleri hakkında fezleke düzenlenmesi amacıyla HTS ve bas kayıtlarıyla birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İstanbul'un tarihi simgelerinden yere batan sarnıcının mülkiyet davası sonuçlandı. Mahkeme, tarihi yapının mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğuna karar vererek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapıyı tahliye etmesine hükmetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la son dönemde sık sık telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye planını açıkladı. Fidan, Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine katılmayı planladığını aktardı. Kurum müdürleri değerlendirme toplantısı, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine hızlı ve etkili çözümler üretilmesi büyük önem taşımaktadır dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Koca Sinan ilçesine bağlı Yemli Hamaliyesi'nde yapılması planlanan kavşak düzenlemesi projesinde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti. Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Başkanlığı'nda gerçekleştirilen Haziran ayı olan meclis toplantısı tamamlandı. Toplantıda ilçeyi ilgilendiren 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ödeme yöntemi TRO ile yeni bir işbirliğine imza attı. Gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin toplu ulaşım hatlarında hafta içi her gün TRO'lu logolu kartlarla yapılacak ilk şehir içi ulaşım ücretsiz olacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Eğitim ve Kültür Sanat Kuruluşu KAYMEK bünyesinde ilk kez düzenlenecek olan ücretsiz İngilizce ve Almanca konuşma kulübü için kayıtlar başladı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ihaleyle arsa satışı yapacak. 7 adet taşınmazın satışa sunulacağı ihaleye başvuru süreci 1-21 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Genç kızlar kategorisinde okul sporları Türkiye finallerinde mücadele edecek olan Kayseri Spor Lisesi kadın futbol takımı Samsun'a gitmek üzere yola çıktı. Kayseri Spor'da pazar günü çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurulu öncesi yönetim şekillendirilmeye çalışılıyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
1: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım.
2: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.
3: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde yerel yönetimler merkezi yaşanan skandalları sert bir dille eleştirdi. Kamu kaynaklarının halkın yararına kullanılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk çerçevesinde mücadele etmek boynumuzun borcudur ifadelerini kullandı. Parti içindeki mutlak butlan tartışmalarının ardından gözlerin çevrildiği grup toplantısında Özgür Özel kürsüye çıktı. Yaşanan sürece dair kırgınlığını dile getiren Özel, bizi asıl yaralayan düşmanın attığı taş değil, zamanında dost bildiklerimizin yaptıkları olmuştur dedi. En kısa zamanda kurultay yapılması çağrısında bulunan Özel'in konuşması sırasında salondan hain Kemal sloganları yükseldi. Yürütülen kurultay soruşturması kapsamında tutuklu bulunan CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la iş insanı Turgut Koç'un bugün Çağlayan Adliyesi'nde yeniden ifade vermesi bekleniyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 2024 yerel seçim sürecindeki para talebi ve teslimi iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmada yetkisizlik kararı verdi. Dosya, CHP milletvekilleri hakkında fezleke düzenlenmesi amacıyla HTS ve bas kayıtlarıyla birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İstanbul'un tarihi simgelerinden yere batan Sarnıcı'nın mülkiyet davası sonuçlandı. Mahkeme, tarihi yapının mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğuna karar vererek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapıyı tahliye etmesine hükmetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la son dönemde sık sık telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye planını açıkladı. Fidan, Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine katılmayı planladığını aktardı. Kurum müdürleri değerlendirme toplantısı, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine hızlı ve etkili çözümler üretilmesi büyük önem taşımaktadır dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi'nde yapılması planlanan kavşak düzenlemesi projesinde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti. Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Başkanlığı'nda gerçekleştirilen Haziran ayı olağan meclis toplantısı tamamlandı. Toplantıda ilçeyi ilgilendiren 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ödeme yöntemi TRO ile yeni bir işbirliğine imza attı. Gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin toplu ulaşım hatlarında hafta içi her gün TRO'lu logolu kartlarla yapılacak ilk şehir içi ulaşım ücretsiz olacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Eğitim ve Kültür Sanat Kuruluşu KAYMEK bünyesinde ilk kez düzenlenecek olan ücretsiz İngilizce ve Almanca konuşma kulübü için kayıtlar başladı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ihaleyle arsa satışı yapacak. 7 adet taşınmazın satışa sunulacağı ihaleye başvuru süreci 1-21 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Genç kızlar kategorisinde okul sporları Türkiye finallerinde mücadele edecek olan Kayseri Spor Lisesi kadın futbol takımı Samsun'a gitmek üzere yola çıktı. Kayseri Spor'da pazar günü çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek seçimle olağanüstü genel kurulu öncesi yönetim şekillendirilmeye çalışılıyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde yerel yönetimler merkezi yaşanan skandalları sert bir dille eleştirdi. Kamu kaynaklarının halkın yararına kullanılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk çerçevesinde mücadele etmek boynumuzun borcudur ifadelerini kullandı. Parti içindeki mutlak butlan tartışmalarının ardından gözlerin çevrildiği grup toplantısında Özgür Özel kürsüye çıktı. Yaşanan sürece dair kırgınlığını dile getiren Özel, bizi asıl yaralayan düşmanın attığı taş değil, zamanında dost bildiklerimizin yaptıkları olmuştur dedi. En kısa zamanda kurultay yapılması çağrısında bulunan Özel'in konuşması sırasında salondan hain Kemal sloganları yükseldi. Yürütülen kurultay soruşturması kapsamında tutuklu bulunan CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın'la iş insanı Turgut Koç'un bugün Çağlayan Adliyesi'nde yeniden ifade vermesi bekleniyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 2024 yerel seçim sürecindeki para talebi ve teslimi iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmada yetkisizlik kararı verdi. Dosya, CHP milletvekilleri hakkında fezleke düzenlenmesi amacıyla HTS ve bas kayıtlarıyla birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İstanbul'un tarihi simgelerinden yere batan Sarnıcı'nın mülkiyet davası sonuçlandı. Mahkeme, tarihi yapının mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğuna karar vererek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapıyı tahliye etmesine hükmetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la son dönemde sık sık telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye planını açıkladı. Fidan, Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine katılmayı planladığını aktardı. Kurum müdürleri değerlendirme toplantısı, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine hızlı ve etkili çözümler üretilmesi büyük önem taşımaktadır dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Koca Sinan ilçesine bağlı Yemli Hamalesi'nde yapılması planlanan kavşak düzenlemesi projesinde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti. Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Başkanlığı'nda gerçekleştirilen Haziran ayı olağan meclis toplantısı tamamlandı. Toplantıda ilçeyi ilgilendiren 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ödeme yöntemi TRO ile yeni bir işbirliğine imza attı. Gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin toplu ulaşım hatlarında hafta içi her gün TRO'lu logolu kartlarla yapılacak ilk şehir içi ulaşım ücretsiz olacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Eğitim ve Kültür Sanat Kuruluşu KAYMEK bünyesinde ilk kez düzenlenecek olan ücretsiz İngilizce ve Almanca konuşma kulübü için kayıtlar başladı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ihaleyle arsa satışı yapacak. 7 adet taşınmazın satışa sunulacağı ihaleye başvuru süreci 1-21 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Genç kızlar kategorisinde okul sporları Türkiye finallerinde mücadele edecek olan Kayseri Spor Lisesi kadın futbol takımı Samsun'a gitmek üzere yola çıktı. Kayseri Spor'da pazar günü çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek seçimle olağanüstü genel kurulu öncesi yönetim şekillendirilmeye çalışılıyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Radyo Radar 91.8.

0: dağ daha yüksek bizim yüreğimizden? Hangi deniz daha büyük bizim özlemimizden? Hangi dağ daha yüksek?
1: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde yerel yönetimler merkezi yaşanan skandalları sert bir dille eleştirdi. Kamu kaynaklarının halkın yararına kullanılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk çerçevesinde mücadele etmek boynumuzun borcudur ifadelerini kullandı. Parti içindeki mutlak butlan tartışmalarının ardından gözlerin çevrildiği grup toplantısında Özgür Özel kürsüye çıktı. Yaşanan sürece dair kırgınlığını dile getiren Özel, bizi asıl yaralayan düşmanın attığı taş değil, zamanında dost bildiklerimizin yaptıkları olmuştur dedi. En kısa zamanda kurultay yapılması çağrısında bulunan Özel'in konuşması sırasında salondan hain Kemal sloganları yükseldi. Yürütülen kurultay soruşturması kapsamında tutuklu bulunan CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın'la iş insanı Turgut Koç'un bugün Çağlayan Adliyesi'nde yeniden ifade vermesi bekleniyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 2024 yerel seçim sürecindeki para talebi ve teslimi iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmada yetkisizlik kararı verdi. Dosya, CHP milletvekilleri hakkında fezleke düzenlenmesi amacıyla HTS ve bas kayıtlarıyla birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İstanbul'un tarihi simgelerinden yere batan sarnıcının mülkiyet davası sonuçlandı. Mahkeme, tarihi yapının mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğuna karar vererek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapıyı tahliye etmesine hükmetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la son dönemde sık sık telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye planını açıkladı. Fidan, Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine katılmayı planladığını aktardı. Kurum müdürleri değerlendirme toplantısı, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine hızlı ve etkili çözümler üretilmesi büyük önem taşımaktadır dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Koca Sinan ilçesine bağlı Yemli Hamaliyesi'nde yapılması planlanan kavşak düzenlemesi projesinde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti. Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Başkanlığı'nda gerçekleştirilen Haziran ayı olan meclis toplantısı tamamlandı. Toplantıda ilçeyi ilgilendiren 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ödeme yöntemi TRO'yla yeni bir işbirliğine imza attı. Gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin toplu ulaşım hatlarında hafta içi her gün TRO'lu logolu kartlarla yapılacak ilk şehir içi ulaşım ücretsiz olacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Eğitim ve Kültür Sanat Kuruluşu KAYMEK bünyesinde ilk kez düzenlenecek olan ücretsiz İngilizce ve Almanca konuşma kulübü için kayıtlar başladı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ihaleyle arsa satışı yapacak. 7 adet taşınmazın satışa sunulacağı ihaleye başvuru süreci 1-21 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Genç kızlar kategorisinde okul sporları Türkiye finallerinde mücadele edecek olan Kayseri Spor Lisesi kadın futbol takımı Samsun'a gitmek üzere yola çıktı. Kayseri Spor'da pazar günü çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurulu öncesi yönetim şekillendirilmeye çalışılıyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Rahatsız oldunuz değil mi? Hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.
3: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
0: Radyo Radar 91.8.
4: O anda anladım olmuyor sensiz. Bu daha ilk günü. Ağladım sessiz. Alışmak çok zor sensiz.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde yerel yönetimler merkezi yaşanan skandalları sert bir dille eleştirdi. Kamu kaynaklarının halkın yararına kullanılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk çerçevesinde mücadele etmek boynumuzun borcudur ifadelerini kullandı. Parti içindeki mutlak butlan tartışmalarının ardından gözlerin çevrildiği grup toplantısında Özgür Özel kürsüye çıktı. Yaşanan sürece dair kırgınlığını dile getiren Özel, bizi asıl yaralayan düşmanın attığı taş değil, zamanında dost bildiklerimizin yaptıkları olmuştur dedi. En kısa zamanda kurultay yapılması çağrısında bulunan Özel'in konuşması sırasında salondan hain Kemal sloganları yükseldi. Yürütülen kurultay soruşturması kapsamında tutuklu bulunan CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın'la iş insanı Turgut Koç'un bugün Çağlayan Adliyesi'nde yeniden ifade vermesi bekleniyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 2024 yerel seçim sürecindeki para talebi ve teslimi iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmada yetkisizlik kararı verdi. Dosya, CHP milletvekilleri hakkında fezleke düzenlenmesi amacıyla HTS ve bas kayıtlarıyla birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İstanbul'un tarihi simgelerinden yere batan Sarnıcı'nın mülkiyet davası sonuçlandı. Mahkeme, tarihi yapının mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğuna karar vererek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapıyı tahliye etmesine hükmetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la son dönemde sık sık telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye planını açıkladı. Fidan, Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine katılmayı planladığını aktardı. Kurum müdürleri değerlendirme toplantısı, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine hızlı ve etkili çözümler üretilmesi büyük önem taşımaktadır dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Kocasinan ilçesine bağlı Yemli Hamaliyesi'nde yapılması planlanan kavşak düzenlemesi projesinde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti. Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen Haziran ayı olağan meclis toplantısı tamamlandı. Toplantıda ilçeyi ilgilendiren 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ödeme yöntemi TRO ile yeni bir işbirliğine imza attı. Gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin toplu ulaşım hatlarında hafta içi her gün TRO'lu logolu kartlarla yapılacak ilk şehir içi ulaşım ücretsiz olacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Eğitim ve Kültür Sanat Kuruluşu KAYMEK bünyesinde ilk kez düzenlenecek olan ücretsiz İngilizce ve Almanca konuşma kulübü için kayıtlar başladı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ihaleyle arsa satışı yapacak. 7 adet taşınmazın satışa sunulacağı ihaleye başvuru süreci 1-21 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Genç kızlar kategorisinde okul sporları Türkiye finallerinde mücadele edecek olan Kayseri Spor Lisesi kadın futbol takımı Samsun'a gitmek üzere yola çıktı. Kayseri Spor'da pazar günü çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurulu öncesi yönetim şekillendirilmeye çalışılıyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.